Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine İran'la ilgili açıklamalarda bulundu. Aslında hem askeri hem de diplomasiye dayanan mesajları aynı anda verdi. Elbette ki Trump İran'ın yine bu nükleer silah konusunda asla nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz dedi. Ve masada da aslında güçlü bir diplomasiye sahip dedi. Ancak Trump tekrar yine bir saldırı konusunda da İran'a yönelik henüz karar vermediğini söyledi. Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde konuştu. İran'ı ele geçirdiğini ve saldırıların iyi gittiğini söyledi. Kamuoyundan sahte haberlere inanmamalarını istedi. ABD Başkanı, İran'ın donanmasını ve hava kuvvetlerini de yok ettiklerini iddia etti. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini yineledi. Washington'ın, şehirlerimizin, İsrail'in veya açıkçası Orta Doğu'nun nükleer silahla yok edilmesini istemiyoruz dedi. Trump İran'la müzakerelere de değindi. Saldırılara rağmen diplomasi kapısını açık bıraktı. İran heyetinin şu an kendileriyle görüştüğünü ve anlaşma yapmak istediğini söyledi. Ancak İran'ın buna hazır olmadığını öne sürdü. Trump bence henüz hazır değiller ama ben dinlemeye hazırım diye konuştu. ABD Başkanı yemek öncesi Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Kapsamlı bir saldırı için henüz karar vermediğini söyledi. Trump bu konuda aceleci olmadığını belirtti. Süreçte Rusya lideri Vladimir Putin ve Çin lideri eşi Xi Jinping'in kendisine verdiği sözlere güvendiğini de yine sözlerine ekledi. Her iki ülkenin de İran'a olanak sağlayıp sağlamadığını bilmediğini söyledi. Şimdi Kızıldeniz ve Babülmendep'te o boğazda özellikle yine gerilim tırmanıyor elbette ki. İran destekli Husiler'de Suudi Arabistan öncülüğünde yine bir Arap koalisyonu arasında karşılıklı saldırılar sürüyor ki Yemen'in Hudeyde kentinde de Husilere ait askeri noktalar yine hava hareketleriyle birlikte elbette ki vuruluyor. Husiler ise Suudi Arabistan'ın Cizan kentine füzelerle misilleme yaptı. Bölgede sular durulmuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu uluslararası petrol ticaretini ve gemi seyri seferini tehdit eden Husilere karşı hava saldırısı düzenledi. Koalisyon Yemen'in Hudeyde vilayetinde ve Kamaran adasında Husilere ait askeri noktaları, iletişim tesislerini ve silah depolarını hedef aldı. Koalisyon sözcüsü Tuğgeneral Türkiye El Maliki, saldırıların belirlenen hedefler doğrultusunda tamamlandığını belirtti. Hudeyde limanıyla sivil altyapıların zarar görmediğini açıkladı. Hudeyde'deki patlamaların ardından Yemen hükümeti koalisyonun operasyonlarına da verdi. Husiler ise karşı saldırıda bulundu. Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cizan şehrine füze saldırısı düzenledi. Saldırı gerekçesi olarak Hudeyde'deki hedeflerinin vurulmasını ve Suudi Arabistan'ın bölgeye uyguladığı ablukayı gösterdi. Husiler saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu. Husilerin füze misillemesi üzerine Suudi Arabistan'da güvenlik seviyesi arttırıldı. Ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu kentiyle güneybatısındaki Cazan bölgesinde hava savunma sistemleri devreye girdi. Yenbu kentinde üçüncü kez olası tehlike uyarısı yayımlandı. Halktan tedbirli olmaları istenildi. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde Suudi Arabistan'ın Cizan petrol rafinerisinin vurulduğu iddia edildi. Riyad yönetiminden resmi bir açıklama gelmedi. Bölgede günlerdir şiddet sarmalı var. Arap koalisyonu Husileri, Husiler ise Suudi Arabistan'ı hedef alıyor. Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump Washington'da bir açıklama yaptı ve yeniden elbette ki o adaylık tartışmaları alevlendi aslında. Anayasadaki o iki dönem sınırına rağmen 2028 seçimlerinde aday olacağını ilan etti resmen Trump ve konuşmasının sonunda

0: taktığı şapkayla da dikkati çekti.
1: I won three times. Now I'm going to do it again. Thank you.
2: ABD Başkanı Donald Trump kırmızı şapkayı taktı. Üçüncü dönem için adaylığını açıkladı. Salondakiler şaşkınlığa uğradı.
1: Now I won three times, did very well the second time by the way.
3: ABD başkanlığına dördüncü kez aday olma niyetim var. Resmi bir adım atacağım.
1: Do a good job like we did. You don't care about it so much.
2: Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yemeğine katıldı. Tarihi bir çıkışa imza attı. Trump, basın mensuplarına özel bir haber vereceğini belirterek dördüncü kez başkanlığa aday olacağını duyurdu.
1: Now I won three times, did very well the second time by the way.
3: ABD başkanlığına dördüncü kez aday olma niyetim var. Resmi bir adım atacağım. Aslında sanırım bunu zaten yaptım. Üç kez kazandım. Şimdi bunu tekrar yapacağım.
1: You do have to tighten up these elections because they really are in seriously bad shape, but
2: Trump ülkeyi yönetme konusunda çok iyi olduğunu öne sürdü. Yeniden kazanmanın kendisi için kolay olacağını savundu.
1: But I am delighted to be here at the White House Correspondents' Dinner.
2: Adaylık açıklamasını yaparken cebinden Trump 2028 yazılı meşhur kırmızı seçim şapkasını da çıkardı. Şapkayı takarak kürsüden kameralara poz verdi. Şakayla başlayan ancak sonrasında resmi bir niyete dönüşen bu duyuru karşısında neye uğradığını şaşıran gazetecilerle dolu salon bir süreliğine derin bir sessizliğe büründü. Trump üçüncü döneme talip olsa da ABD anayasası bunu mümkün kılmıyor. Anayasanın 22. ek maddesinde yer alan hiç kimse başkanlık makamına iki kereden fazla seçilemez hükmü, Trump'ın adaylığının önündeki en büyük engel. Bu kuralın değişebilmesi için kongrenin veya eyalet meclislerinin üçte ikisinin desteği gerekiyor. Sürecin nasıl işleyeceği ise merak konusu.

0: Ahbap Derneği soruşturması elbette ki giderek derinleşiyor. O dönem hem Ahbap'a yardım edin çağrısında bulunan sosyal medya hesaplarında hem de Haluk Levent'i öven açıklamalarda bulunan ünlü isimler de elbette ki ifadeler verdiler. Özellikle de gazeteci Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın verdiği ifadelerinde dikkat çekici detaylar vardı.
1: Deprem döneminde halkın paraları bağış adı altında toplandı. Toplumun vicdanı en hassas olduğu anlarda kullanıldı. Şimdi o bağışları suistimal edenler için hesap vakti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında Ahbap'a bağış çağrısı yapan ve Haluk Levent'i övücü paylaşımlarda bulunan Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan'ın ifadesine başvurulması kararlaştırıldı.
2: İfade bittiğinde...
1: Ahbap soruşturmasında ifade veren isimlerden biri gazeteci Ruşen Çakır'dı. Çakır'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ruşen Çakır, yaptığı haberin deprem döneminde bölgede görev yapan gazetecilerden gelen bilgiler doğrultusunda hazırlandığını belirtti. Herhangi bir şekilde bağış toplanmasına yardımcı olmadığını söyledi. Ailesiyle birlikte Ahbap Derneği'ne cüzi miktarda bağış yaptığını ifade etti. Çakır'ın dikkati çeken bir cümlesi de vardı. "Herhangi bir sorumluluk hissetmiyorum," dedi.
3: Herhangi bir sorumluluk hissetmiyorum. Haberde Ahbap Derneği'nin faaliyetinin yerinde olduğunu yazdım. Muhabir meslektaşlarımızın bizlere ilettiği bilgiler doğrultusunda bu haberi yaptım. Haluk Levent isimli kişiyi şahsen tanımam. Sadece kendisini sanatçı olması münasebetiyle bir vatandaş olarak bilirim. Herhangi bir şekilde para toplamasına yardımcı olmadım. Tamamen bu yapılan haber o şartlarda bir durum değerlendirmesiydi. Şahsım olarak ve ailem tarafından da Ahbap Derneği'ne çok cüzi miktarda deprem bölgesine gönderilmek üzere yardımda bulundum.
1: Ruşen Çakır kendisine sorulan, "Özür dileyecek misiniz? Emeğinizin geçtiği bütün bağışları hak sahiplerine kendi kişisel servetinizden olmak üzere iade edecek misiniz?" sorusuna ise üzgün olduğunu belirterek cevap verdi.
3: Haluk Levent ve bu dernekle uzaktan yakından bir ilişkim yoktur. 6 Şubat depremi ülkece ve milletimiz olarak tüm bireyleri zorluk içerisinde düşünen bir durumdur. Bir derneğin bu şekilde hareket etmesi gerçekten çok üzücü. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da ve yine bir gazeteci olarak da beni üzmüştür. Ben de bu derneğe yardımda bulundum. Umarım bir an önce suçlu olan kişilerin cezalandırılmasının gerçekleşmesini isterim.
1: İfade veren bir diğer isim oyuncu Hazal Kaya'ydı.

0: Halkaya, Ahbap Derneği'ne 120 bin lira bağış yaptığını belirtti. Ben de mağdurum dedi. Deprem döneminde yardım faaliyetlerine destek olmak amacıyla Babala TV'nin yayınına ise kendi isteğiyle katıldığını belirtti.
1: Ahbap'a şahsen 120 bin TL bağış yaptım. Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum. Güvenimizin bu şekilde zedelenmesi nedeniyle çok üzgünüm.
0: Gazeteci Özlem Gürses de ifade veren isimler arasındaydı. Gürses, deprem öncesi Haluk Levent'le hiçbir çalışması olmadığını, yalnızca depremin 3. yıl dönümünde canlı yayına konuk aldığını söyledi. Özür dilemektense kaçındı.
2: Haluk Levent'le deprem öncesinde röportaj, özel haber dahil hiçbir çalışmam olmadı. Yalnızca depremin 3. yıl dönümünde Hatay'dan direkt bağlantıyla canlı yayına konuk almıştık. Kendisinin deprem acılarını yaşayan insanların yanındaki hal ve hareketlerini yanlış bulduğumu rejideki arkadaşlarıma iletmiştim. Haluk Levent sürekli kamu görevlileriyle ve sahada fotoğraflar vererek insanların kafalarını karıştırdı. Ben özür dilemeyi gerektirecek bir şey yapmadım.
0: Soruşturma kapsamında adliyeye çağrılan Fatih Altaylı'nın da ifadesi ortaya çıktı. Altaylı, Haluk Levent'e ve Ahbap Derneği'ne verdiği desteği kabul etti, pişman olduğunu belirtti.
3: Benim Ahbap Derneği'ne veya Haluk Levent'e maddi olarak herhangi bir yardımım söz konusu değildir. Kendisine para göndermedim. Ahbap Derneği'nin topladığı paraları da daha sonra bu yardımların ilgililerine ulaşıp ulaşmadığı konusunda açıkçası araştırma yapamadım. Benim de Ahbap'la ilgili olumlu yönde söylemlerim olmuş olabilir. Ancak şu an görüyorum ki hak etmediği bir destek vermişim. Gelinen aşamada Haluk Levent'e ve Ahbap Derneği'nin asla hak etmediği bir desteği vermiş olmaktan üzüntü, hatta pişmanlık duyuyorum.
0: Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları kapsamında yürütülüyor. Daha önce düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı ve tutuklama işlemleri uygulanmış, bazı mal varlıklarına el konulmuştu. Bu kapsamda ifade vermesi kararlaştırılan isimlerin beyanları da dosyaya eklenecek.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek gündemdeki soruşturmalara dair yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek katıldığı televizyon programında Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni detaylar paylaştı. Bu işi FETÖ'nün yaptığı konusunda çok ciddi deliller var diye konuştu. Yazıcıoğlu'nun helikopterini bölgede bulan F-4 savaş uçağının düşürüldüğünü dile getirdi. Bakan Gürlek'in Ahbap soruşturması ve şüpheli Haluk Levent'e dair de önemli mesajları vardı.
5: 2009 yılında biliyorsunuz maalesef Allah rahmet eylesin Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 6 kişinin vefat ettiği bir uçak helikopter kırım kazası var. Bununla ilgili tabii daha önce dosya başka bir başsavcılıktaydı. Daha sonra Ankara Başsavcılığımız dosyayı aldı. Uzman ekipler inceliyor. Burada biz şunu gördük. Arkadaşlarımız, başsavcılığımız bunu gördü. Ankara Başsavcılığı. Burada bir organizasyon var. Bu işi özellikle FETÖ'nün yaptığı konusunda çok ciddi deliller var. Biliyorsunuz geçen bir operasyon yapıldı. 19 kişi tutuklandı. 21 kişi gözaltına alınmıştı. Şimdi burada FETÖ'ye bu özellikle Kırım'ın FETÖ'nün organizasyon olduğunu gösteren ben kendim de inceledim delilleri. Çok ciddi emareler var. Nasıl emareler var? Özellikle helikopterin kazaya uğramadan önce yani düşmeden önce üzerinden bir F-4 uçağının geçmesi durumu var. Tabii daha önce bu konuda raporlar alınmıştı. Özellikle bu F-4 uçağının geçmesinden dolayı mı helikopter düştü ya da hava şartları ya da helikopterin diğer eksikliklerinden dolayı mı düştü diye. Burada F-4 uçağının düşmesinden dolayı helikopterin düştüğü konusunda başsavcımızda bir kanaat oluştu. Tabii burada F-4 uçağını kullanan pilot ve diğer bağlantılara araştırılıyor. Özellikle o tarihte F-4 uçağını kullanan pilotun eşinin özellikle Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıkıyor. Daha sonra bu pilotun işte Hava Kuvvetleri imamıyla, mahrem imamıyla o tarihlerde telefon görüşmeleri çıkıyor. Ve en son biliyorsunuz Elazığ İl İmamı tutuklanmıştı. Onun baylok yazışmaları çıktı. Elazığ İl İmamı'nın özellikle mülkiye yapılanmasından birisiyle baylok yazışmasında tereyağından kıl çeker gibi bu işi hallettik. Büyüğümüz özellikle bu süreçten çok endişeliydi. Bu şekilde sonuçlanmasından çok memnun şeklinde bir yazışması var. Sonra pazar günü sanıyorum yurt dışına çıkmak için havalimanına giderken yurt dışına 12 Temmuz'da yurt dışına çıkış yapmak isterken yurt dışı çıkış yasağını öğrendi. Tabii orada telefonu kapattı. Yani telefon sinyal kesildi. Bizim arkadaşlar yani savcılarımız aynı zamanda biliyorsunuz takip ediyorlar. Sinyal kapanınca birden kaçma girişiminde olduğunu düşündüler ki doğru. Normalde İzmir'e gitmeyi düşünüp İzmir'den de tekneyle Yunan adalarına kaçmayı düşünüyordu.

0: Yanında bir şahıs var. Muzaffer isimli şahısla birlikte. O halen firari, yakalanamadı. Burada savcılarımız bir takdir aldılar. Sonuçta soruşmanız gizlilikle yürütülmesi gerekiyor. Aynı zamanda da şüphelinin ele geçirilmesi gerekiyor. Asıl amaç bu. Pazar günü bir gözaltı kararı verdiler ve Haluk Levent'i aldılar. Soruşma bu şekilde başlıyor. Ahbap Derneği de özellikle deprem zamanı toplanan yardımlarla gündeme geldi. Yani burada önemli olan buradaki yani derneğin kamu derneği olması ya da özel vakıf olması önemli değil. Burada bir sorumluluk üstlenmesi. Ahbap da burada inanılmaz bir sorumluluk üstlendi. Tabii burada arkadaşlar masa raporlarını da alıyorlar Ahbap Derneği'nin. Deprem zamanı 245 milyon dolar bir para toplanmış. O zamanki dolar, o zamanki Türk lira hesabına göre 4.3 milyar TL. Şu an o zaman kurdan çevirdiğimiz zaman evet. 245 milyon dolar para toplanmış. Ama burada bizi ilgilendiren kısmı Ahbap Derneği'nde toplanan paraların Haluk Levent'in şahsına alınması. Yani bizi suç olup olmadığı bu. Yani burada ilgilendiren önemli olan konu bu. Biz bunu gördük. Masa raporlarında Haluk Levent de zaten ikrar etti. Yani maalesef kumar ve bahis sebebiyle bir bataklığa düştüğünü, burada bir sarmala düştüğünü, bu sebeple dernekten borç aldığını kendisi kabul etti.
1: Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında çember daralıyor. Soruşturma derinleştikçe yeni delillere ulaşılıyor. Bu kapsamda yeni gelişmeler yaşandı. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ve Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel tutuklandı. Gerekçe suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme. Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun cesedinin nerede olduğu hala belirsiz. Ekipler iğne ile kuyu kazıyor. Bu kapsamda derin bir soruşturma yürütülüyor. Son olarak dikkat çekici isimler tutuklandı. Onlardan biri eski Tunceli valisinin eşi Handan Sonel. Şüpheli suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekle suçlanıyor. Handan Sonel'le birlikte tutuklanan bir diğer isim Mehmet Aca. Onunsa Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendiriliyor. Tutuklanan Sonel ve Aca cezaevine sevk edildiği esnada Doku ailesi şüphelilere katiller sloganları atarak tepki gösterdi. Katiller! Katiller! Katiller! Gülistan Doku soruşturmasında şu ana kadar 15 şüpheli tutuklandı. Vahşice katledildiği ortaya çıkan Gülistan Doku'nun cesedi ise henüz bulunamadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
1: Bursa'nın Mudanya ilçesinde denize kanalizasyon suyu boşaltıldı. Hem de vatandaşların yüzdüğü sırada. CHP'li Mudanya Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki sahilde yaşanan bu skandal cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
3: Yetkililerin dikkatine güzelim denizi atık suyla rezil bir hale getirdiklerini sizinle paylaşmak istedim.
4: Doğrudan denize dökülen kanalizasyon atıkları, serinlemek isterken kendilerini bir anda pis suların ortasında bulan vatandaşlar, halk sağlığını hiçe sayan CHP belediyesi, görüntüler Mudanya'dan. Bu sahil CHP'li belediyenin yetki ve sorumluluk alanında. Ortaya çıkan görüntülerse tam bir çevre felaketi. Yaz sezonunda vatandaşların serinlemek için girdiği denize doğrudan kanalizasyon atık suyu deşarj edildi. Suyun rengi bir anda değişti. Masmavi deniz bulanıklaştı. O sırada denizde olan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Kirliliği fark edenler hızla sudan çıkmak zorunda kaldı. Sahildekileri hayretler içinde bırakan bu anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaz ortasında yaşanan bu tablo gözleri doğrudan bölgeden sorumlu olan CHP'li Mudanya Belediyesi'ne çevirdi. Vatandaşlar çevre kirliliğine tepki gösterirken insan sağlığını tehlikeye atan bu durum karşısında CHP'li belediye sessiz.
1: Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vefatının ardından bu kez geride bıraktığı mirası gündemde. Sanatçının 2015 yılında bir vasiyet, 2022 yılında ise noter huzurunda iki ayrı vasiyet hazırladığı öğrenildi. İçeriği gizli tutulan vasiyetlerin Eylül ayında açılması beklenirken, mal varlığını kimlere bıraktığı da o tarihte netlik kazanacak.
5: Al yazmayı çandalına bağladım. Şıkıdıkı mıkıdıkı şıkıdıkı mıkıdıkı oynadım.
6: Türk sinemasına damga vuran isimlerden Kadir İnanır 27 Haziran'da zatüre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitirdi. Usta sanatçının vefatının ardından bu kez geride bıraktığı miras ve vasiyetleri gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Kadir İnanır ilk vasiyetini 2015 yılında hazırladı. Ardından 2022 yılında noter huzurunda iki ayrı vasiyet daha düzenledi. İçeriği henüz açıklanmayan üç ayrı vasiyetin yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Eylül ayında açılması bekleniyor. Vasiyetlerin açıklanmasıyla birlikte İnanır'ın mal varlığını hangi kişi ya da kurumlara bırakmayı tercih ettiği de resmiyet kazanacak. Sanatçının geride bıraktığı mal varlığı da kamuoyunda merak konusu oldu. Bankalarda yüklü miktarda mevduatı ve çok sayıda gayrimenkulünün bulunduğu belirtilen İnanır'ın mirasının nasıl paylaşacağı vasiyetlerin açıklanmasıyla netlik kazanacak. Kardeşlerinden yalnızca abi Reşit İnanır'ın hayatta olduğu çok sayıda yeğeninin bulunduğu biliniyor. Vasiyetlerde aile bireylerine ya da farklı kişi ve kurumlara ilişkin nasıl bir tasarrufta bulunulduğuysa şimdilik gizliliğini koruyor.
7: Seni almadan gitmem.
8: Ne olur git.
7: Yarın geleceksin kaleye.
8: Geleceğim, git.
7: Seni seviyorum al yazmalım.
6: Öte yandan Kadir İnanır'ın mirası yalnızca banka hesapları ve gayrimenkullerden oluşmuyor. Yıllar boyunca büyük bir titizlikle oluşturduğu özel koleksiyonları da mirasın dikkat çeken parçaları arasında yer alıyor. Lüks bir markaya ait yaklaşık 25 adet saat, yine ünlü markalardan altın kaplama çakmaklarla özel işlemeli yüzüklerden oluşan koleksiyon bunlardan bazıları. Kurbağaları olan ilgisiyle tanınan İnanır'ın dünyanın farklı ülkelerinden topladığı yaklaşık 3000 kurbağa figürü de koleksiyonun en dikkat çekici parçaları arasında bulunuyor.
9: Hey gökyüzü, tenimi yakan sıcak güneş!
6: Eylül ayında açılması beklenen vasiyetlerle birlikte hem mirasın paylaşımı hem Kadir İnanır'ın son arzuları resmiyet kazanmış olacak.
10: Elinden tutuversem benimle gelir mi?
8: Seninim işte. Alıp götürsene beni.
1: Bu haberle bu saat dilimini noktalıyoruz ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Profesör Doktor Asım Cüneyt Köksal. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu oyuncu Deniz Boluşuk. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: AK Parti CHP'nin bölünmesine nasıl bakıyor? İsrail'in tüm kışkırtmalarına rağmen Türkiye dünya barışı ve adaleti için hangi adımlar atıyor? Bölgeye emsal niteliği taşıyan terörsüz Türkiye'de yasal düzenleme nasıl olacak? Mustafa Daş'tan doğrusu ne diye soruyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın cevaplıyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta bir millet iki devlet anlayışının nasıl ortaya çıktığını ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin dönüm noktalarını Profesör Doktor İbrahim Telloğlu'na soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Alo bitti. Saatler 14'ü gösteriyor. Bir kez daha 24 ekranlarından ve 24 radyodan herkese merhaba. Meteoroloji günlerdir uyardı. Vatandaşlar tedbirlerini aldı ama Ankara Büyükşehir Belediyesi yine sınıfta kaldı. Başkentte çilenin adı değişmedi. Sabah saatlerinde başlayan sağanak kentte hayatı felç etti. Araçlar alt geçitlerde suya gömüldü. Rögarlar taştı, evleri su bastı. Başkentli canını zor kurtardı.
1: Bütün motorları gitti, aşağı indi. Eyvah! Araba gitti! Araba gitti, bizim araba da gitti.
2: Başkentte çilenin adı yine sağanak yağış. Rögarlar taştı, altyapı iflas etti. Ankara'da yollar nehre dönüştü. Olan vatandaş oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir sağanak yağış uyarısında bulunuyordu. Vatandaşlar tedbirlerini aldı. Tedbir almayan Ankara Büyükşehir Belediyesi ise sınıfta kaldı. Sabah saatlerinde başlayan yağış giderek şiddetini arttırdı. Başkentli kabusu yaşadı. Eski asfalt sağanak yağışa dayanamadı. Yol bir anda çöktü. Seyir halindeki araç yoldaki çukura böyle düştü. Yetersiz kalan rögarlar bir süre sonra taşmaya başladı. Su alt katlardaki evlere doldu. Yenikent mahallesinde bir evi su bastı. Vatandaşlar canını zor kurtardı. Başka bir cam pazarı da Turgut Özal Bulvarı'nda kuruldu. Sel alt geçitleri doldurdu, araçlar suya gömüldü. Yağışın şiddetini azaltmasıyla kentteki zararın boyutu da ortaya çıktı. Ekipler gün boyunca alt geçitlerde kalan araçları kurtarmaya çalıştı. Ankara'da şiddetli sağanakların hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.
0: Kaza İstanbul Eyüp Sultan'da meydana geldi ve trafik kazasında şehirler arası yolcu otobüsü kontrolden çıktı. Önce bir otomobile ardından yönlendirme levhasına çarpan otobüste ikisi ağır 30 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Önce otomobile sonra levhaya çarptı. Yolcu otobüsü kayganlaşan yolda kaza yaptı. Cam pazarı yaşandı. Kaza sabah saatlerinde Eyüp Sultan Yavedut Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolcu otobüsü seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda

0: Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir otomobile, daha sonra trafik yönlendirme levhasına çarparak durabildi.
1: Sinop'tan yola çıkarak İstanbul'a hareket edecek işte bu yolcu otobüsü İstanbul Eyüp Sultan'da önündeki araca çarpmamak için manevra yaptı. Yağışın etkisiyle hakimiyetini kaybeden işte bu otobüs yer yön tabelasına çarptı. İçerisinde 35 yolcu bulunuyordu. 30'u ise yaralandı. İkisinin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.
0: İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan otobüs şoförüyle muavin, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 30 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner en sosyal hesabından açıklama yaptı. Güner, yaralılarımızın tedavi süreçleri hastanelerimizde titizlikle sürdürülmektedir. İki hastamızın genel durumu ciddiyetini korumaktadır ifadelerini kullandı.
2: Şimdi bir su baskını da Zincirlikuyu'da yaşandı. O görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Gördüğünüz üzere hem motosikletlerin hem araçların, otomobillerin orada zorlandığı ekranlara geliyor. Zincirlikuyu alt geçidi burası. Sağanak sonrasında meydana geldi işte bu görüntüler. Su bastı. Şu anda tabii ki orada çalışma yapan belediye ekiplerini de görüyoruz. Hemen ekrandan İETT otobüsü de güçlükle geliyor gördüğünüz üzere. Sağanak sonrası işte İstanbul'un pek çok noktası, özellikle de alt geçitler, sadece Zincirlikuyu'da değil, bir önceki bültende Güngören'i ekranlara getirmiştik mesela, orada da yine alt geçitte ne yazık ki bu manzara vardı. İşte burası da Zincirlikuyu'daki bir alt geçit ve araçlar, otomobiller, motosikletler ne yazık ki bu alt geçitten, su baskının yaşandığı bu noktadan geçerken oldukça zorluk çekiyor ve tabii ki herhangi bir olumsuz olaya davetiye çıkarmamak için de yavaş yavaş ağır ağır ilerliyorlar ki orada belediye ekiplerinin de şu dakikalarda çalışma yaptığını görüyoruz. Bir önceki görüntüde belediye ekiplerinde çalışma yaptığı vardı. Çok fazla bir su birikintisinin olduğu şu anda ekranlara geliyor görüntülerde ne yazık ki. Şimdi bir yandan da Yeni Bosna'yı hemen Kelebek'te, solda Zincirlikuyu, hemen benim sağımda Yeni Bosna'yı ekranlara getirdik. Bakın Zincirlikuyu alt geçidi. Tam anlamıyla bir su baskını. Yeni Bosna burası da ki o metrobüs güzergahı şu anda. Trafik de var bu arada, hafta sonu olmasına rağmen, cumartesi olmasına rağmen evet akıyor trafik, ancak araçlar tabii ki yavaş yavaş ağır ağır ilerliyor ki yolda da herhangi bir kaza olmasın diye. Yeni Bosna'daki görüntülerin canlı olduğunun altını çizelim. Metrobüs güzergahının olduğu nokta hemen araçlarla birlikte ekranlara geliyor. Ağır ağır ilerleyen araçları görüyoruz ki tabii ki bu sağanakla birlikte, geceden itibaren etkisini gösteren sağanakla birlikte yollar da kayganlaştı. Bu yüzden tabii ki araçlar yolda çok daha dikkatli gidiyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait içme suyu borusu patladı. Patlamanın etkisiyle yolda göçük meydana geldi. Kısa süre içerisinde yollar göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Barış Bulvarı'nda su borusu patladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ndeki içme suyu borusunun patlamasıyla yolda göçük oluştu. Ana arterler ve ara sokaklar kısa sürede suyla doldu. Göle dönen yollarda trafikte aksamalar yaşandı. Vatandaşlar suyla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti. İhbar üzerine bölgede çalışma başlatıldı. Su içinde kalan yollar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı. 35 ilde turuncu ve sarı alarm verilmişti. İşte o beklenen kuvvetli yağış geldi. Birçok kentte sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Bazı iş

0: Yerlerini su bastı. Şiddetli yağış birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi. İşte yurttan sağanak manzaraları.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı. Çok sayıda il için kuvvetli yağış bekleniyordu. Beklenen yağış geldi, yurdun birçok bölgesi sağanağın etkisi altına girdi. Trakya bölgesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Edirne'de aniden başlayan yağış kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü. Sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Tekirdağ'da da manzara aynıydı. Kentte sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı caddelerde biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina girişleri ve otobüs duraklarına sığındı. Sağanak nedeniyle hava sıcaklığı 17 dereceye kadar düştü. Osmaniye'de sağanak yağış yolları

girişleri ve otobüs duraklarına sığındı. Sağanak nedeniyle hava sıcaklığı 17 dereceye kadar düştü. Osmaniye'de sağanak yağış yolları göle çevirdi. Bazı araçlar yolda kaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Kentin farklı noktalarında

0: dikkatimi
1: çekti. Çünkü çok eski çağlara ait olması hasebiyle.
0: Eski çağlara ait olması bir de statik olarak yani bu deprem ülkesinde demeyeyim, deprem dünyasındayız. Bu yerine göre tabii bunların derecesi farklı ama yine de bu statiği nasıl çözmüşler etmişler ve o zamanki imkanlarla diyelim veya

0: ülkesinde demeyeyim, deprem dünyasındayız. Bu yerine göre tabii bunların derecesi farklı ama yine de bu statiği nasıl çözmüşler etmişler ve o zamanki imkanlarla diyelim veyahut şu ana bakarsak o zamanki imkansızlıklarla fevkalade sağlam yapmışlar. Yani bu benim için büyük bir eğitim oldu o geziler diyeyim yani. O dolayısıyla onlardan çok memnunum. Yani iyi ki zamanında gezmişiz. Çok şey kazandık yani. Görerek, yaşayarak bir şeyi algılamak bambaşka bir şey. Anlatarak o yetmiyor o iş yani.
1: Peki en batıdan en doğuya kadar gezerken bir de tabii çok farklı medeniyetler, kültürler, insanlar. Böyle hepsine baktığınızda ne dersiniz?
0: Yani yer yer mesela ne bileyim Moğolistan beni etkimi çekti. Hindistan da birçok değişik eserler yani o Taç Mahal gibi olsun. Ne bileyim Agra'da o Taç Mahal'in hakikaten başka bir olay. Yeni Delhi'de, New Delhi'de değişik böyle blue yani Big Mosque var, büyük bir camileri var. O da enteresan. Yani cami olarak bakarsak. Yani sırf cami değil tabii. Cami benim için bir numaraya gelir. Beytullah'tır. Tabiri öyle edilir. Allah'ın evidir. Ama stadyumlar, üniversite kompüsleri, ondan sonra havaalanları, hastaneler, saraylar, ne bileyim. Bütün yapılar icabına bu hayvanatla ilgili çiftlikler hepsi benim ilgimi çekmiştir. Ve hepsinde de eserlerim var benim. Ama camide en çok fazla oldu. Çünkü camici olarak artık ismimiz duyulmaya başladıktan sonra devamlı cami teklifi gelmeye başladı.
1: Cami dışında başka hangi konularda çalıştınız?
0: Demin saydığım konuların hepsini çalıştım ben.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Stadyum dahil.
0: Hepsi dahil. Havaalanında dahil. Yani onlar yaparken tabii daha önceki yapılmışlardan çok etkilendiğim için ve de onların mesela genel idari mekanizması ile irtibata geçip eksik veya oralardaki memnun olduğunuz şeyler diyerek hepsini notlar çıkartarak geliştirmeye uğraştım. Yani aynısını kopya etmek değil, oradaki eksikleri gidermeye ve memnun olduklarını da geliştirmeye uğraştım.
1: Peki mimar kimdir hocam? Çünkü mimar nedir, kimdir? Şimdi biraz üstünde düşününce aslında hayatımızı tanzim eden, belirleyen, belirlediğini aileden topluma kadar görebiliyoruz. Ama çok da üstünde düşünmüyoruz galiba.
0: Mimar çok önemli bir kelime. Mimar bir kere peygamber mesleğidir. Baştan onu söyleyeyim. O bir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün o yaptığı camilerde kendisi mübarek sırtında taş taşımış, planlarını hep o yapmış. Şimdi buradan geldiği için mimarlık bana göre uygulayan ve de uygulayan demektir mimar. Yani basit iş değil o iş. Ve üç boyutlu bir alan tasarlamaktır. Diğer sanat eserlerinin çoğu yüzeyseldir. Hiçbirini küçük görmek tabi haşa haddimiz değil, o mana demiyorum. Ama mimar üç boyutlu tasarlıyor, ona dikkat edelim. Yani mimari bir eserde duvara asılan bir resim fevkalade kıymetli olabilir ama iki boyutlu.

0: bütün şeylerin en ufak detaylarına kadar bilmeniz gerekiyor. O ses akustiğini fevkalade güzel incelemeniz gerekiyor. Yani milletin bir tiyatroysa o sahnedeki duruşunu, görüşünü, sahnenin seyirciyle olan irtibatını, ne bileyim Allah korusun ihtiyaç olmaz ama olsa bile bir acil çıkışları, normal girişleri, oradaki yani gelen müşterilerin, ziyaretçilerin istirahatini, rahatını, icabında yemek içmek fasıllarını veya aradaki teneffüsleri yani ayarlamak gerekiyor. Bu böyle basit iş değil mimarlık. İnsanın yani daha doğrusu şöyle bir şey demek de daha doğru olabilir. Mimar olabilmek için insanı fiziğiyle, kimyasıyla fevkalade güzel incelemek gerekir. Yani insanın fiziği neler ihtiyacı vardır? Kimyevi iç yapısı nelere ihtiyacı vardır? Bunu inceleyerek mimarlık yapılabilir. Onun haricinde insanı tanımadan mimarlık yapılmaz.
1: Yani bir mekan bazen insanın içine basabiliyor mesela. İçeriye giriyorsun, görsün.
0: Rahatsız edersiniz. Mesela camideki en önemli husus da huzur ve huşu duygusunun yansıtmasıdır size. Bir camiye girdiğiniz zaman her cami size, yani her cami size, tekrar ediyorum altını çizerek, huzur ve huşu duygusunu yansıtmaz. Huzur ve huşu duygusunu yansıtan bir mekan tasarlayabildiğiniz zaman başarılı olmuşsunuz demektir.
1: Peki o zaman şöyle sorayım hocam. Şimdi camilerde olmazsa olmaz dedikleriniz diye soracağım ama bunları kısaca şu saydıklarımı sonra sizin ekleyecekleriniz muhakkak vardır. Kıble, mihrap, minber, kürsü, cemaat düzeni, akustik, ışık, güvenlik. Bunlar tabii şey olmazsa olmazları herhalde ama bunun dışında hem geldiğiniz iklim hasebiyle hem de bütün dünyayı gezmiş bir mimar olarak ve tefekkür ederek çalışan bir mimar olarak olmazsa olmaz başka neleri sayarsınız?
0: Yani başka derken en mühimi şu dediğiniz birinci madde. Cami bir kere kesinlikle kıbleye dönmesi lazım. Şimdi kıbleye dönmesi lazım olduğu zaman kuzeydi, güneydi, rüzgar yönüydü, lodoslu, poyrazlı hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Ama mimariyi çizerken bunu şöyle düşünüyorsunuz. Diyelim ki kuzeydoğu veya güneybatı tarafına, lodos ve poyraz tarafına, affedersiniz, tuvaletleri koyamazsınız. Kokusu camiye gelir mesela şimdi. Enteresan bir şey. O tarafa koyamazsınız. Yani yandan yalayıp geçmesi lazım dıştaki tuvaletleri. Caminin altında olmazsa olmaz. Tuvalet kullanılmaz mümkünse. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim. Tuvaletin üstünde namaz kılınmaz. Tuvaletin altında da namaz kılınmaz. Bazen yapıyorlar camilerde, mahfellerin üstüne imam evi yapıyorlar. İmam evinin banyosu, tuvaleti yok mu, affedersiniz? Var. Peki onun altına millet namaz kılıyor. Ne biçim iş bu? Maalesef böyle yani ez-zarurat tubihül mahsurat derler. Fakat zaruret yapmamak lazım, zaruri hale getirmeden.
1: Bir de bilmeyerek yapılmış,
0: evet, bilmeyerek
1: da
0: oluyor.
1: Olabilir.
0: Onun için pek bir şey diyemiyorum ama yapmamak lazım. Evet. Ve o tip camilerde de siz huzur bulamazsınız. Niçin eski camilerimizde o huzur, o huşuyu daha çok hissediyorsunuz? Bir Süleymaniye'ye girin, bir Eyüp Sultan Hazretleri'ne girin. Niçin o huzur, huşu var? Tabii Eyüp Sultan Hazretleri'ne bir de o koskoca Hazretimizin sahabe-i kiram efendilerimizden bir tanesi. Onun şeref vermesinden olay var. O ayrı konu. Ama diyelim ki her camide böyle bir şey yok. Ama olmasa bile eski camilerimizde genellikle huzur ve huşuyu daha çok buluyorsunuz. O camilerin heybeti, o camilerin azameti, ne bileyim ve en önemli olmazsa olması o camilerin ihlasla yapılmış olması. Ve abdestli insanların abdesti.
1: Nerede başlar cami yapımı yani? İlk
0: İslamiyet'in ilanından itibaren başlar.
1: Tabii. İlk hareket. Çizmeden bir mimar.
0: Mesela Mekke'den sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Medine'ye hicret ediyorlar. Medine'ye hicret emri Efendimiz'e iki şehre birden geliyor. Ya El Hasa veya Hufuf diye bir Suud'un ta iyice uç doğusunda bir yer var. Yani Riyad'a gidiyorsunuz. Riyad 1000 kilometredir. Riyad'dan sonra Dammam'a geçiyorsunuz. Bir zamanda bir 400 kilometre kadar civarında var. Ondan sonra 2 saat arabayla da El Hasa ve El Hufufa. Yani şimdi şu anda yani Cidde'den, Medine'den Dammam'a uçak konmaya başladı. Ben daha evvel gittiğim zaman çünkü orada Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu efendimiz, Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri o El Hufufa gönderiyor ve oranın kralını İslam'a davet ediyor. Bir yere birkaç satır bir yazı yazarak mübarek. Oranın kralı derhal bu İslamiyet'i kabul ediyor. Bu da enteresan bir şey hayatta. Yani bayağı bir tarihi hadise. Kral kabul ettikten sonra o El Hufuf veya El Hasa dediğimiz bölgenin halkının tamamı İslamiyet'le müşerref oluyor. Şimdi bu da çok önemli bir şey. O yüzden Medine-i Münevvere dışındaki ilk yapılan Cuma Camii de El Hasa'da yapılmış oluyor. Yani ilk cami derken Medine haricinde Kuba Mescidi yapılmış çok şükür. Rabbim de onu bize nasip etti Allah'ın lütfuyla.
1: Hocam Medine'ye geçmeden önce siz bir

0: Biraz önce insicamını bozmak istemem ama yanlış ifade ettim belki de demin. Dediniz ki caminin olmazsa olmazlarında ihlasla yapmak.
1: Şart.
0: Yani ilk çizime projeye başlarkenden herhalde olmazsa olmazlar var. Nedir
1: Benim
0: onlar?
1: yönümden olmazsa olmaz abdestsiz bir nokta dahi koymamak. Kimisine garip gelir gelmez onu bilemem ben. Ama benim yönümden abdestli bir şey yapmam. Çünkü mübarek bir şey yaparken mutlaka abdest almama emrediliyor. Abdest vücudun statik elektriğini giderir. Mesela abdesti bozan şeyler dikkat ettiğiniz zaman niçin küçük abdest bozuluyor? Niçin büyük abdest bozuluyor? Onu kim gideriyor? Su gideriyor. O halde ben de bir projeme başlamadan evvel bir nokta dahi koymam projeye abdestsiz olarak. Dolayısıyla bir rahatsız bir şey olduğum zaman yapmam proje. Mutlaka düzgün hale girmem lazım ki abdesti olsun. Mesela bir Kur'an-ı Kerim elleyemiyorsunuz. Hatta bırakın yani koskoca Kur'an-ı Kerim'i 600 sayfadır. Bir sadece bir sayfaya bir sure yazılsa, bir Fatiha-i Şerif yazılsa onu da elinize alamazsınız. Yani Rabbim insan o statik elektrik yüklüyken bu mübarek işleriyle ilgilenmesini istemiyor. Türkçesi bu. Yani abdesti bozan şeyler dikkat edilirse vücudun statik elektriğini götürüyor. Abdest de onu düzeltiyor. Dolayısıyla abdestsiz olmaz. Yani ihlas olmazsa olmaz o çok mühim. Projeyle ilgili de bahsediyorum. Camiye girerken de esasında böyle.
0: Proje, sonra projeyi
1: Projeyi yaparken de
0: hayata
1: ben
0: geçir.
1: projeyi hayata şöyle yani benim tarzımı herkesin kendine
0: Evet.
1: göre bir tarzı var. Projeyi kafamda komple ben 3 boyutlu olarak tasarlıyorum. Yani plan olarak tabii belli belediyemizin gösterdiği şartlar var. Şuradan diyelim ki belli bir yol var 20 metre eni var. Ondan diyor ki 5 metre çekmen lazım içeri. Başka türlü yapamazsın yani. 5 metre çekeceksin. Fakat ön kıbleye illa dönme durumunda olduğu için sadece bir köşeyi 5 metre çekiyorsunuz. Diğer köşe oradan 8,5 metreye çıkıyor. Arazide bayağı bir kayıp var ama belki o da ayrı bir güzel. Yani bir karenin içine yeni bir kare koymak yerine ya bir dikdörtgenin içine yani bir kare koymak ne bileyim bir sekizgen koymak yerine kıbleye uygun yaparken zikzaklı şeyler de bal gibi yapılabilir. Ama tabii burada saf düzenini çok iyi incelememiz gerekiyor. Çünkü Türkiye şartlarında ideal bir safın ölçüsü 127 santimdir. Türk insanının boyuna göre hesaplamışızdır
0: Aa, bir
1: zamanda.
0: de onlar var.
1: Evet, yani ona göre saf düzeni yapmak lazım. Fakat 127 santim biraz hesabı şey geldiği için ona 125 santim deniyor. Yani iki saf 2,5 metre, 3 saf 3,75, 4 saf 5 metre gibi. Ama mesela bunu Endonezya'da, Malezya'da yaparken onların boyu daha bize göre biraz daha yani yüksek olmadığı için diyelim. Onlara 120 santim daha çok rahat yetiyor. 115 santim bile yetiyor. Hatta o yüzden haçta, umrede satılan seccadeler evinizde varsa bakın ölçün. 125 santim seccade göremezsiniz yani. Hepsi ufaktır. Hem de maddeden kâr ediyorlar hem de işte o
0: En çok Endonezyalılara mı
1: çok
0: satıyorlar?
1: geliyor onlar Endonezyalılar falan da o yüzden onlara daha çok
0: Peki
1: satılıyor gibi
0: şimdi
1: diyelim.
0: siz safı mimar olarak ölçüyorsunuz. Bugün camilerde saflara baktığınızda o zaman alt üst
1: Çok
0: mü
1: yerde çok hata
0: oluyorsunuz?
1: görüyorum ben yani. Niye?
0: Evet, çünkü
1: Caminin mimarisi safa göre çizilmesi lazım. Bir, en arka safta mutlaka bir 50-60 santim yer bırakılır ki millet cemaat namazda durduysa arkadan birisi gelip elinde ayakkabısı pabucu bir şey varken veya pabucun dışarıda bir ayakkabılıkta bıraktıysa bile bir yere geçmesi lazım. Yoksa safları böyle beklemesi lazım. Geçemez, içeride giremez yani. Halbuki girmesi lazım. Dolayısıyla ben yaptığım camilerde genellikle fakat millet bunu dinlemiyor. Hem yanlarda hem arkada saf boşluğu bırakıyorum ben. Yani gelsin yanlardan yürüsün orada bir boşluk bırakırsa ileride 5. safta bir yeri varsa icabında bir selam verildikten sonra oraya
0: Hem de
1: geçebilsin.
0: orası boş kalmasın.
1: Boşta
0: Bazen çünkü
1: kalmasın diye
0: boş
1: mesela evet
0: bırakıyorlar.
1: veyahut yanında yer vardır. Yanında durabilsin. O yan koridoru bırakıyorum ben. Yani orada namaz kılınmasın diye seccadeyi farklı yapıyorum. Ama birçok yerde maalesef cami dernekleri yani ne bileyim imamlar, müezzinler yani iyi olanları yani akıl fikir zihni yerinde olanları tenzih ediyorum. Ama ötekiler yerinde değil anlamında demiyorum ama düşünce
0: Dikkat
1: zafiyeti var
0: etmiyor.
1: demek ki. Onu düşünmüyorlar. Caminin duvarın dibine kadar millet namaz kılıyor. Peki öne kimse geçemiyor veyahut imam selam verdi. Belki arkada kalıp sünnet kılacak. O sefer arkaya da geçemiyor. Niye? Mecbur bütün sünnet kılanları beklemesi gerekiyor. Ya iş aceleyse ya bir yerde bir polis memurumuzsa veyahut bir askeri bir yerde görevliyse veyahut bir okulda öğretmense yani bir yerde bir memuriyeti varsa her neyse ya bırakın rahat etsin cemaat. Yani illa camiyi ağzına kadar doldurmak, bir şişeyi doldurur gibi doldurmak uygun değil. Bu olmazsa olmaz.

0: olmazlardan bir tanesi de bu. Camide mutlaka boş yer bırakmak gerekiyor, en aşağı en arkada. En önde de öyle yani, kalkıp da imamın tam arkasında 125 santim yapılmaz. Mutlaka 150-170 santim falan yapılır. İmamın cübbesi mesela ön safındaki bir adamın tutup başına geçebilir kalkarken. İş çıkar başımıza yani bu seferde. Takılır yani. Bunlar da hassas konular. Yani cami projesi çizmek böyle basit iş değil. Her önüne gelen cami çizemez. Dolayısıyla camiler saflara göre çizilmelidir. Yani ben 30-30 bir cami istiyorum demek bomboş bir laftır. 30-30 cami olmaz.
1: Böyle söyleyen oluyor mu?
0: Söyleyen en çoğu öyle. 30'a 40 cami istiyorum, 20'ye 20 istiyorum, 15-15 istiyorum. Yani onlar bu şeyi bildiğinden değil. Halbuki küsurat olması gerekiyor bu saf düzenini hesapladığımız için yani. Son derece önemli bu anlattığım şey.
1: Bir iki soru daha sormak istiyorum genel olarak. Gelenek var, bir de modern, daha doğrusu zaman var, zamanın getirdikleri var. Bu ikisi sizin için ne ifade ediyor? Yani hangisi sizin daha çok dikkate almanız gerektiğini düşündüğünüz şey? Bir de orada küçük bir soru daha sormak istiyorum. Gelenek aslında hafızanın devamını mı sağlar, bize bir şey mi hatırlatır ve olmazsa olmaz mıdır?
0: Şimdi şöyle bir şey var. Caminin cemaatine baktığınız zaman caminin %80 kısmı yaşlı insanlardan oluşuyor. O geri kalan yahut da %70 de diyebilirim. Orta yaşta çok var. Gençlere doğru bir iş giderek azalıyor. Yani oraya çocuk olarak 8 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında gelen camide nüfus çok az.
1: Her zaman mı böyleydi?
0: Genelde böyle. Şu anda böyle. Ben eski, yani benim yaşadığım müddet zarfındakini söylüyorum. Dolayısıyla bu eski cemaati yani aşırı böyle bir modernize bir şeyler çizerek cami şuurundan, cami kültüründen uzaklaştırmamak gerekiyor. Eskisinin aynısını kopya etmek de iş değil. O zaman sanat yürümüyor. O halde ne yapmak lazım? Neoklasik dediğim yarım geleneksel, yarım da modern olarak şeyler çizmekte fayda var. Çünkü teknoloji ilerledi. Teknolojiyle birlikte caminin soğutma sistemi bile değişti.
1: Eskiden, öyle mi?
0: Tabii ki camide eskiden...
1: Ha, klimalar var.
0: Kliması var, şey var. Bunlar düşünmek lazım. Caminin aydınlatma sistemi değişti. Dolayısıyla mutlaka yani teknolojiden istifade ederek yeni bir şeyler katmak gerekiyor ama cami kültürünün saçma sapan şekiller çizip de modern yapıyorum diyerek yapmamak lazım. Köln'e bir cami yapıldı. Evlere şen.

0: Muhammed Şere'yi mi iptal edenler var?
1: Ezanı Muhammed'i okumanın da bir usulü var. Mesela hayal-i sıra sağ taraf okunur. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye başlar ya, kıbleye okunur. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah kıbleye okunur. Hayal-i sıra minarede sağa okunur. Hayal-i felah minarede sola okunur. Tekrar dönülür öne, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah diyerek ezan Muhammed'i bitirilir. Şimdi burada ezanın bir ritüeli varken, sen aşağıda mikrofonun neresine dönüyorsun, sağına, soluna veya minarene? Hiçbir yerine döndüğü yok. Mikrofonun elini mikrofona dönüyor sadece. Bu oluyor mu peki bu? Yarın bir gün diyorum, hatta ben onu bazı isim vermeyeyim, görevli büyüklere de söylemiştim. Yarın bir gün dedim, Bilal-i Habeşi Efendimiz'e hesap veremezsiniz yani. Bu kanunu kim çıkardıysa. Bu nasıl bir kaide yani? İnşallah yarın bir gün dedim, merkezi ezan da çıkarmazsınız. Ezan çıkardınız, merkezi namazda çıkarmazsınız dedim yani. Şeytan bu işlerde çünkü çok müsait, hazır yani. Böyle bir şey çıksın diye. Ya olacak iş değil bu. Niye minareyi çıksın efendim, oradan okusun? Ben yerine göre zamanı geldi, Selimiye'nin en üst minaresine çıkıp ezan okudum. Aşağıdan arkadaşlar vardı, babam falan vardı. O zaman işte güreşe meraklıydık, devirdim, kırklana gidiyorduk. Oradan aşağıda duymayan kalmadı dediler. Uzaklaştılar hatta, dediler, işaret ediyorlardı bana, ses çok güzel geliyor diye. Minare Edirne Selimiye Camii'nin 3. şerefesinden. Bu çok

0: girişler, kubbelerin hepsi akustik hesabına göre yapılması lazım. Böyle bir şey düşünce falan bilen yok. Yani kimse camideki kubbenin veya o minik ufak kubbelerin, eksedraların neye göre nasıl yapılacağının o farkında değil. Sadece bir camileri alıp Sultanahmet'e, Fatih'i, ne bileyim Süleymaniye'yi taklit edeceğim diye uğraşıyorlar. Ya o taklit de bu iş olmuyor. Eski ecdat bunu bilerek yapmış. Siz taklit edemiyorsunuz bile.
1: Müsaadenizle küçük bir ara
0: tabii ki
1: verelim. Evet. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: AK Parti CHP'nin bölünmesine nasıl bakıyor? İsrail'in tüm kışkırtmalarına rağmen Türkiye dünya barışı ve adaleti için hangi adımlar atıyor? Bölgeye emsal niteliği taşıyan terörsüz Türkiye'de yasal düzenleme nasıl olacak? Mustafa Daş'tan doğrusu ne diye soruyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın cevaplıyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Fiberimiz yok Yüksel abi.
5: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Türkcell'e çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
10: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için

konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta bir millet iki devlet anlayışının nasıl ortaya çıktığını ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin dönüm noktalarını Profesör Doktor İbrahim Telloğlu'na soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
1: basit, hesap basit. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Hocam yine camide estetik, ibadet, cemaat dersen bu üçünü de düşünmek zorunda herhalde değil mi mimar tasarlarken?
1: Mutlaka düşünmek zorunda.
0: Ama bunlar ayrı ayrı mı düşünülür? Aslında hepsi bir arada mı? Nasıl bir yöntem izlenir?
1: İkisi birden olması lazım ama camideki fonksiyon nedir? İbadettir.
0: Yani Rabbim, en önce
1: ibadettir. Çünkü ibadet için bir yani üstü yanlar kapalı aşağı yukarı yani kısmen açık kısmen kapalı bir mekan olmasında fayda var. Yani cami tamamen açık alanda da yapılabilir. Üstü açık olur ama yağmurda, yağışta, karda tabii ki rahatsız edici olur. Dolayısıyla etrafını kapatmak etmek o yönden de önemli. Estetik derken de mutlaka nispetleri vermek lazım. Çünkü daha evvel dediğim gibi insanın fiziğiyle, kimyasıyla fevkalade iyi etüt etmek lazım. Yani insanın çünkü ruh hali her zaman eşit olmaz. Bir bakarsınız caminin içinde bir o diyelim ki Süleymaniye'ye gittiniz. O pencerenin içinde 2 metre civarında duvardır. O 2 metrelik pencerenin içinde tut. Bir iki rekat namaz kılmak istersiniz, Kur'an-ı Kerim okumak istersiniz, olabilir bu. Yeri gelir, o büyük haşmet azametin altında, caminin kubbesinin altına yakın yerde, hanımlar biraz daha geri mahfellerde kılıyor ama mesela erkek olarak da düşünüyorum ben, o büyük azametin altında durabilirsiniz. Ya namaz kılınmayan zamanla hanım olarak da caminin içinde fevkalade rahatlıkla gezip o duyguları algılayabilirsiniz. Yani zaman zaman insan toplulukla beraber olmayı ister. Zaman zaman tek olmayı ister. Bunu Sinan fevkalade güzel çözmüş. Selçuk mimarisinden, o Sinan mimarisine geçerken bunu çözmüş ve o çok kolonlu sistemden de az kolonlu sisteme geçebilmiş. Çünkü o bir statik
0: olay. Mekanı genişletmiş.
1: Mekanı genişletmiş. O statik bir olaydır. Ve onunla fevkalade güzel çözmüş kendisi. O yüzden bütün harplere şuna buna giderken köprüler falan yapsın diye hepsinden götürmüşler. Orta Asya işlerine kadar gitmiş. Afrika kuzeyinde sonuna kadar gitmiş. Avrupa'da Viyana kapılarına kadar gitmiş biliyorsunuz. Yani her yere giderken o köprüler, o tip lojistik, o değişik şeyler hepsinden eseri var. Bir sürü o yapımlar, o askeri karargahlar, her şey. Yani o rahmetli Allah'ımızın lütfu bu ülkeye büyük bir hakikaten lütuftur. Yani şu andaki başta ben olmak üzere bütün mimarları toplayın, onun ayağının tozu olamayız.
0: Ama bir taraftan da yine aynı yolu izlemişsiniz. Siz de
1: ama
0: her işte yere
1: o yolun yolcusuyuz orası öyle.
0: Evet.
1: O yolun yolcusu. Sinan'ı çok iyi etüt etmek, incelemek gerekiyor. Yani Sinan tarzı bir şey yapmak kolay iş değil. Evet. Mimar olarak özellikle. Ama genel düşünce olarak da öyle. Yani insanın sıhhatini düşünmüş, afiyetini düşünmüş. İşte çıkışı, girişi, şeyi, her şeyi düşünmüş. Yani düşünmediği bir şey kalmamış. Kullandığı malzemelerin yedeklerini bodrumlarda saklamış. 300, 200 sene, 500 sene sonra o malzemenin aynısı bulunamaz çünkü. Avizelerin ve bazı ne bileyim dolapların, çekmecelerin, sapları, bir şeyleri Süleymaniye'nin bodrumunda var mesela. Kapalı bir yer, kimsenin girdiği bildiği yok. Onu da rahmetli babacığım tespit etmişti. Mutlaka Sinan dedi, benim tanıdığım Sinan, bunların yedeğini saklamıştır dedi ve dediği çıktı. Arya arya o bodrumdaki o kapalı gizli şeyleri bulduk.
0: Allah Allah.
1: Bodrumun kapısı bile yok yani, penceresi bile yok ama işte sesten falan elimizde kürek saplarıyla vura vura vura aşağıda bir boşluk olduğunu hissettik.
0: Ama ne kadar yakından tanımış demek ki babanız Sinan'ı okuyor.
1: Çok tabii. Yani babam zaten Sinan hayranıydı. Biz de öyle yetiştirdi. Öyle yetiştik çok şükür. Yani dediğim gibi o başka bir boyut yani. Bilmiyorum mahşere kadar Allah'ın başka böyle Sinanlar lütfederse murad ederse
0: o kadar
1: yaratır.
0: Daha yani bir daha
1: yani görüntü o. Şu anda yok yani. Ben de dahil diyorum başta.
0: Belki mahşere kadar.
1: Bilmiyorum, belli olmaz.
0: Belki diyorsun. Belki diyorum. Evet. Peki sizin mimar olarak en çok sevdiğiniz Türkiye'de ve dünyada iki cami saysanız ve nedeniyle
1: yani
0: beraber.
1: Yani Türklerin yaptığı değil diyorsanız.
0: Türkiye'de. Ve dışarıda da.
1: Türkiye'de ben başta Süleymaniye derim. Dışarıda da Taç Mahal derim. Yani var tabii bir sürü ama.
0: İlk seferde bunlar.
1: Yani ilk defa ilk söyleyeceklerim bunlar yani.
0: Camilerin farklı dilleri var mıdır? Yani
1: var
0: bazen
1: tabii yani,
0: ülke dışında ama
1: lazım.
0: Ülke içinde de.
1: Tabii o ülkeye uyması lazım.
0: Mahallelere mesela, göre, şehirlere göre,
1: Pakistan Lahore'da mesela Moğol mimarisi var. Moğolistan'da var. Yani Moğol mimarisi çok enteresandır.
0: Neden?
1: Onlar da hoşuma gider. Çünkü yani kubbeler farklıdır. Yani nispetleri güzel çözmüşlerdir. Fakat akustik yönler zayıftır, bizim gibi değildir. Yani fakat bazı camilerde akustiği müthiş çözmüşlerdir. Mesela o New Delhi'de, yani Yeni Delhi'de Grand Mosque var. Onda akustik harika bir şekilde çözülmüştür. Yani tespit ettik, ben inceledim bir de. Yani deneme yaptık yani. Fevkalade güzel. Bizim Süleymaniye'de de aynı şey vardır. Her camide akustik özelliği hiç arayın bulamazsınız. Yeni yapılan hiçbir camide yok akustik.
0: Ama bakınca olmazsa olmazı caminin deniyor.
1: O deniyor ama o akustik eğitimi alan mimar kaç kişi var? Yok öyle bir şey. Yani sadece bir planlayıp çiziyorlar, yukarı doğru çıkıyor. Nereye çıkarsa çıksın. Ebat mebat hiçbir şey mühim değil yani. Taklit dahi edemiyorlar eskileri. Eskiyi bari taklit et de hiç olmazsa doğru yapmış olursun. Edemiyorlar ki.
0: Namaz kılmayan bir mimar cami çizebilir mi? Ve çizerse olur mu? Yani daha doğrusu olur mu derken maksadına maksat hasıl olmuş olur mu?
1: Şöyle bir şey onun cevabı. Tövbe suresi 18. ayette var. Estağfirullah. İnnemâ ya'mur mesacallâhi men âmine billâhi vel yevmel âhiri ve akamussalâti ve âtü zekâte. Bu şekilde giden bir ayet var. Camileri ancak Allah'a iman edenler, alnı secdeye gidenler, zekatını verenler, yani İslam'ı yaşayanlar çizer diye bir ayet var.
0: Ya bir kere mümin olacak.
1: Evet, bunun cevabı burada içinde zaten. Yani ben kendi kendime bir şey ahkam kesmeme gerek yok. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Evet. Tövbe suresi 18. ayet.
0: Peki o zaman Medine'ye geçebiliriz hocam.
1: Tamam.
0: Aslında Medine'nin yollarını size dedenizden itibaren döşemişler gözüküyor.
1: Çok
0: değil
1: şükür
0: mi?
1: Evet, yani öyle işte o zamanda da dedi oraya gideceğiz, sen çok büyük hizmetler yapacaksın dedi mübarek. Yani
0: kaç yaşındaydınız?
1: Sene 1976'ydı. Fakat gittik, hacca gittik, biz geri döndük. Ondan sonra 77'de dedemlerle beraber umreye gittik. Ben o umreden şüphelendim. Acaba dönmeyecek miyiz diye. Benim bir ufak çantam vardı. Çok kıymetli böyle kalemlerim vardı. Çizdiğim kurşun kalem olsun, kara kalem olsun, çini olsun. O çantada benim de sermayem. Onu aldım götürdüm. Dönmezsek bu çanta benden olsun hiç olmazsa diye. Onu da Japonya'dan almıştım. Böyle bir yarışma kazanmıştım. Japonlar hediye etmişti bana. Çok kalite kalemler yani. Hala da dur, onları kısmen kullanıyorum evde. Yanımda taşımıyorum ama burada da 10 tane kalem var şu anda. Ondan sonra hepsinin görevi ayrı tabii. 77 umresinde de
0: onları yanınızda götürdünüz dönmezsen.
1: Dönmezsek şayet.
0: Nereye
1: diye.
0: Hediye olacak?
1: Efendim?
0: Nerede hediye olacak? Medine'de.
1: İşte Medine'de kalıp da dönmezsek diye. Aha, evet. Kimseye verecek değil, ben kendim kullanacağım onları da. Ondan sonra ama 2 Nisan'da 4 Nisan'da gittik, 2 Mayıs'ta döndük. Yani bir ay civarında kaldık takriben diyelim. Ve döndük. Döndükten sonra olmadı. Tekrar 79'da bir daha hicret edeceğimizi söyledi dedem. Yine aldık yanımıza tabii. Öyle gidiş.
0: Yani sizin hep bir niyetiniz var. Orada bir,
1: çünkü
0: bir şekilde
1: o müjdeyi bana verdi yani. Orada sen hizmetler edeceksin diye bir müjde verdi bana. Benim için de başımın tacı öyle hizmet etmek. Türkiye'de de elhamdülillah ettik de yine edeceğiz. Yani ediyoruz da edeceğiz de inşallah. Türkiye'miz bura, bizim vatanımız.
0: Ay, oraya da hizmet edince buraya etmiş oluyorsunuz aynı
1: öyle
0: zamanda.
1: Öyle de neticede Allah'ımın evi Beytullah'tır. Orada da mübarek yerde hizmet etmek kaç kişiye nasip olur. Ondan sonra orada da zaten Arapların da bir tabiri var. O da çok hoşuma gitti benim. Dedi ki her 150 senede bir Harem-i Şerifler. Ondan sonra bu Mescid-i Kuva, Mescid-i Kıbleteyn, Mescid-i Mikat, Mescid-i İmam el-Bukhari, Mescid-i Gamame, Mescid-i Seyyidina Ömer, Mescid-i Seyyidina Osman, Mescid-i Seyyidina Ali, Mescid-i Seyyidina Ebu Bekir. Bakın hep tek tek sayıyorum. Bunların hepsinin bir tamir, restorasyon zamanı geliyor. Ve bunlar 150 sene civarında oluyor takriben. 3-5-10 sene oynuyor tabii, mühim değil.
0: Ve size nasip oldu.
1: Ve çok şükür Rabbim bize nasip etti. Ve Araplar da onu dedi yani, bu her defasında nedense Türklere nasip oluyor. Ondan sonra ve bu defa da size nasip oldu dedi. Şu anda en son yapılan bizim yaptığımız yani.
0: Ha, onlar da nedense Türklere nasip oluyor diyorlar.
1: Onlar, Araplar bunu biliyorlar, hepsi bilincinde.
0: Allah
1: nedense
0: Allah.
1: Türkiye. Niye dedi, dedim ihlastan oluyor. Abdestli bir adam ben dedim çalıştırmıyorum, ben de çalışmıyorum. Yapabiliyor musunuz böyle bir şey dedim. Yok dediler. Tamam işte o zaman başka sebep bile aramasanız oluyor. İhlasımızdan, aşkımızdan, sevgimizden oluyor, muhabbetimizden oluyor bu. Yani Türkler başka bakıyor hayata. Temizliğimizden, en nezafe minel imandır. Önemli bir tabir. Yani temizlik imandandır mesela. Ama Türkler kadar temiz hiçbir ülke yok ki. Yani bir de başka ülkeler var ama bizim kadar onlar mimaride yeterli değil. Mesela Malezya var, çok temizler. Endonezya var, bayağı temizler. Ama bizdeki temizlik daha hepsini aşmış oluyor yani.
0: Daha değişik.
1: Proje yapmaya başladık, yazıhane açtık. Yazıhaneyi dekore ettim komple. Ondan sonra genellikle böyle bir koyu ve açık yeşil renklerle dekore ettim. Çünkü yeşile bakmak gözü kuvvetlendirir. Bilmem bilir miydiniz?
0: Koyu?
1: Koyu ve açık yeşil olarak dekore ettim ahşapları. O şekilde boyadık. Ahşabı dokusuyla göstererek boyadık. Yani yağlı boya şeklinde değil de ahşabın dokusu benim yaptığım boyalarda göründü. Gözü kuvvetlendirir. Koyu, yani yeşile bakmak. Hatırınız olsun. Ağaca bakmak, yeşile bakmak gözü kuvvetlendirir. Onun için de yazıhanede tabii göz işi yapıyoruz. Ben de o yüzden yazıhanede öyle yaptım. Hatta her gelen çok merak ediyordu. Benden dekorasyon istiyorlardı yani böyle. Yazıhane dekorlar yapalım falan diye falan. Oturma yerlerimiz, koltuklar falan hepsini ahşaptan yaptırdım. Özel çizdim ettim. Yani genellikle o renk hakim. Tabii başka açık renkler de var ama yeşilin hakimiyetini hissediyorsunuz yani.
0: Peki hocam, Medine'nin en kıymetli camilerinde Mescid-i Nebevi dahil olmak üzere başta hizmetiniz var. Bu nasıl başladı?
1: O şöyle başladı. Ben böyle tabii isim yaptık orada. Bir de maneviyatta bir kaide vardır. Şöyledir o da. O benimdir diyenin değil, o senindir denilenindir. Maneviyatta da böyle büyük mürşid-i kamiller birbirinin yerine geçerken kalktı o vefat etti ben geçeyim diye kendi kendine geçemez. Manevi bir emir gelmedikçe geçemez. Geçerse o zaman o tip zaten çok şey var. O iş...
0: Problemli.
1: Efendim? Yani aslında uygun değil demektir o yani. Olmaz, kopya olur yani. O benimdir diyenin değil, o sendir denilendir. İlk başta da bize böyle tanınmış olduk orada yaptığımız işlerle. Herkes, yani bizden herkes iş istemeye başladı. Tekiz yetiştiremiyoruz. Gerçi Türkiye'den de arkadaş olarak, yardımcı olarak bana talebeler, mimarlar getirdim ben. Ondan sonra burada Mescid-i Kuba başlamış oldu. Mescid-i Kuba başladıktan sonra Mescid-i Kuba'nın yapısı kagirdi. Kagir yani eski bizim Süleymaniye Sultanahmet tarzı yapı düşünün.
0: Belki Umre'ye gitmemiş seyircilerimiz bilemeyebilir. Küba Mescidi'nin hangi mescid olduğunu bize söyler misiniz?
1: Kuba Mescidi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'yi teşrif ettikten sonra ilk yaptığı mescittir. Yani ilk mescid, Mescid-i Kuba'dır. Küba değil de Kuba'dır.
0: Kuba.
1: Küba ülke
0: biliyorsunuz. Evet pardon. Kuba.
1: Ondan sonra şimdi o mescid de sırtında mübarek taş taşımış etmiş. Bizim için büyük şeref. Orayı teklif ettiler. Ve ilk buluşmamız o şirketin sahibiyle Bin Laden şirketiydi. Harem-i Şerif'te Eshab-ı Sofe derler. Mezi Mahfeli'nin ne benzer bir yükselti vardır orada. Sofe Eshabı'dır yani. O sahabelerin bulunduğu yerdir o. Orada bu konuşmayı yaptık. Enteresan. Ondan sonra evine davet ettiler bizi. Projeyi açtılar, gösterdiler, ettiler. Ondan sonra Allah'ın izniyle orada o şekilde başlamış olduk. Fakat o bir ilk konuşmaydı. Net değildi. Ondan sonra ben orada benim iç mimari atölyem de vardı. Ahşap, demir ve alüminyum üzerine. Yaptığım villaların bir de içini döşeyerek yapıyordum. O benim yazıhaneyi falan da gördükleri için herkese. O şekilde daha istifadeli oluyordu. Ben Türkiye'deyken resmi teklif geldi bu sefer bana. Benle konuştuktan sonra Türkiye'ye gitmiştim ben. Yani kalıyorum oradan malzemeler alıp geliyorum. Alüminyum, Feniş alüminyum vardı oradan alıyorum. Ne bileyim şimdi kapandı galiba. İsmi vermekte mahsur yok galiba. Ondan sonra işte değişik ahbapların bu ağaç sanayileri vardı. Onlardan böyle kaplamalar, plakalar, bir şeyler, playbookları alıp getiriyorduk. Netice-i kelam... babamı da arıyorlar. O da diyorlar ki işte hatta babama da teklif ediyorlar. O diyor ki bizim Mahmut bu işte erbap yani. O yetiştirdik biz onu. Yaşı da müsait genç. Bu işin başına o geçer de bir

0: İznah diyorlar, en alasını yapar. Ondan sonra babam da telefon açtı bana. Oğlum, babacığım dedim, bu söz verdiğim işler var, ne olacak? O söz verdiğin işleri bir anda gel bitir ve yeni sakın kesin iş alma. Çünkü Efendimiz sırtına taş taşımış. Böyle bir, yani Rabbim bu lütfu büyük bir şeref yani. Tabii baba, onun farkındayım. Nasıl yapalım dedi. Senden danışıyorum dedim. Böyle yapalım. Peki varsın dedik. Kalktık geldik. O işleri bitirdik. Yeni iş almadım. Bir de orada malzeme getireceğim. Onları da durdurdum. Mescid-i Kuba'nın başına geçtik ilk başta. Yani ilk başta bizim orada başlangıcımız Mescid-i Kuba ile oldu. Rabbim lütfen.
1: Yani aslında şey, aynı yolu, yani neredeyse sünneti izlemiş gibi olmuş değil
0: mi? İlk mescidi sanki oldu.
1: Evet.
0: Evet, bravo, iyi düşündünüz. Yani öyle oldu, çok şükür, elhamdülillah. Rabbim de muvaffak etti. Gece gündüz çalıştık. Günde 2 saat uyuduğum çok gece oldu benim. Çünkü shift derler. Yani 8 evet. saat, 8 saat, 8 saat yerine göre çalışıyor ama başlarında ben olmasam olmaz, çünkü o işi bilen doğru kimse yok. Bizden başka kimse yok. Ne mühendis var, ne kalfa var, ne bir şey var. Yani o kagir yapıyı bilmek öyle kolay iş değil. Ben tecrübem saraylardan var, babamdan dolayı var, var da var. Dolayısıyla o şekilde olduğu için eve gidip bir işte duş yapıp bir 2 saat biraz dinlenip tekrar geliyorduk. Yazıhanede de bir yatacağım. Böyle ufak bir sedir gibi bir şey vardı. Çok yorulursam orada az bir şey yatıyordum işte, yarım saat falan. Tekrar kalkıp tekrar işin başına geçiyorum falan. Bu şekilde elhamdülillah, yani Kuba'yı çok tahmin edilenden çok kısa zamanda bitirdik. O da Allah'ın lütfu oldu. O şey gelirse onu anlatayım size. Resimler gelirse.
1: Şimdi birazdan koyacağız resimleri. Evet. Sonra Kıbleteyn iki yönlü.
0: İki yönlü kıble. Kıbleteyn Camii'de ondan sonra yine tabii çalışan arkadaşlar vardı ama biz perde arkası bütün sistemi götüren, idare eden bizdik orada. Neticede çünkü o işi bilen biziz yani. Orada da Kıbleteyn'de malum Efendimiz Miraç'a yeni geçti, Miraç kandilimiz. Miraç'a çıktığı zaman Kudüs-i Şerif oluyor kıble. Orada bir ikin namazı kılarken de Efendimiz'e Estağfirullah billah kad nara tekallübe veşeke fissema felenüvelliyenneke kıbleten terdaha fevelle veşeke şatral mescidil haram. Bu ayet-i kerime nazil oluyor namazın içinde. Kad nara tekallübe veşeke fissema diyor Rabbim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıbleyi senin gönlünün istediği tarafa çevirdik yine diyor. Felenüvelliyenneke kıbleten terdaha da o var. Gönlünün terdaha razı olmak demek. Rıdadan geliyor terda. Gönlünün razı olduğu yere çevirdik. Bundan sonra diyor mahşere kadar kıble mescidi haramdır. Bitti. Daha değişme yok. O arada da 157 derece açı farkı var. Enteresandır. 157 derece. Şimdi zaman zaman milletin aklına şu geliyor. Diyorlar ki acaba Efendimiz, yani imamette diyelim ki böyle duruyor la ateşbi. Burada da cemaat duruyor. Kıble burası oldu şimdi. Burası öyle bir derece ki şurası 157 derece. Şuradan 157 derece. Efendimiz diyorlar sağdan, buradan 203 derece. 157-180 derece ya düz açı. 203 derece, burası 157 derece. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavaf istikametine dönerek bu safın, en arkadaki safın önüne geçiyor. Herkes de olduğu yerde tavaf istikametine geri dönüyor. Burada devam ediyorlar namazın içinde. Çok enteresan. Yani selam verdikten sonra bir emir gelmiyor. Namazın içinde geliyor bakın.
1: Namazın içinde ve Efendimiz'i onlar da...
0: Demin çay karıştırırken dikkat etseniz, baktın belki dikkat ettiniz. Ben çayı tavaf istikametine karıştırırım. Dedem öyle yapardı. Çayın içindeki kaşığı tavaf istikametine karıştırırdım. Bu bir kanun mu? Değil ama tavaf istikametinde bir hikmet var. Mevlevi ayinde de tavaf istikametinde böyle dönerler. Sahil açıktır, dua makamı, solel aşağıyı gösterir yani secde makamını. Ve bu şekilde dönülür hep. Onda bir hikmet var. Yani kendi kendime uydurduğum bir şey değil benim. Dolayısıyla onda bir hikmet varsa ben de o şekilde yapıyorum. En azından taklitler yeri geldikten sonra tahkike ulaşır. Biz de taklit ediyoruz. Bir şey bildiğimizden değil. Ama gönlümüz onu istiyor. İmanımız onu gösteriyor yani.
1: Sonra Mescid-i Mikati.
0: Mescid-i Mikat'ta bu hacıların umreye giderken ihram giydikleri, gerçi otelde de ihram giyilebilir. Yani Zülhüleyfe deniyor böyle isimle. 40 bin metrekaredir o cami. Aşağı yukarı 4 bin kişi çalışmıştır yanımızda. Yani çok muazzam büyük bir cami. 960 tane tuvalet ve şey var, duşu var.
1: 960.
0: Evet, muazzam yani. Çünkü Hacı Hürra geliyor otobüslerle inip. tuvalet bulmakta zorlanıyorlar yani. O var. Bir de 64 adet aile kabinlerimiz var. Ne demek o? 64 adet. Anne, baba, diyelim ki çocuklar var, biri 5 yaşında, biri 12 yaşında. Bu o çocuklar, erkek olan erkek tuvaletine gitsin, kız tuvaletine darbalanırlar, kaybolurlar ya, Allah korusun yani. Anne baba oraya gelip gösteriyor, işte bunlar bizim ailemiz. Anahtar veriyor adam, içeri açıyor, ondan başına bekçiler var. İçeride bütün abdestini alıyor, ihramı giyiyor, şey yapıyor, hazırlanıp çıkıyor. Anahtarla çıkarken zaten teslim ediyorlar şeye.
1: Peygamber Efendimiz de ihrama orada girmiş değil mi?
0: Genellikle öyle. Fakat otelde de girilebilir. Problem yok yani, zor olmasın diye. Otelde ihrama girip duşunuzu yapıp gusül abdesti alıp girebilirsiniz. Otelden de çıkıp orada eğer vaktiniz varsa iki rekat namaz kılarsınız usulen. Veya kılmazsınız, devam edersiniz. Şart değil yani.
1: Peygamber Efendimiz...
0: Ama oradan evvel niyet etmek lazım.
1: Yağmur duasına çıktığı bir cami. Mescidi Gamame. Öyle mi?
0: Yağmur duasına çıktığı cami değil de şöyle yağmurla alakası şu var Gamame'nin. Evet. Gamame velâ guyum, bulut demek. Şimdi mescidi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, daha bir orada mescit yokmuş Efendimiz Medine'ye teşrifinden evvel. Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de Medine-i Münevvere'ye teşrif ederken yolda tabii güneş öyle kalkıp da bir günde gelme mümkün değil yani. Kaç gün sürüyor. Gelirken güneşlere yürüdüğü için bir bulut bunun üzerinde devamlı takip ediyor, bulut. Bulut guyum demek, velâ gamam demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o devenin üstüne artık biraz daha istirahat edecekler yahut namaz kılacaklarsa, yanından da tabii o ibriklere bir şeylerde sular var, ondan abdest alacaklar. Veyahut yerine gelirse su da biterse teyemmüm edecekler yani kumda. O bulut bunların üstüne takip ediyor. Onlar durursa bulut da duruyor. Hatta bir papaz görüyor orada, kitaplarda vardır bu. Diyor ki bu ahir zaman nebisi kesin. Niye efendim diyorlar. Diyor ki bak bu iki kişi yürüyor. Yürüdükçe bulut da yürüyor, bunlar durunca bulut da duruyor diyor. Bu kesin ahir zaman nebisi, haberiniz olsun diyor. Ya da enteresan, veya da bu bir papaza böyle bir cümle söylemekte nasip oluyor. Efendimiz geliyor, o Mescid-i Gamame altı kubbeli bir camidir. Bizim Kasımpaşa'da bir camimiz var. Pertel Paşa Camii, ona benzer çok yani. Ondan sonra bizimkiler de ona takliden yapmışlar herhalde o camiyi. Ondan sonra bunun restorasyonunu yaptık biz de. Yani yıkmadık, aynen restorasyonunu yaptık, sağlamlaştırdık.
1: Küçük o cami mi?
0: Efendim?
1: Küçük mü?
0: Çok küçük değil. Yani diğer camiler, belki mesela Seyyidina Ömer Radıyallahu Efendimiz'in mescidi var. Onu tamamen yıkmaya niyetlendik. Fakat sonra baktık ki restore edersek yapılabiliyor. Onu restore ettik. Hazreti Ali Efendimiz'in mescidi var. Yıkmak mecburiyetine kaldık. Çünkü 1,5 saf var yani. Hanımların doğru düz yeri yok. Ben orayı 5 safa çıkarttım. Onu 5 saf gibi yaptık. Projeyi çizdim ben. O projeye göre yaptık. Şu anda o 5 saflık hizmet görüyor yani. Hazreti Ali Efendimiz'in camii. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz camiinde kıble inhirafı vardı biraz şey. Onu düzelttik. Onu da restore ettik. Yani bir kısmını restore ettik. Bir kısmının projesini yeniden yaptık. Mesela Cuma Camii. O da bizim yeniden projesini çizip yaptığımız camilerden bir tanesi. Çok küçüktü böyle. 25 metrekare civarında bir şeydi. 24-25 metrekare. Şimdi Cuma Camii. Ilk
1: küçük
0: Cuma...
1: bir salon kadar.
0: Efendim?
1: Bir evde küçük bir salon
0: tabii
1: kadar.
0: Öyle bir salon kadar ufacık bir şey. Ondan sonra halbuki arsa çok büyük yani, muazzam. Arsada orada işte bir meşhur tanımış bir ailenin ismini vermeyeyim. O narın arsası. Onun o adam vermeye niyetli yani, arsaya biraz büyük verecek bize. Fakat çocuklar verdirmiyor miras yüzünden falan filan bir şeydi. Adam yaşlı. Ben de başka bir taktik uyguladım. Mescidileri ziyarete şey gelmişti. Yaptığımız camileri görmeye etmeye. Kral Fahd gelmişti rahmetli. Çok hakikaten düzgün, dürüst bir insandı. Çok iyi bir insandı. Bize de çok şeyliydi. Efendim dedim, bu mescidi Cuma'yı inşallah duanız bereketiyle inşallah yapma niyetindeyiz. Yalnız dedim, arsamız arkada çok büyük olmasına rağmen arsayı bir türlü
1: vermiyorlar.
0: Yani vermiyorlar demedim de onu şikayet gibi olacak. Arsayı tabii büyük yapmamız lazım dedim. Çünkü yaptığımızda değilsin. Çünkü millet Cuma Camii diye herkes ziyarete geliyor buraya. Zeki insan, anında anladı rahmetli. Camiyi ben yapıyorum dedi. Cebinden. Camiyi ben yapıyorum deyince itiraz edecek kimse var mı dünyada? Hiç, sıfır oldu. Kocaman Mescid-i Cuma Camii'ni yaptık. Burada da onun resmi var, şimdi çıkacak.
1: Şimdi camiler üzerinden de anlatasınız istiyorum görüntülerden, ama son olarak Mescid-i Nebevi dersek neler
0: Mescid-i Nebevi'de Rabbim lütfet.

0: gerekti. Elhamle hizmet gerekti. Zaman hizmet ettik. Yukarıki Kubbe-i Hadra var ya, onu bir defasında rahmetli babam Ömer Kirazoğlu ile birlikte fakir boyadım. Boyacı gibi olarak yani.
1: Yeşili.
0: Yeşili. Üstümüz başımıza hatta şeyler bulaştı. Onları da atmadık.
1: Tabii.
0: Kubbe-i Hadra'nın hatırası olsun diye. Babacığımın da o parçası vardı uzun. O ondan sonra tabii yanımızda o işi bilen boyacı da vardı bize. Sırlarını öğreterek işte şu kadar tiner konacak. Selülozik tiner, sentetik tiner bir şey neyse gibi. Hepsini zaten bildiğimiz şeyler ama yine de bir erbabından öğrenmekte fayda var. Çünkü tecrübe başka bir şey.
1: Ne kadar zamanda boyayabildiniz?
0: Epeyce gibi kaç gün geçti yani. Hemen kolay değil. Ona iskele gibi bir şeyler yapıldı. Biz çıktık babamla, bizim boyamız o. Şu andaki gözüken.
1: Halen.
0: Hala öyle, daha bozulmadı renk.
1: Maşallah.
0: Çok şükür.
1: Sonra aynı zamanda bugün de Mescid-i Nebevi ile irtibatını sürüyor.
0: Var tabii elhamle birçok şeyde danışmanım, baş danışman. Yani özel bir şey olduğu zaman mutlaka danışıyor ediyorlar. O mesela Abdullah Zühtü rahmetullahi aleyhin yazılar var kıble duvarında komple. Ondan sonra başka arkadaki hatlar var. Hasan Çelebi hocamızın var. Ali Hüsseboğlu kardeşimiz var. Babamın talebesidir o. Onun da yazıları var Harem-i Şerif'te. Pakistan'da başka hattatlarım var yazıları. Anam kime nasipse orada hizmet ediyor. Bu iş bir acayip iş. O yüzden diyorum ben mesela şunu demeyin. Ben Harem-i Şerif'in mesela ne iş yapıyorsun? Harem-i Şerif'in temizliğine çalışıyorum demeyin. Tövbe istiğfar edin. Harem-i Şerif'i sen temizleyemezsin diyorum. Harem-i Şerif seni temizler. Harem-i Şerif'te hizmetkarım da en büyük şeref bu. Daha evvel derlerdi ki mesela bizim sultanlarımız onu demiş. Hadimül Haremeyn-i Şerifen demişler. Ben bunu orada krallarla da konuştum. Dedim ki bizim krallarımız, padişahlarımız Hadimül Haremeyn-i Şerifler demişler. En büyük şeref onların için o. Harem-i Şerif'in hizmetkarı. Burada halbuki tabii ki kötü niyetle değil ama sizde Hakimül Haremeyn-i Şerifin yazıyor dedim. Sizin cümlelerin başında. Hakimül Haremeyn-i Şerifin, Harem-i Şerif'in hakimi. Hakim kimse olamaz dedim yani. Hadimül Haremeyn-i Şerif'in demek. Şu anda çok şükür o da Rabbim lütfoldu bize. Yani isim vermiyorum artık. Orada şu anda Hadimül Haremeyn-i Şerif'in tabiri geçiyor. Harem-i Şerif'in hizmetkarı.
1: Onlar da çok şükür kabul ettiler, anladılar.
0: Kabul etti ve geçiyor. Radyolarda, haberlerde, televizyonda izleyin. Hadimül Haremeyn-i Şerif'in geçiyor. Aynı Osmanlı Yavuz Sultan Selim'in rahmetli yaptığı gibi. Hadimül Haremeyn-i Şerif'in, Harem-i Şerif'in hizmetçisi. Bundan büyük şeref mi olur abi? Yani temizleme ne demek, hakim ne demek, yok öyle bir şey.
1: Peki Mescid-i Nebevi'nin şeyi işte efendim? Güneş gelince açılan şemsiyeleri dışarıdan itibaren
0: onları Almanya'da baktık. Yaptırdık. Mahmut Badoraş diye Müslüman olan bir Alman bir mühendis var, inşaat mühendisi.
1: Müslüman olduktan sonra mı yaptı?
0: Müslüman oldu evet. O çocuk çok düzgün bir çocuk. Biz de tanıyor, iyi, ben de tanıyorum onu. Orada yaptırdık. Bayağı tabii pahalı malzeme fakat çok zor bir malzeme, kalite malzeme. Şemsiye gibi böyle açıldığı için düşen yağmur bu içinden gidiyor. Aşağılardan tesisata bağlanmış oluyor yani. Kolay değil o rüzgarda bunun bu şekilde açılması. Böyle açıldığı zaman bütün her taraf gölgelik oluyor. Yağmurdan yaşlandı, korunuyorsun güneşten özellikle. Orada güneş çok şey. Çünkü bazen ben şahidim, 2 sene bir damla yağmur düşmediği zaman olmuştur. Bir damla. Bazen de bir yağmur gelir, sel götürür.
1: Peki o bir damla yağmur düşmediğinde Zemzem yine...
0: Zemzem'de bir problem yok.
1: Evet, yani ne olursa
0: ama
1: olsun...
0: Ama Zemzem'de de yine benim tahminim, mutlaka şu anda su karıştırıyorlar gibi geliyor bana. Tahminim diyorum. Zemzem kuyusuna da indim kaç kere. Biliyorum o Zemzem'in tadını da biliyorum, şeyini biliyorum. Tabii seneler geçti aradan ama yani adamlar da belki kendine göre haklı. Çünkü Zemzem de öyle bir şey ki suyu başka bir suyu kabul etmiyor. Hatırınız olsun bir yerde bir Zemzem gelirse size. İçinde Zemzem veya normal su karışık olabilir. Bir şişenin içine kapatın. Öyle iyice karıştırın öyle için. O zaman Zemzem mutlaka içmiş oluyorsunuz yani.
1: Zemzem illa onu ona baskın gelir.
0: Yani karışık bir problem yok. Onu zemzemleştirir. Ama siz karıştırmanı içerseniz, diyelim ki Zemzem alta çöktü, sizin içiniz su, üstte sadece su içersiniz.
1: Yani zemzemleştiriyor Zemzem.
0: Zemzem zemzemleştiriyor, bravo, ne güzel söylediniz.
1: Estağfurullah. Mescid-i Nebevi'nin kapısından girdik, mermerleri var üstünde yürüyoruz.
0: Evet.
1: Kepenkleri var. Mermerlerle ilgili...
0: Mescid-i Nebevi'de değil de Mescid-i Kabe'de var. Burada hizmetimiz bizim. Mescid-i Kabe'de tavaf alanına methaf derler. Methaftır tavaf alanı. Buradaki yani daha evvel granitti. Ayak cayır cayır yanıyor. Beyaz mermer döşesen de olmuyor. Yani sıcağı çekiyor çünkü. Yani bir normalde şöyle bir yerde namaz kılamazsınız. Elinizle diz.

0: Siz de yanar, ayağınız da yanar yani. Yani illa kalın seccade sermek gerekiyor. Bir de tavaf olayı var. Komple tur açacaksınız yanlı yak. Nasıl olacak bu iş? Orada bu bizim Asos'ta, Çanakkale'de Asos diye bir yer var. Belki bilirsiniz. Ondan sonra bir de Yunanistan mermer var. Aşağı yukarı adalarda ve aynı yerde. Kristal mermer derler buna. Bu ısıyı çekmez. Şimdi şuradaki çizgiden bu tarafı diyelim ki granit veyahut başka bir beyaz mermer. Yani mesela bizim işte Marmara mermeri, ne bileyim Kemalpaşa mermeri gibi mermer düşünün, bembeyaz. Burada da bu kristal mermer. Bu kristal mermeri elleyin, çok latif bir ılıktır. Bunu elleyin, elinizi böyle yaparsınız. Güneşteyken. Yani yanar eliniz yani. Şimdi dolayısıyla oradan çok şükür onu getirdik ettik. Araya şeyler girdi. Bu rahmetli Kemal İsmail vardı. Harem-i Şerif'in o dediğiniz kubbeler falan dizayn eden ve Harem-i Şerif'in yeni daha evvel bizden evvel genişlemesini yapan kişi. Onun da çok emeği oldu rahmetli. Ondan sonra bizim de orada çok şeyimiz oldu. Perde arkasından böyle. O mermerleri tamamen tavaf methaf kısmına döşendi. Şimdi son derece rahatlıkla tavaf edin. Daha enteresan, onların altına bir de bakır levha döşettirdik biz. Niye? Ayak sürtünmeden dolayı elektrik kapar vücut ve yorulursunuz. Halbuki şimdi bakır levha döşendiği için elektrik akımını o kesmiş oluyor. Siz orada rahat rahat dönüyorsunuz, bir tavaf yapıyorsunuz, hiç de yorulmuyorsunuz. Şu anda tavaf diyorlar bazen bir saate yaklaşıyor. Kalabalıktan.
1: Evet.
0: Bir saat tavaf etmek kolay mı herkese? O zor. Yani oradaki hatıramız da bu doğru enteresandır. Oradaki o hizmetimizde. Çok şükür.
1: Mescid-i Nebevi'den başka aktaracağınız not var mı?
0: Ne desek az söylemiş
1: hatırat
0: oluruz. Yani hatıra işte, çok şükür Rabbim orada hizmet lütfetti, nasip etti. Mescid-i Nebevi'nde içlerine girmeyi kaç kere nasip etti. Haddini bilmiyorum, adedini. Kabe-i Muazzaman'da içine kaç kere girdik. O da büyük bir nimet. Her tarafa namaz kıldık. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin namaz kıldığı yer var. Mermerle belli o, içinde, Kabe'nin içinde.
1: İçinde.
0: İçinde, evet. Onda da kıldık. Her yere namaz kılmak bambaşka bir zevk. Hiç alışmadığınız bir şey, garip geliyor. Kıble buraya nereye dönüyorsun? Orada da kıble, burada kıble. İçindesin çünkü o noktanın. Bunun zıttı olan noktada büyük okyanusta, o Endonezya'nın falan filan dışında koca bir okyanusta, bir denizin içinde bir nokta. Rabbim öyle demek ki murad etmiş. Denizin içinde oluyor ki kimse orada namaz kılamıyor. Yani bir motorla, kayıkla koordinatlarını iyice hesaplayarak giderseniz, o motorun içinde de kayıkta olmazsa bir koca bir deniz motoru lazım yahut gemi lazım. Onun içinde her yere kalabilirsiniz namaz. Onda kim bulacak, kim edecek?
1: Bir tane daha yer var yani.
0: Bir nokta evet var orada yani. O noktaya nasıl olacaksınız? Zor. Bulunmaz değil, bulun şu anda teknoloji.
1: Evet.
0: Ama kimsenin şeyinde değil yani. Merak etmiyor kimse, öyle bir şey yapmıyor bizim gibi. Nereden başlayayım? Buradan başlayayım.
1: Başlasın, siz dur deyince dururlar. Rebi
0: İbn Malik Mescidi, bu Harem-i Şerif.
1: Evet.
0: Demek ki
1: Rebi İbn Malik. Şu yeşil kubbe sizin,
0: evet,
1: babanızla
0: işte
1: birlikte.
0: Ya o işte. Ben de orada duruyorum işte elhamdülillah, şükrederek.
1: Evet. Devam edebiliriz.
0: Tabii size edebiliriz. Bu da Rebi İbn Malik Camii. Demek ki o kapısında durduğum caminin yandan görünüşü. Tamamen tuğladır bu. Bakın sıva yok, boya yok. En ufak hata kabul etmez. Çok zor bir mimaridir ama Rabbim lütfetti, nasip etti, yaptık elhamdülillah.

0: Emir Sultan Bin Selman'ın camii.
1: Çok güzel bir cami.
0: Bu da çok enteresan, kübik bir camidir. Ve yine dışında içinde sıvı yoktur, boya yoktur. Boya şöyle var, koruyucu boya var. Mat ve şeffaf görünmez. Yani boya olduğunu göremezsiniz. Yağmurdan, yaştan tuğlanın emmesine mani olmak içindir. Bu da yaptığımız bir cami. Çok şükür bu da Rabbim lütfetti. Bundan ödül aldık bayağı. Çok şey yaptılar bize. Yani teşekkür ettiler, davet ettiler. Şeyler oldu bir sürü. Zor bir camidir yapması. Ama Rabbim lütfetti, nasip etti elhamdülillah. Bu İstanbul'da yaptığım bir cami. Onun kubbelerinin arasında bulunuyorum. Şeyde bu Büyük Çamca Camii'ne yakın, daha aşağı bölümde bir yerde, Nuri Topbaş Camii.
1: Biraz daha hızlı geçelim arkadaşlar, çünkü çok görüntü var, sonra hocamız dur bu, deyince duralım.
0: Cidde'de yaptığım camilerden bir tanesinin o kubbelerin üstünde.
1: Cidde'de.
0: Evet, Cidde'de bu da.
1: Bu kubbelerin içi mi?
0: Kubbelerin içi, evet. Şu anda daha kubbeyi yapmamışım, kemerler var. Ama oralarda benim mutlaka bulunmam gerekiyor ki.
1: Meğer kubbenin içinde ne kadar çok şey varmış.
0: Ya çok neler var, evet. Ondan sonra hepsi ama alınıyor ahşaplar. Benim ayak bastığım ahşaplar kalmıyor. Hı-hı. Hepsini alıyor.
1: Tekrar başa döndük. Evet. Başka, diğerini koyabilir miyiz arkadaşlar?
0: Bunu söyledim ben bunu. Rebiye İbn-i Akcemi'yi demin gösterdik. Bu Mescid-i İmam el-Bukhari, İmam Bukhari Hazretleri var ya, onun ismi konulmuş cami. Bu da Medine Harem-i Şerif'e yakın bir camidir. Ben beyaz yaptım bunu. İçi yalnız kırmızı tuğladır. Bu da kagir yapıldı. Bunlar çok zor camiler yani yapışı.
1: Evet, devam ediyor.
0: Devam ettik. Bu İskandinavya'da yaptığım bir cami.
1: Öyle mi? Hangi evet. Şehirde? Ülkede?
0: İsveç'e yakın. Skövde diye bir yer. Bu Medine-i Münevver'de yine bu caminin minaresinin detayına bakın. Görüyor musunuz? Ne kadar zor o iş. Yani hiçbir tuğla özel tuğla değil. Normal sıra standart tuğlayı keserek biçerek bu hale getirdik. Yani bu çok zor bir iş bu yani. Yani bir ciddi bir sanat. Bu Mescid-i Kuba işte burada esas ilk Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırtında taş taşımış. O cami bu. Elhamdülillah burada 3 tane önemli nokta var. İstersen orada duralım bir.
1: O bir öncekinde duralım arkadaşlar.
0: Evet. Burada 3 tane önemli nokta var. Bir tanesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mihrabı var. O mihrabı kubbenin üstünde, ben kubbeyi biraz oyarak hafif rengini farklı boyayarak bıraktım ki onun altında namaz kılınsın diye. Yani o yarın bir gün orayı boyarlarsa, bilmem şey yaparlarsa, ama çukur yine duracaktır. Çukuru kapatması pek uygun olmaz. Başka türlü bulma özelliği de şu. Onun yanında minber var. Mihrabın yanında minber var ya. Minberin ayak ucundan 6 tane seccade mihraba doğru saydığı zaman orada namaz kılarsa tam yukarısına o nokta denk gelir. Yani demektir ki minberin ayak ucundan 6. sola doğru mihraba doğru saydığı noktadaki seccade Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı noktadır, mihrabıdır. Orada namaz kılmak büyük nasip. İnşallah Rabbim nasip eder. Kimin nasibi varsa diyeyim. Bir şey diyemiyorum.
1: Tam orada.
0: Kolay değil orası, evet. Ondan sonra burada şu karşıda bir ışık görüyorsunuz ya. Tam ortada karşıda ışık var. Hani evet. Avize var. O avizenin biraz bizim tarafımıza, bize doğru yaklaşın. 6 tane kubbe var orada büyük. 6 kubbenin tam ortası diyelim. Yani 6 kubbenin ortasını nasıl düşünürsünüz? Bir kemer var demektir. 6 kubbe. 3 önde, 3 arkada var. 6 kubbenin tam ortasındaki yer Üssise ayeti vardır. O ayetin nazil olduğu noktadır. Yani o ayette şudur. Yani Mescid-i Kuba'ya kim gidip 2 rekat umre niyetine namaz kılarsa umre sevabı alır. Özellikleri yani işte çarşamba günü falan giderler yani şeye. Cumartesi, çarşamba derler.
1: Çarşamba olmasının da bir hususiyet var mı?
0: Yok efendim, sünnetle öyle alakalı. Denk gelmiş işte herhalde. Hı. Cumartesi de Uhud'a giderler mübarek. Hı. Yani daha çok ama her zaman gidilebilir, onda bir şey yok yani. Ondan sonra bir de bakın, şimdi o büyük kemer var ya ortada gördüğünüz.
1: Evet.
0: Sağ tarafına gelin, böyle sivri bir boşluk var.
1: Evet.
0: Gördünüz mü? Kemer değil, o büyük kemerden evvel ikisinin arasında bir boşluk evet. Var. O boşluğun olduğu yerde Mebrek-i Naka, devenin çöktüğü yer. Efendimiz kendi haline bırakın deve çöksün demiş ya. Bir de deve burada çöküyor.
1: Böyle de bakabilirmişiz. Buyurun.
0: Daha iyi böyle bakarsak.
1: Evet.
0: Şu ahşap bir kapı var ya.

0: Evet.
1: O kapının olduğu yer devenin çöktüğü yer işte. Mebrek-i Naka ismi de Arapçası.
0: Sağdaki.
1: Sağdaki kahverengi kapı. En sağdaki değil şu. Hemen kemerin o kırmızı başörtülü amca oturuyor ya orada.
0: Hı.
1: Onun önündeki. Yani burada da çok emeğimiz var. Fakat burada tabii acayip bir şey. Bizim programımıza göre çok daha süratli bu cami bitti. Bunu daha evvel anlatmıştım.
0: Hep yardım aldığınız gözüküyor.
1: Burada işte bizim yaptığımız program
0: Öyle
1: olmuyor.
0: mi?
1: Fotoğraflar çekiyoruz bir sürü. Herkese de hatta fotoğraf makinesi alıp hediye ettim ben dağıttım. Formenlere, mühendislere. Minolta diye bir şeyimiz vardı. Ufak bir kibar bir kamera vardı böyle. Bu tip resimler rahatça çeker yani. Ben de meraklıyım fotoğrafa zaten. Herkes çekiyor. Sabahleyin geliyoruz. 3 sıra yürümüş. 4 sıra yürümüş. Akıl erecek işte. Böyle şaşırdık kaldık.
0: Yaparken.
1: Yaparken sabah erken geldiğimiz zaman o şeye bakıyoruz biz. Bu nasıl yükseldi bu yani? Akıl erecek iş değil. Duvar yükseliyor.
0: Sizden başka çalışan
1: Bizden
0: yok.
1: başka da çalışan mümkün değil girmesi içeri. Yemenli çok böyle yaman kabiliyetli şeyler var. Bekçiler var. Onlara soruyoruz. Hocam diyor buradan kedi içeri giremez. Tamam da peki bu duvar yükseliyor.
0: Bir de usulüne uygun.
1: Usulüne uygun gayet güzel. Milimetrik yükseliyor. En ufak bir hata yok. Harçlar, tuğlalar hepsi böyle milimetrik. Her şey kemeri, tonozu. Olacak iş değil yani. Bu sefer çare kalmadı. Dedi ki biz burada gece yatmamız lazım. Ya harç makinesi yok. Vinç çalışmıyor. Tuğla çıkmıyor, taş çıkmıyor. Kim yapıyor bu işi? Görünmeyen bir şeyler yapıyor. Kim yapıyor bilmiyoruz ki. Neyse çıktık. Bir şey yakalayamıyoruz. Bir gün durduk ettik. Orada işte termoslar koyduk. Çay içiyoruz. Ne bileyim kahve. Bir iki börek çörek ufak tefek sabaha kadar. Aç duracağız ya işte kuru yemiş. Böyle konuşuyoruz, muhabbet ederken de bakıyoruz. Yani birbirimizi uyutmuyoruz güya. Bakıyoruz bir şey yok. Bakıyoruz. Biraz sonra bakıyorsun duvar yükselmiş. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Şaşırıp kalıyoruz. Bizim görerek yani görürken yükselmiyor. Çok enteresan. Biz görürken yükselmiyor. Görmezken yükseliyor. Ama bir anda görüyoruz. 4 sıra yükselmiş. Çünkü çıktığımız zaman fotoğrafını çekiyoruz. Ne zaman yükselecek bakacağız. Yani şaştık kaldık böyle. Hani akıl baştan gider ya. Böyle kaldık. Ya Rabbi bu nasıl iş ya? Sonra işte birkaç gün böyle devam ettik biz. Bir gün bir amca geldi böyle yaşlı uzun boylu entarili. Kafada da bir sarık
0: Yine
1: var.
0: siz gece
1: Biz
0: bekliyorsunuz.
1: böyle bir günden değil yakalarız peşindeyiz habire güya. Yakalayalım diye bir şey yakalayalım. Yani bir
0: Ne
1: somut
0: iş?
1: bir şey olsun millet inanmaz.
0: Ne
1: İnanmasa
0: iş?
1: da canı istese yapacak bir şey yok. Ortada ispat var. Gözümüzden görüyoruz fotoğraflar var bizde. Tarihi var saati var fotoğrafın. Ertesi sabah, yani gece bırakıyoruz, fotoğraf çekiyoruz, sabah geliyoruz, bir duvar yükselmiş. Dediğim gibi böyle bir maddi imkan yok oraya onu yükseltmek için yani. Neyse o geldi dedi ki böyle ah, dedik bu nasıl çıktı buraya? Tövbe estağfurullah yani akıl erecek iş değil yani. Çok tehlikeli oraya çıkmak yani inşaat bu. Zaten kenardan biz bir asansör yaptık ondan çıkılıyor. İskelelerden de böyle merdivenler var ama Tarzan gibi çıkarsın ama herkesin yapacağı iş değil. Adam yaşlı bir adam. Uzun boylu bayağı uzun.
0: Arap mı?
1: Arap belli. Sakal var burada. Ama hafif daha beyazımsı yüzlü yani. Çok Arap gibi yüzü yok. Temiz beyaz. Selamun aleyküm dedi böyle sert bir sesle. Aleyküm selam dedik. Siz zannediyor musunuz ki dedi, tek başına siz yapıyorsunuz bu işleri dedi. Çalışan melekeleri görmüyor musunuz dedi böyle. Sert sesle bir de. Bismillah. O melaike falan görmüyoruz. Ama ortada bir ispat görüyoruz. Duvar yürüyor. Bir dakika dedim sen nasıl geldin sen anlat ne oluyor falan demeye kalmadı. Amca yürüdü. Arkasının önünde böyle hızlı hızlı gidiyor. Arkasına ben yetişemedim. İndi aşağı bir merdivenden ve kayboldu. Adam yok ortada. Lan nereye gitti bilmem ne. Hocam yok. Buradan geçti mi geçmedi. Buradan
0: Size
1: geçmedi.
0: sorunun
1: Biri
0: cevabı
1: indi.
0: geldi.
1: Ama dedim sorunun cevabı alındı. Burada melekeler çalışıyor. Çünkü duvar yürürken de görmedik biz. Yani duvarın yürümüş halini yürümeden evvel görüyoruz, yürüdükten sonra görüyoruz. Yürürken ama görme yok.
0: Arkanız dönüyorsunuz, duvar
1: O
0: ilerlemiş.
1: kadar ya beraber konuşuruz sizden. Arkadaşlara muhabbet ederken öyle bakarken duvar yürü diyoruz. 4 sıra 5 sıra birden
0: Maşallah.
1: nereye yürüyor bir anda?
0: Evet.
1: Böyle çıkıp kaplanmış. Öyle de biz erken bitirdik çok yani düşündüğümüz, hedeflediğimiz programdan çok çok erken, 1/3 zamanda bitirdik aşağı yukarı. Bu da akıl erecek işte ama işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sırtında taş taşıyarak yaptığı cami böyle olur tabii ki.
0: Kuba
1: Evet
0: Mescidi.
1: öyle o zaman diğerlerinde de yapmış o işi tabii de esas Kuba'da başlamış. Orada tabii ki böyle şeyler olacağı normal geliyor bize.

0: garip gelmiyor ki. Ama inanmayan insana her şey garip. O ayrı konu.
1: Evet, devam ediyor muyuz arkadaşlar?
0: Onda şu var, şunu da söyleyeyim.
1: Ha, buyurun, pardon. Kuba Mescidi ile ilgili bir şey daha söylüyor.
0: Evet, şimdi burada bütün yaptığımız işlerde kagir yaparken ben betonarme kagir yaptım. Her bir metrede bir duvarın içine betonarme hatıl attım ben. Her bir metrede bir. Yani işi sağlama alayım diye. Yani çok sağlam bir sistem yaptık. İkincisi, bunların temelinde kazık temel kullandım ben. Üç türlü çünkü temel özelliği var. Bir, hurma ağaçlarının köklerinin olduğu bir tumara. Bir tanesi kil gibi bir değişik bir şey. Biraz cıvık, biraz kil. Yapışkan bir toprak. Öteki de kaya dediler baştan. Fakat limestone derler İngilizce. Kireç taşı. Kireç taşlarının altında mutlaka yuvalar çıkar, oyuklar çıkar, mağaralar çıkar. Geldiler hocam dediler taşa vurduk. Alın numune kireç taşı. Yok dedim devam edin. Hocam 8 metre gittik, 10 metre gittik hala kaya. Hayır devam edeceksin. Ben mağara arıyorum yani. Ondan sonra 10 metre sonra delik çıktım boş. Ben bu kadar kütleyi onun üstüne yükler miyim? Bu sefer kazık temel yani niyet ettik orada o kısımda da. Yani 3 farklı temel var Kuba'da da. Yani çok şükür Rabbim lütfetti, nasip etti.
1: Trendeki şeylerin
0: bu da sesi. Mesela bakın Adana'da Nuri Çamı Camii'dir.
1: Hangi sesler ağlattı sizi?
0: Efendim? Treni? Yani treni çekerken gıcır gıcır ses çıkıyor
1: yani
0: ya.
1: Yani o hacca çünkü
0: kafileler taşıyor. Onlar o seslerle geldi hacca gelirken, Nuri'ye giderken. Ciyak ciyak ediyor ya. O sesler benim çok dokandı bana yani. Şimdi böyle buraya atılmış, ters durmuş, böyle duruyor, dik duruyor. Bunların hepsini düzelttik, ettik, tamir ettik. İp gibi dizdik. Şu anda gitseniz ip gibi dizildiğini göreceksiniz.
1: Yani Hicaz Demiryolu'nun üstündeki
0: evet,
1: trenler.
0: Evet, kısmen. Abdülhamit ama Hicaz Demiryolu da tabii çoğu kalktı ortadan. Keşke yapılabilse de, hızlı tren yapılsa da millet Hicaz'a trenle gitsin.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz. Bize siz de vaktiye ayırdınız. Allah razı olsun. Dinlediniz bizi.
1: Estağfurullah.
0: Etmeden.
1: Biz istifade ettik. İnşallah seyircilerimiz de istifade edecek. İnşallah. Bu ülkede bu akşam çok değerli bir konuğumuz Mahmut Sami Kirazoğlu'yla. Onun hayatı üzerinden mimarlığı, Medine'yi, Mescid-i Nebevi'yi ve Medine'deki camileri konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

0: Türkiye kendi yolunu çizmeye karar verdiğinde bu kararın adıydı TOG. Yani sadece bir otomobil değil, bir fikrin, bir iradenin, bir devrin adıydı. Yarım kalmış bir hayalin kaldığı yerden değil, bambaşka bir yerden, ileriye bakarak başlandı bu yolculuğa. 1961'de devrim arabalarıyla bastırılmak istenen özgüven 60 yıl sonra yeniden ayağa kalktı. Ve bu kez kararlılık vardı. Bu kez arkasında devlet vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil dediğinde yıllarca süren bir sessizlik bozuldu. İnanmayanlara inat, sadece bir otomobil değil bir marka doğdu. Gemlik'te bir fabrika değil bir teknoloji üssü kuruldu. Kabe inşaattan test hattına, batarya paketinden yazılım mühendisliğine kadar her aşama titizlikle yürütüldü. Yerliydi, milliydi ve en önemlisi geleceğe aitti. İlk model CSUV akıllı cihaz altyapısıyla tanıtıldı. 5G'ye hazır dijital sistemleriyle ekranından koltuğuna kadar yazılım odaklı üretildi. Tek şarjda 500 kilometreyi aşan menziliyle konfor ve teknolojiyi birlikte sundu. Ve banttan indiği ilk gün bir milletin gurur anı olarak tarihe geçti. Yerli otomobil hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle başlayan bu yürüyüş sadece bir modelle sınırlı kalmadı. TOG vizyonunu genişletti. Şimdi sahnede yeni bir oyuncu var. T10F. Daha sportif çizgilere sahip bu sedan araç 600 kilometreye ulaşan menziliyle dikkat çekiyor. T10X'e göre 80 kilometre daha fazla yol alabilen T10F, tasarımı kadar teknik kabiliyetiyle de Türkiye'nin otomotiv hamlesinde yeni bir sayfa açıyor. Sadece fabrika üretmedi bu aracı. Bir milletin inancı, mühendislerin alın teri, bir liderin vizyonu bir araya geldi. TOG, Türkiye yüzyılının yollardaki ilk imzası oldu. O artık bir mühendislik başarısından fazlası. Türkiye'nin küresel rekabete adını yazdığı bir vitrin. Sadece yollarda değil, fuarlarda, vitrinlerde, ihracat hedeflerinde. Bir hayal gerçeğe dönüştü. TOG yola çıktı. Ve o yolda artık kimse yapamazsınız diyemiyor.
1: Yol bir yere çıkar. Ama bazı yollar vardır ki bir ülkenin geleceğini açılır. Sadece şehirleri değil, hayatları, umutları, ekonomiyi birbirine bağlar. Tıpkı Kuzey Marmara Otoyolu gibi. İstanbul'un hızla büyüyen nüfusu, artan araç trafiği, Marmara bölgesinin sanayi yükü derken yollar yetmez olmuştu. İstanbul'u çevreleyen, şehir içini rahatlatan dev sanayi ve lojistik hatlarını birbirine bağlayan modern, güvenli ve hızlı bir otoyol gerekiyordu. Tüm bu gereksinimlerle 2013 yılında temelleri atılan Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'dan başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kat ederek 443 kilometrelik dev bir ulaşım hattına dönüştü. Bu, Türkiye'nin sanayi damarlarını açan, ticareti hızlandıran, şehirleri birbirine daha hızlı ve güvenli ulaştıran bir adımdı. Ama bu sadece bir yol değildi. Bu eser Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji alanında geldiği noktayı gösteren bir simgeydi de aynı zamanda. Proje kapsamında 8 adet tünel inşa edildi. Birçok viyadük, köprü, menfez ve bağlantı yolu bu projeye eklendi. Amaç çok netti. İstanbul'un trafiğini rahatlatmak, ağır yük taşıyan araçları şehir içinden çekmek, Marmara'nın sanayisine ve ihracatına hız kazandırmak ve bu hedeflere ulaşıldı. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olarak tasarlanan yol sanayi ve liman bölgelerine kesintisiz ve hızlı bir şekilde ulaştı. Bu sayede trafik akışı hızlandı. Yakıt ve zaman tasarrufu sağlandı. Kaza oranları azaldı. Kuzey Marmara, Türkiye'nin mega projeleriyle entegre edilerek dev bir ulaşım ağına dönüştürüldü. Bu entegrasyon Türkiye'yi tam anlamıyla bir lojistik üs haline getirdi. Akıllı ulaşım sistemleri, meteorolojik uyarılar ve güvenlik kameralarıyla yolun her santimetresi izlenir ve yönetilir hale getirildi. Hem hızlı hem de güvenli bir yol inşa edildi. Ekonomik etkisi ise tartışmasız büyüktü. Sadece ulaşım değil, sanayi, ihracat, turizm gibi sektörlerde de büyük bir canlılık yarattı. Proje sürecinde binlerce kişiye istihdam sağlandı. Yapıldığı bölgelere ekonomik değer kattı. Böylece Kuzey Marmara Otoyolu geleceğin Türkiye'sine bir yol açtı.

AK Parti CHP'nin bölünmesine nasıl bakıyor? İsrail'in tüm kışkırtmalarına rağmen Türkiye dünya barışı ve adaleti için hangi adımlar atıyor? Bölgeye emsal niteliği taşıyan terörsüz Türkiye'de yasal düzenleme nasıl olacak? Mustafa Daş'tan doğrusu ne diye soruyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın cevaplıyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Bir rüyam var. Gün gelecek, eski kölelerin evlatlarıyla, eski köle sahiplerinin evlatları, Georgia'nın kızıl tepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar. Şunu kendinden menkul bir gerçek kabul ederiz ki, bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Martin Luther King'e 1963'te bu konuşmayı yaptıran gelişmelerin en önemli işaret fişeklerinden birini Alabama eyaletinden bir kadın yaktı. Adı Rosa Parks'tı. Bu kadın hayatını ten renginden dolayı uğradığı haksızlıklarla mücadeleye adamıştı. Ama aslında 1955'in sıradan bir günündeydi o öğleden sonra. İş dönüşü otobüse binmiş, evine dönüyordu. Amerika'nın pek çok eyaletinde 1900'lerin başından beri uygulanan yasalara göre belediye otobüslerinde ilk 4 sıradaki koltuklar derisi beyaz olan yolculara aitti. Siyahiler arka sıralara oturabilirdi. O da kendine hak görülmüş arka sıralarda oturuyordu aslında. Fakat bir beyaz erkek ön sıralarda yer bulamayınca genç kadının başına dikilerek kendisine yer vermesini istedi. Otobüs şoförü de bu talebi destekledi. Rosa Parks alışkın olunmayan bir tavır sergileyerek bunu reddetti ve önce karakola sonra da hapse gönderildi. Olay siyahiler arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Devamındaki bir yıldan fazla zamanda siyahiler otobüs kullanmayıp her yere yürüyerek protestolarını sürdürdü. Nihayetinde hukuki süreç işledi ve siyahlarla beyazların otobüslere ayrı kapılardan binme ve siyahilerin sadece arka koltuğu kullanma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Amerika'daki yerleşik ırkçılıkla mücadelede küçük gibi görünen bu sembolik olay sonunda hukuki zafere karşın Rosa Parks yaşadığı yerdeki baskılar sebebiyle başka bir eyalete taşınmak zorunda kaldı. Bu da rüya değil, yaşayan Amerikan kabusunun bir karesiydi.
2: It's a long way from the suffering that we endured in Alabama.
1: Rosa Parks yıllar sonra kendisine o gün olanlar sorulduğunda şu cevabı verdi. İnsanlar benim o gün çok yorgun olduğum için koltuğumdan kalkmayı reddettiğimi söyleyip duruyorlar. Doğru, yorgundum. Ama sebep bu değildi. İş günü olmasının fiziksel yorgunluğu değildi bu. Yaşlı da değildim. 42 yaşındaydım. Çok yorgundum. Sürekli haksızlığa uğramaktan ve bunu kabullenmekten yorgundum.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta bir millet iki devlet anlayışının nasıl ortaya çıktığını ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin dönüm noktalarını Profesör Doktor İbrahim Telloğlu'na soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: güçle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba, ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Yeni Parti'de 80 kişilik parti meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve Özel'in A takımı netleşti. 4 vekil haklarındaki soruşturmalar nedeniyle parti meclisinde yer almadı. Partinin kurucuları arasındaki şaibeli isimlerse dikkati çekti.
1: Yeni Parti'de Özgür Özel'in A takımı netleşti. Parti meclisi ve MYK belirlendi. Yeni Parti'de parti meclisinde 80 milletvekili yer aldı. Hakkında belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması bulunan 4 milletvekili parti meclisinde yer almadı. Kurucular Kurulu toplantısında 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu da seçildi. CHP'de Grup Başkan Vekilliği görevini yürüten Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın Yeni Parti'nin de Grup Başkan Vekilleri oldu. Bu nedenle 3 isim parti meclisinde bulunmadı. Partide 9 kişilik MYK'da netleşti. Genel Sekreter Yunus Emre, örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan, Yurtdışı Örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakır Özer, Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman ve parti sözcüsü Zeynel Emre oldu. Yeni Parti'de en çok dikkat çekense isimleri şaibelerle anılan kişilerin parti çatısında bir araya gelmesi. İBB ve Aziz İhsan Aktaş davaları iddianamelerinde rüşvet almakla suçlanan Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat Yeni Parti saflarında yer aldı. Yine İBB iddianamesinde adı geçen milletvekili Turan Taşkın Özer de Yeni Parti'ye katılanlar arasında. Adaylık karşılığı rüşvet talep etmek ve delege borsası kurmakla suçlanan Veli Ağbaba da Yeni Parti'nin başrol isimlerinden.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kez de bir semt pazarındaki tuvaletlerin kapısına kilit vurdu. Gün boyunca tezgah başında çalışan yüzlerce pazarcıyla alışverişe gelen binlerce vatandaş mağdur edildi. İBB'nin çözümsüz bıraktığı soruna Bahçeli Evler Belediyesi müdahale etti. Kilitli tuvaletler yeniden hizmete açıldı.
2: Kapılarına kilit vuruldu, pazarcı esnafı da vatandaş da mağdur edildi. İBB binlerce kişinin kullandığı pazar alanındaki tuvaletleri kapattı. Adres Bahçeli Evler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Soğanlı Cumartesi Pazarı. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan pazar alanındaki tuvaletlerin kapısına kilit vuruldu. Gün boyunca tezgahının başından ayrılamayan esnaf en temel ihtiyacını bile karşılayamadı. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar da kapalı kapılarla karşılaştı.
3: Hikmet abi burası mı?
4: Tuvalet.
3: Neresi onun?
4: Tamam.
3: Bayan tuvalet.
5: Şimdi arkadaşlar amirler.
3: Yani şu an esnaf bunu kullanabiliyor mu?
4: Eskiden
3: kullanıyordu.
6: Arızadan dolayı kullanamıyoruz.
3: Arızadan.
6: Giderildi. Tamam. Arızamı da girdi.
3: Giderildi.
6: Arıza giderildi. Şu an kullanılamıyor maalesef.
3: Ama neden kullanılamıyor şu an?
2: Üstelik bu ilk değildi. Pazar alanındaki tuvaletler daha önce de farklı gerekçeler öne sürülerek kapalı tutuldu. Bu kez kapılar tamamen kilitlendi. İBB'nin gerekçesi ise şaşkınlık yarattı. Tuvaletlerin günde yalnızca 15 kişilik kapasiteye sahip olduğu öne sürüldü. Atıkların boşaltılması için vidanjör gelmediği savunuldu. Ancak İBB'nin çözüm üretmek yerine kapıya kilit vurması pazarcıların ve vatandaşların tepkisini çekti. Artan tepkiler üzerine Bahçeli Evler Belediyesi devreye girdi. Ekipler İBB'nin çözümsüz bıraktığı mağduriyetin giderilmesi için harekete geçti. Gerekli çalışmalar yapıldı. Kapalı tutulan tuvaletler yeniden kullanıma açıldı. Pazarcı esnafının ve vatandaşların günlerdir yaşadığı sorun böylece çözüme kavuşturuldu.
6: Belediye'ye teşekkür ediyoruz. Bu esnafını yalnız bırakmadığı için, vatandaşına hizmet ettiği için.
7: Belediye'ye de çok teşekkür ederim. Onları giderdikleri için.
3: İnşallah.
7: İnşallah da çözülür yani.
3: Anladım.
0: Avcılar'da İBB'ye ait katlı otopark inşaatında çalışan bir işçi yaklaşık 15 metre yükseklikten zemine düştü. Ağır yaralanan işçi düştüğü noktadan kulevinç yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
8: Avcılık ekibi sunuyor.
4: Tamam.
2: 15 metre yükseklikten düştü, kule vinç yardımıyla kurtarıldı. Yaşam mücadelesi veriyor. İş kazasının adresi Avcılar Cihangir Mahallesi oldu. İBB'ye ait katlı otopark inşaatında çalışan bir işçi yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi düştüğü noktadan kule vinç yardımıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İşçinin durumu ciddiyetini korurken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Türkiye'nin uzay ve havacılık hedefleri doğrultusunda tarihi bir adım atılıyor. Geleceğin mühendisleri, tasarımcıları ve teknoloji liderleri artık lise sıralarında yetişecek. Bursa'da Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi bünyesinde kurulan yeni lise bu yıl LGS puanıyla ilk öğrencilerini kabul etmeye hazırlanıyor.
8: Uzay yolculuğu lise sıralarında başlıyor. LGS ile sadece 48 şanslı öğrenci alınacak. Hedefse geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmek. Uzay ve havacılık alanında kariyer hedefleyen gençler için yepyeni bir dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği ile hayata geçirilen GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kapılarını açıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için LGS puanıyla yalnızca 48 başarılı öğrenci kabul edilecek.
9: Bu alandaki lise düzeyindeki ilk ve tek merkez burası. Biz tabii ki bir anlamda da özellikle lisede okuyacak olan gençlerimizin ve bu alanda merakı olan, ilgisi olan ve tabii ki yeteneği olan gençlerimizin buluşma merkezi olacak burası.
8: Kabul edilen öğrencileri oldukça yoğun bir müfredat bekliyor. Öğrenciler bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi alacak. Ardından tasarım, imalat, itki sistemleri ve elektronik gibi kritik alanlarda uygulamalı ve proje temelli eğitimler verilecek. Bu sayede gençler sektörün tüm imkanlarından faydalanabilecek.
10: Bursa bir uzay ve havacılık üssü olacaktır bu çocuklarımız sayesinde. Şimdi ülkemizin dört bir tarafından çok yoğun bir istek var. Hatta geçen hafta beni Balkanlardan bir kişi aradı. Nasıl gelebilir çocuğumuz diye. Yani yurt dışına da şu anda ünü ulaşmış durumda.
8: Hedef Türkiye'nin uzay ekosistemine ve savunma sanayisine donanımlı insan kaynağı sağlamak. Mezun olan gençler milli projelerde doğrudan görev alabilecek yetkinliğe sahip olacak. Eğitim yolculuğuna

0: Bursa'da başlayan bu gençler Türkiye'yi teknoloji yarışında zirveye taşıyacak.
1: Böylece bültenimizi noktaladık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta bir millet iki devlet anlayışının nasıl ortaya çıktığını ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin dönüm noktalarını Profesör Doktor İbrahim Telloğlu'na soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Klasik fikirler nerede doğdu, nasıl kayboldu ve bulundu? Yedi şehir bir tarih. İskenderiye'den Bağdat'a, Kurtuba'dan Toledo'ya, Salerno'dan Palermo'ya, oradan Venedik'e bilginin yolculuğu ve durakları. Sinan Çakır, Türkçe'ye kazandırdığı eserle bilginin tarihi ve coğrafi bağlarını 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, Pazar 20'de, 24'te.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
3: Sağlam bank gücülük.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım.net, Sigortam.net.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Yine iç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bugün çok özel bir konuğumuz var stüdyomuzda. Kim? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Hasan Basri Yalçın bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Şimdi efendim, gerek diplomaside gerekse de iç siyasette hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bir taraftan gözler Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta. Hürmüz'de tansiyon bir düşüyor. Bir bakıyorsunuz Trump cephesinden anlaştık açıklamaları geliyor. Birkaç gün sonrasında da savaş tekrar alevleniyor. İran cephesinden keza yapılan açıklamalar var. Abbas Arakçı'dan, Kalibaf'tan gelen açıklamalar var. Türkiye terörsüz bölge hedefiyle adım atmaya devam ediyor. Siyasette bazı değişiklikler oldu. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Önce şöyle diplomasiden başlayalım. Siyasete doğru gelelim. ABD ve İran arasında özellikle Trump'ın iki açıklaması vardı. Onlar dikkatimi çekti. Trump büyük saldırıları başlatmaya hazırız. İran anlaşmaya henüz hazır değil açıklamasını yaptı. Yavaş yavaş barış ümidi tükeniyor mu? Türkiye diplomasiden nerede?
1: Aslında yavaş yavaş tükenmiyor. Barış ümidi çok uzun süredir kaybolmuş bir ümit. Biliyorsunuz biz Türkiye olarak veya birçok bölge ülkesi aslında biz Türkiye gibi bir an önce barışın sağlanmasını istiyoruz. Çünkü bu savaş sadece savaşan taraflara zarar vermiyor. Bölge ülkelerine de çok ciddi anlamda zarar verdi. Yani özellikle insani maliyet bir tarafa, ekonomik maliyeti de son derece yüksek olan bir savaş. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından dünya ekonomisine çok ağır bir darbe vuruldu. Bizim gibi enerjisini özellikle petrol ve doğal gazını ithal eden ülkeler için de son derece ciddi zararları olan bir savaş. Bu nedenle tabii ki hepimiz bitmesini istiyoruz. Ama savaşlarla ilgili benim en sevdiğim sözlerden bir tanesi, savaşı başlatmaya siz kendiniz karar verebilirsiniz ama savaşı bitirmeye siz kendiniz karar veremezsiniz. Hatta bazı şartlarda iki tarafta savaşı bitirmek istiyor olsalar dahi bu savaşın kendilerine hiçbir faydasının olmadığını, aksine gün gün kendilerine zarar verdiğini biliyor olsalar dahi savaşları sonlandıramayabilirler. Tam da yaşadığımız böyle bir kısır döngü. Bu kısır döngü kendisini üretmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri biraz daha bombalarlarsa İran'ın teslim olacağını düşünüyor veya diyelim ki hayal ediyor, ümit ediyor. Ama İran ise daha fazla direndiğinde daha fazla kazançlı çıkacağını düşünüyor. Çünkü İran da direnmek için belli bir eşiğin üzerine çıktı. Yani İran zaten siyasi liderlerinin birçoğunu, dini liderlerini, siyasi liderlerinin birçoğunu bu saldırılarda kaybetti. Altyapısı milyar

milyarlarca dolarla ifade edilecek şekilde yerle bir oldu. Dolayısıyla İran'da böyle bir yıkımla karşı karşıya kalmış olması nedeniyle eğer bir barış anlaşması imzalanacaksa bu anlaşmasının kendisi için daha önceki bulunduğu şartlardan daha iyi şartlarda bir anlaşma olmasını hayal ediyor. Şimdi iki tarafın hayallerinin, iki tarafın beklentilerinin birbiriyle hiç uyuşmadığı böyle bir düzlemde taraflar bir yönüyle de evet savaşı da bitirmek istiyorlar ama hem iç siyasetlerine hem toplumlarına verecekleri mesajlar da burada çakıştığı için kolay bir anlaşmaya varamıyorlar. Bu durumun uzun müddet sürebileceğini tahmin edebiliyoruz. Yani maalesef bu çok hoşumuza giden bir öngörü değil ama dikkat ederseniz zaten bölgemizde, yakın coğrafyamızda başlayan savaşlar hep böyle kısa sürede bitecek savaşlar olarak nitelendi. Başlarken başlatan taraflar birkaç günün içerisinde, birkaç haftanın içerisinde bu savaşları bitirebilecekleri inancıyla girdiler ama hiç de öyle olmadı. Yani Ukrayna'da yaşananlar ortada, şu an İran'da yaşananlar ortada, Gazze'de hala çözülmüş bir durum yok. Bütün bunları göz önünde bulundurduğunuzda aslında savaş şu an birçok devlet için bir çıkmaz sokak. İran ve Amerika Birleşik Devletleri de bunun içerisine girdiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı bir kenarda bırakırsanız, nükleer silah meselesini, nükleer enerji meselesini bir kenarda bırakırsanız, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir süper güç olarak aslında İran'da çok fazla vakit geçirmemesi gerekiyordu. Niye? Biz hep neyi konuşuyoruz? Amerika Birleşik Devletleri Asya Pasifik bölgesine uzanacak ve o bölgede aslında büyük rekabet yaşanacak diye düşünürken biz veya Amerikalılar da öyle düşünürken geldiler buraya saplandılar. Ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri Avrupalı müttefiklerinden bile kendisine yeterince destek bulamıyor. Çünkü savaşı başlatma biçimi, yönetim tarzı Avrupalılarda da bir tepkiye neden oldu. Böylesi durumlarda bir kısır döngü kendisini üretiyor. Şu mesela böyle çok hızlı biteceği varsayılan savaşlardan bir tanesi de Birinci Dünya Savaşı'ymış. Birinci Dünya Savaşı'na giden askerler giderlerken işte Haziran gibi savaşın başladığını düşünün. Yapraklar düşmeden yani sonbahar gelmeden hepimiz evimize döneceğiz diye gitmişler. Savaş 4 yıl sürmüş. Savaşı kazananlar da kaybedenler de hepsi ekonomik olarak çökmüş ve perişan olmuş. Yani kazanan İngiltere, Fransa'nın bile koca koca imparatorlukları dağılmak mecburiyetinde kaldı. Dolayısıyla bu tür savaşlar böyle çok hızlıca kazanılacakmış gibi durur ama bir sarmal kendi kendini üretir. O zaman sonbaharda döneceğiz diyenler bu savaşın çok anlamsız bir savaş olduğunu, her gün kendilerinden binlerce insanın, on binlerce insanın yaşamını yitiriyor olmasını görmelerine rağmen, yaşadıkları ekonomik maliyete rağmen 4 yıl boyunca her bir gün yarın daha iyi bir resme uyanırız ümidiyle 4 yıl boyunca savaşları sürdürdüler ve hepsi çöktüler. Evet. Şimdi bakın bu coğrafyada yaşanan savaşlarda Ukrayna ve İran özellikle böyle çok hızla sonuçlanacak savaşlar gibi düşünüldü. Ve hepsi aslında girince birer patinaj alanı olduğunu gördüler. Ve aslında hala bu anlamda alınması gereken gerekli tedbirleri almıyorlar. İç kamuoylarını önemsemek evet önemlidir. Mesela İran kendi rejim tipi itibariyle iç kamuoyunda belli bir propaganda seviyesini sürdürebilmek istiyor. Özellikle bu kadar büyük bir yıkım yaşamışken. Bu anlaşılabilir bir durum. Amerika Birleşik Devletleri Kasım'da seçime gidecek. Onun için Başkan Trump'ın kendince hesapları var. Kamuoyuna bir zafer sözü var. O zaferi tattırmak istiyor. Bütün bunların üzerinden baktığınızda bu iç siyasi meseleler, dış siyasi meseleler hepsi birbiri içerisine geçtikten sonra devletler çok da rasyonel karar alamayabiliyor. Tam da yaşadığımız bu. Bakın dikkat edin, önümüzdeki dönemde de benzer şeyler olacak. Anlaştık diyecekler, anlaşmaya çok yakınız diyecekler. Ertesi gün tekrar birbirlerini vurmaya başlayacaklar. Bu bir sarmal olarak kendi kendini devam ettirecek. Çok uluslararası ilişkilerin, dünya siyasetinin konjonktüründe önemli büyük dönüşümler olmadığı müddetçe veya bu devletlerin başına daha büyük belalar açılmadığı müddetçe bunlar, bu tür kısır savaşlar kendi kendini üretmeye meyillidir. Onu görüyoruz, o devam edecek gibi duruyor. Biz Türkiye olarak bu anlamda taraflara, iki tarafa da aslında savaş başlamadan yapabileceğimiz her türlü teklifi yaptık. Biliyorsunuz bir İstanbul toplantısı ihtimali vardı. Evet. Gelin bu savaşı başlatmayın, bu meseleyi diplomatik yöntemlerle, müzakere yöntemleriyle çözelim.

0: Bu anlamda Türkiye çok güvenilir bir arabulucudur. Gelin Türkiye'de, İstanbul'da bu meseleyi oturalım konuşun dedik. Ama taraflar yine basit küçük hesaplar yaparak o büyük şansı bir kenara bıraktılar ve savaşa sürüklendiler. Bu yani Türkiye'nin bu tavrı, bu barıştan yana olan, diplomasiden, müzakereden, istikrardan yana olan tavrı hala devam ediyor. Ama savaşın başladığı tarihe oranla bugün savaşı bitirmek çok daha zor. Yani o tarihte doğru düzgün birkaç adım atılmış olsaydı. Çünkü Amerika'nın o tarihte dile getirdiği şey nükleer müzakere meselesiydi. Nükleer müzakerede İranlılar çok kolay anlaşabilirdi. Ama biliyorsunuz İsrail'in yoğun kışkırtmaları çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri, İran'ınsa işte Türkiye ve benzeri ülkelerle bölgede yaşadığı rekabetler üzerinden yaptığı küçük hesaplar aslında bir anlamda savaşı beraberinde getirdi. İşin içinden çıkılmaz bir hal aldı. Şöyle basitçe bir öngörüyle bitirmek gerekirse şunu söyleyeyim. Hep bu zikzaklar devam edecek. Bunların her seferinde göreceğiz. Çünkü bir anlaşmaya en yakın olduklarını düşündükleri anda acaba şunu da elde edebilir miydik diye düşünmekten kendilerini alamayacaklar. Ve defalarca bu kısır döngü kendi kendini üretmeye devam edecek gibi duruyor maalesef.
1: Şimdi savaş ilk başladığında Trump'ın açıklamaları vardı. Bu işi birkaç hafta içerisinde bitiririz. Tabii. Hatta ben isteyeyim 4 gün içerisinde bu işi çözerim tarzında böyle kendisine Tabii. çok emin açıklamaları vardı. Ancak takvim kısaldıkça yani Kasım ayında bir kongre seçimi var. Kongrede Trump'ın elinin çok güçsüz kaldığı seçimlerde konuşuluyor. Bütün bunlar konuşulurken de Trump'tan sürpriz bir hamle geldi. Şimdi 2028'de yapılacak olan seçimlerde yanlış hatırlamıyorsam tekrar aday olacağını açıkladı Donald Trump. Şimdi bu cepteki bilgilerden bir tanesi. Trump kongre seçimlerinden güçlü çıkacağını düşünüyor anlaşılan. Diğer taraftan şunu da merak ediyorum. Bir kez daha bir Trump dönemi olursa, 3. dönem olacak. Yani yeniden seçilirse.
0: Yani Amerikan tarihinde sadece bir tane örneği var. Biliyorsunuz Amerika'nın yasalarına göre, anayasasına göre Amerikan başkanları sadece 2 dönem görev yapabiliyorlar. Hı hı. Bir tane örneği var. Franklin Delano Roosevelt döneminde yani 2. Dünya Savaşı'nda. O da zaten 3. dönemini tamamlayamadan 2. Dünya Savaşı esnasında vefat ediyor. Yerine de Truman geliyor. Çok olağanüstü şartlar olması gerekiyor böyle bir şey için. Ama bu tür savaşlar devam ederken ülkelerdeki oy kullanma tercihlerine nasıl yansıdığı öyle çok kolay öngörülebilir evet. şeyler değil. Mesela İran'da saplanmış bir Amerika'da cumhuriyetçilerin yani Trump'ın kongre seçimlerinden daha zayıf çıkacağı öngörüsü çok kolay tutmayabilir. Bunu bir kenara yazın. Çünkü genelde mesela Irak Savaşı'nda da bir saplanmışlık hikayesi vardı 2002'deki Irak Savaşı'nda. Başkan Bush mesela bir sonraki seçimde yine zaferle çıkmıştı. Herkes Bush'un kaybedeceğini düşünürken zaferle çıkmıştı. Çünkü savaş devam ederken birçok ülkede oy kullanma biçimleri savaşı başlatan başkanın devam etmesi yönünde oluyor. Şimdi İran savaşı bir Amerikalı'nın yaşamını ne derece etkiliyor? Gündelik yaşamını ne derece etkiliyor? Bana sorarsanız çok derinden etkilemiyor. Evet, bir izliyorlar. Uzakta dünyanın bir tarafında Amerikan füzeleri bir yerlere düşüyor. Amerikalılar dünyayı biraz böyle uzaktan izlerler. Amerikan toplumu. Dolayısıyla öyle bir izlenim içerisinde olduklarından bu hani Trump açısından veya cumhuriyetçiler açısından yönetilemeyecek bir durum değil. Herkes böyle bir resim çıktığında Amerika'nın Kasım seçimlerinde kongrede çok zayıf çıkabileceği gibi bir öngörü üretiyor ama tam tersine savaşlar devam ederken iktidar partilerinin daha çok oy aldığı da görülmüştür. Hatta bazen de savaşı kazanan iktidarların savaş biter bitmez iktidarı kaybettikleri de olur. Dolayısıyla bu savaşla iktidar arasındaki oy kullanma tercihleri arasındaki ilişki çok kolay değil. Ama tabii Trump'a sorarsanız bir an önce kendisini Kasım seçimlerinden önce zafer kazanmış olarak sunmayı istiyor olabilir. Ama bu zafer Amerikalılar için ne kadar önemlidir? Zafer olmasa, burada devam ediyor olsa İran savaşı, cumhuriyetçiler ne kadar kaybeder? Bunları çok öngörmek kolay değil. Çünkü böyle bir düzlemde büyük bir propaganda makinesi devreye giriyor ve hani İran dünyanın öbür ucunda belki de Amerika'ya hiçbir etkisi olmayacak, nükleer silah üretse bile Amerika'ya gönderemeyecek olmasına rağmen

0: Amerikan toplumuna işte burada nükleer silah üretiliyor. Hepimiz çok büyük başımız belada diye bir hikaye anlatılabiliyor. Ve o zaman oy davranışları falan da değişebiliyor. Onu biraz zamana yaklaştıkça görmek lazım. İranlılar da sanırım bunun üzerinden bir hesap yapıyorlar. Yani sanırım değil, aslında yapıyorlar. Kasım seçimlerine doğru Trump'ın daha da sıkışacağını, dolayısıyla daha fazla taviz vereceğini düşünüyorlar. Ama bu da işte göreceğiniz gibi bu da yanlış bir hesap olacak. O savaşı sürdürmenin kendilerince yanıltıcı sebeplerini bulmakta savaşan taraflar oldukça mahir olacak gibi gözüküyor bana.
1: Şimdi Trump'ın yeniden seçilmesi durumu eğer ki söz konusu olursa tarihte ikinci olacak dediniz. Baktığımızda şimdi birinci Trump döneminde Türkiye ve ABD ilişkilerinde zaman zaman gerilimler vardı. Hatta yaptırımlar söz konusu olmuştu. İkinci Trump döneminde en son NATO zirvesinde başkent Ankara'daydı Trump. Ve ilişkilerin aslına bakarsanız artık rayına oturduğu bir sürecin içerisine giriyoruz. Şimdi hem ikinci Trump dönemi hem de eğer ki olursa yeniden başkan seçilirse Türkiye ve ABD ilişkileri sizce nasıl olur?
0: Ya şöyle söyleyelim, yani sadece Amerikan başkanıyla, Amerikan başkanının Ankara'ya geldiğinde söylediği sözlerle Amerikan dış politikasını değerlendirmek, Türk-Amerikan ilişkilerinin o çerçevede şekilleneceğini öngörmek doğru olmaz.
1: Evet.
0: Yani biliyorsunuz İran'la ilgili Başkan Trump'ın söylediği şeylerle yaptığı şeyler bazen birbirini tutmayabiliyor. İşte Türkiye ile yaşanan o birinci Trump döneminde yaşanan mesele aslında Obama döneminden miras kalma sorunlarla ilgilidir. Biden dönemiyle ilgilidir. Şöyle söyleyeyim, Trump'ın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik oldukça sıcak bir pozisyonu var. Yani hangi sebeple bilmiyorum, yani kişisel olarak Trump'ı tanımam. Ama hangi sebeple olursa olsun galiba güçlü bir siyasi lider, güçlü bir siyasi aktör olduğunu düşündüğü için Cumhurbaşkanımızın onu örnek alır, onun tavırlarını örnek alır gibi bir hali de var.
1: Evet.
0: Yani bunu ben uydurmuyorum, kendisi de açık açık söylüyor, saygı duyuyorum, işte çok başarılı buluyorum diye. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızla oldukça sıcak bir ilişkisi var. Her karşılaşmasında da Türkiye'nin tezlerini bir Amerikan başkanının hiçbir zaman dile getirmeyeceği açıklıkta ve samimiyette dile getiriyor. Diyor ki biz vaktinde patriotlar konusunda Türkiye'ye haksızlık etmişiz. Evet, tabii bunu demokratlarla da hesaplaşmak için de söylüyor. Siz yakın bir müttefikimizi ey demokratlar bizden uzaklaştırmışsınız, hata etmişsiniz diyor. Bu tarafta sözünü tutan ve diplomatik olarak iyi anlaşabildiğimiz bir Türkiye ve Erdoğan var. Dolayısıyla Başkan Trump her toplantıda aslında Türkiye ile ilişkileri daha sıcak tutmak için elinden geleni yapıyor. Tabii biliyorsunuz ama bu dış politika, özellikle Amerika gibi büyük devletlerin dış politikalarını böyle sağdan sola, soldan sağa çevirmek belli bir zaman ve efor gerektiriyor. O yüzden kolay değil. İşte Kongre'nin ikna edilmesinden tutun da Washington'daki çeşitli siyaset çevrelerinin bu konuya ikna olmasına, verilen sözlerin yerine getirilmesi için ortaya çıkabilecek teknik aksaklıklara, işte CATSA gibi bir şeyin kaldırılması için Kongre'nin nasıl hareket edeceği, F-35 meselesinde yine çeşitli hukuki, teknik, yasal zorluklar var. Bunların her biri teker teker halledilmesi gereken şeyler ve bir de şöyle bir sorunumuz var. Başkan Trump bu tür şeyleri söylediğinde memleketine döndüğünde ne kadar bu konu için çaba sarf edecek? Sonuçta her devlet başkanı kendi ülkesine döndüğünde kendi ülkesinin gündemiyle daha fazla meşgul olduğu için bu tür meseleleri takip etmekte güçlük çekiliyor olabilir. Bir de şunu gördük biz yıllarca, Amerikan müesses nizamı Türkiye söz konusu olduğunda başkanların verdikleri sözleri bile yerine getirtmemek için meseleyi sürekli şeyin altına sürmek için elinden geleni yaparlar. Bütün bunların teker teker aşılması gerekiyor. Ama şunu söylemek lazım, özellikle NATO zirvesi sonrasında gördük ki sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil, Avrupa'nın geleceği ve güvenliği için de Türkiye aslında en önemli partnerlerden bir tanesi. Avrupalılar bunun değerini ne kadar sürede anlarlar bilmiyorum. Benim çok ümidim kalmadı. Avrupa'nın kendisine dair bile bir stratejik öngörüsü olmadığı için Türkiye'ye dair anlamlı bütünlüklü stratejik öngörüler üretmelerini şahsen beklemiyorum. Ama Amerika Birleşik Devletleri gerçekten dünyaya dönüp baktığında, bu coğrafyaya dönüp baktığında Türkiye'yi önemli bir partner olarak görüyor, görmek mecburiyetinde. Trump'ın biraz bunu da gündeme getiriyor olması önemli. Biz şunu istiyoruz, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak NATO'nun 70 küsur yıllık ortağıyız. NATO'nun en önemli ortağı.

0: ne bileyim Libya gibi coğrafyalarda Türkiye'ye çok fazla zorluk çıkartıldığı dönemler oldu. Sonra gördüler ki bu zorlukları çıkartarak Türkiye'ye boyun eğdiremiyorlar. Ve Türkiye aslında onların her birinden daha da güçlenerek çıktı. Sonuç itibariyle Türkiye ile oturup bir yerde anlaşmak, Türkiye ile daha makul ilişkiler kurmak zorundalar. Böyle bir gelişmeyi biz tercih ediyoruz. Biz ne Ukrayna Savaşı'nda, ne Libya'da, ne Suriye'de, ne Irak'ta, ne İran'da hiç kimsenin alet çantasındaki bir alet olmadık.
1: Evet.
0: Biz hep şunu söyledik. Ukrayna meselesinde mesela Rusya'nın işgalini onaylamıyoruz. Ama bu meseleyi Ukrayna'yı bir savaş alanına haline dönüştürerek çözemezsiniz. Müzakere masasında çözelim. Rusya ile irtibatı devam ettirelim diyebilen tek ülkeydik. Suriye'de 13-14 yıl boyunca Suriyelilerin hakkını savunmak gerektiğini dile getiren, tek başına bir hakkı savunan ve en sonunda da o hakkı savunarak kazanan bir Türkiye gördük. Libya'da yine aynı şekilde Libya'nın bölünmesini engelleyen bir ülke varsa o da Türkiye'dir. Meşru hükümetin varlığını sürdürmesini sağlayan bir ülke varsa o da Türkiye'dir. Biz o dönemde bir sürü bu işi Libya'yı bölmek isteyenle mücadele etmek mecburiyetinde kaldık. Sonuç itibariyle geldiğimiz yerde biz diyoruz ki Türkiye öyle herhangi bir devletin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupalı devletlerin falan filan öyle zannettikleri gibi onların suyuna gitmek mecburiyetinde olan bir ülke değil. Evet, NATO ittifakının bir parçası olarak biz üzerimize düşen ne görev varsa yaparız. Ama bizi sadece kendi planlarının bir parçası olarak değerlendiriyorlarsa hata ederler. Dolayısıyla bu yeni rasyonalite üzerinden düşünmelerini bekliyoruz. Batılı ülkelerin. Doğulu ülkelerin de aynı şekilde öyle düşünmesini istiyoruz. Rusya ile mesela böyle bir gelenek oluşturabildik. Cumhurbaşkanımızla, Rus Devlet Başkanı Putin bir araya geldiklerinde birçok meseleyi makul bir zeminde çözebiliyorlar. Birçok ülkeyle aynı şeyi sağlayabiliyoruz. Batılı ülkelerin bu konuyla ilgili ön yargısı vardı. İnşallah o ön yargı da sonuçlanır. Onlarla da herhangi bir şekilde kavgalı olmak gibi niyetimiz yok. Biz aksine herkesle işbirliği içerisinde bölgenin, Türkiye'nin istikrarı, güvenliği, geleceği, barışı, refahı için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki Amerika'nın siyasetinin bir uzak karakolu, ileri karakolu olmakla bunu sağlayamayız.
1: Evet.
0: Biliyoruz ki Rusya'nın bir ileri karakolu olmakla bunu sağlayamayız. Biz Türkiye olarak kendi otonom politikamızın peşindeyiz. Kendi öz siyasetimizin peşindeyiz. Kendi öz çıkarlarımızın peşindeyiz. Kendi öz hedeflerimizin peşindeyiz. Dolayısıyla bunu dünyanın artık anlaması gerekiyor. Anlamadıkları dönemde oldu. Onun da mücadelesini verdik. Şükürler olsun hepsinden de karlı çıktık. Hiç öyle sorunlu falan çıkmadık. Ağır bedeller ödedik ama en nihayetinde Suriye'de, Karabağ'da, Libya'da her birine baktığınızda Türkiye gerçekten büyük zaferlerle çıktı. Dolayısıyla taraflar bunu anladığı müddetçe Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm ortaklarımızla, tüm komşularımızla yakın ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz. Bu NATO zirvesini de önemli bir tarih olarak görüyoruz. İnşallah daha iyiye, daha güzele gitmenin bir başlangıcı olur.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sürekli olarak vurguladığı o Ankara merkezi diplomasinin aslına bakarsanız çıktılarının en somut şekilde.
0: Bunu öğrenmeleri biraz zaman aldı ama öğrenecekler.
1: Biraz da içeriye bakalım. İçeride de önemli gelişmeler var. Çünkü
0: bakalım.
1: Şimdi Ahbap soruşturması bir anda kamuoyunda bomba etkisi yarattı. Aslına bakarsanız biz çok şaşırmadık. Zaten bekleniyordu böyle bir gelişme. Ahbap soruşturması ne düşünüyorsunuz efendim? Şaşırdınız mı?
0: Ben şaşırmadım da şaşıran çok olmuş. Yani o tarihlerde hatırlıyorum. Yani şimdi gülerek konuşuyoruz da o tarihlerde beynimiz kaynayarak konuşuyorduk.
1: Evet.
0: Deprem olmuş, on binlerce insanımız yaşamını yitirmiş, enkazların altında binlerce canımız var. Bütün ülkeyi seferber etmeye çalışıyoruz. Hem devlet hem toplum olarak elimizden ne geliyorsa o alana yardım üretmeye çalışıyoruz. Ama o esnada bizim o esnada da farkına vardığımız birileri o esnada bu kadar canımızın yandığı bir dönemde başka işler çevirdiler. Kimisi yok efendim baraj patladı yalanını uydurdu.
1: Evet.
0: Kimisi buralarda yağma var devlet düzeni kaybetti yalanını uydurdu. Kimisi buralara devlet yardım getiremiyor yalanını uydurdu. Yani abartılarıyla. Bir sürü hikaye üretildi.

0: ve ben hep hatırlıyorum kişisel olarak, biz elimizden geleni yapmak zorundayız. Biz aldırış etmeyelim. Defalarca da yazmışım sosyal medyada. Sonra dönüp baktım. Biz bu şeylere aldırış etmeyelim. Bu sahtekarca yapılan şeylere aldırış etmeyelim. Biz acımızı içimize gömerek insanlarımıza yardım etmek için elimizden ne geliyorsa yapalım. Bir gün bunun gerçek yüzü ortaya çıkar diye hep söylemişiz. Şimdi de çıktı. Evet. Yani o dönem düşünün. Devlete yardım yapmayın, gidin yardım yapın dedikleri adam, o yardım paralarını, milyonları, milyarları kendi hesabına geçirmiş, kumarda, şurada, burada tüketmiş.
1: Evet.
0: Şimdi buradan dönüp baktığımda, ya bunu görmemiş olabilirler mi diye düşünüyorum. Samimi böyle kendimce hesaplaşıyorum. Bunu görmemiş olabilirler mi? Gerçekten devletin yapmadığı bir şeyi, yapamadığı bir şeyi bir yardım kuruluşu daha önce de bu tür dolandırıcılık hikayelerine bulaşmış birisinin üzerinden yapabileceklerine gerçekten inanmışlar mıdır diye düşünüyorum. Hayır, o kadar da saf değilim, inanmıyorum. Yani bile bile orada bir dolandırıcılık hikayesi olan birisinin üzerinden hala o bölgeye yardım yapıyormuşçasına hareket etmelerinin bir tane sebebi vardı. Her seferinde böyle oluyor. Dikkat edin. Yani her ülkede herhangi bir şey yaşandığında, bir yangın olduğunda, bir sel olduğunda, bir siyasi kriz olduğunda, bir tartışma çıktığında, bir kutuplaşma ortaya çıktığında, her seferinde bu gruplar çok profesyonel bir şekilde bir adres buluyorlar. O adresi şişirip kahramanlaştırıyorlar.
1: Süslüyorlar.
0: Sonuçta bir dernek varmış, o dernekte para toplanıyor. Hadi hep beraber oraya yapalım, yeter ki devlete yapmayalım. Bakın her seferinde siyasi bir hedefle yapıldı bu işler. Şimdi çıkıyorlar, günah çıkartıyorlar. Ya biz bilmiyorduk falan filan. Bilmediğin yeri niye övüyordun o zaman? Bilmediğin yer adına devlete yardım yapmayın, buraya yardım yapın meselesini niye anlatıyordun o zaman? Bundan hiçbiri masum hikayeler değil. Bakın, biliyoruz ki bu ülkede siyaset çok sert. Biliyoruz ki kutuplaşmanın çok yoğun yaşandığı dönemler oldu. Ama yani deprem devam ederken bu alçaklık nedir ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani hala siz o dönem bir siyaset çerçevesinde, seçime de az kalmıştı ya. Seçimden önce devleti aciz göstererek, Cumhurbaşkanımızı zayıf göstererek, devletin kurumlarını zayıf göstererek, seçimde bunu bir seçim malzemesi haline getirmek için yaptıklarını düşünüyorum. Ha dersiniz ki bana, niyetlerini okuyorsunuz falan. Evet okuyorum, kusura bakmasınlar. Yani dönüp bugün biz efendim bilmiyorduk, biz biliyorduk, ben dolandırıcı olduğunu biliyordum.
1: Gerekirse özür dileriz diyorlar.
0: Ben dolandırıcı olduğunu biliyordum, birçok kimse de söyledi dolandırıcı olduğunu. O zaman bunları konuşurken niye siz bütün sosyal medya hesaplarından, konvansiyonel medyadan falan niye orayı şişirdiniz? Niye bütün vatandaşa paranızı buraya verin dediniz? Paralar oraya gitsin, devlete gitmesin, bu vatandaş devlete yardım yapmasın, devlet bu meselenin içerisinde çöksün istediler. Ama olmadı. Olmadı, şükürler olsun ki olmadı. Çok sağlam bir devletimiz var, çok iyi yönetilen bir devletimiz var, çok güçlü bir siyasi liderliğimiz var, çok da iyi niyetli bir toplumumuz var. Bakın evet, siz de gitmişsinizdir, birçok kimse gitmiştir. Ben depremin birkaç gün sonrasında deprem bölgesine gidebildim. Tamamen gönüllü bir inisiyatif. O zaman siyasetin falan da parçası değilim. Bir öğretim üyesiyim. Kendim birkaç arkadaşımla beraber elimden ne geliyorsa yapmak için gittim. Ve ben o zaman gittiğimde muazzam bir dayanışma, muazzam bir yardımlaşma gördüm. Ve onların küfür ettiği dernekler, vakıflar yapıyordu bu yardımlaşmayı. Evet. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben Adıyaman'a da gittim, Maraş'a da gittim, ben Hatay'a da gittim. Bütün bölgeyi gezdim. Tek bir yerde, tek bir ahbap organizasyonu falan görmedim. Ama ben orada tonlarca İHA'sından Hasenesine, ne bileyim Beşir Derneği'nden diğer dernekler, tonlarca derneği gördüm. Her biri oturmuşlar, çorba dağıtıyorlardı. Hiç unutmuyorum, bir grup arkadaşla beraber çalıştık. Anadolu Yörükleri diye bir dernek kurmuşlar. Bursa'daki bir grup arkadaş. Bir pikabın arkasına çorba malzemelerini yerleştirmişler. Gelmişler ve bir ilk günden itibaren çorba dağıtıyorlardı. Hiç bunların reklamı olmadı. Bunlar hiç böyle büyük büyük bir yerlerde anlatılmadı. Ama gittiler paraları dolandırıcılara, bu vatandaşın parasını, onlara inanan vatandaşlarımızın paralarını dolandırıcılara teslim ettiler. Şimdi de sanki bilmiyormuş gibi, sanki aldatılmış gibi numara çekiyorlar. Ha çeksinler, belki bunun bir hiçbir hukuki karşılığı yoktur. Umurumda değil hukuki karşılığı. Ben bu milletin vicdanlarında bu isimlerin, o provokatörlerin hakikaten mühürlenmesini arzu ediyorum. Benim için asıl kıymetli olan şeydir. Alçakça bu devlet, bu millet deprem bölgesine yardım etmeye çalışırken alçakça operasyon çekenler inşallah alçakça bir sonla karşılaşacaklar. Bakın dolandırıcı işte Yunan adalarına kaçmayı isterken yakalanmış. Bir başkası işte yine aynı kumar mumar onda da çıkacak. Hep beraber görüyoruz. Ama her seferinde böyle. Topluma dönüp birini ortaya çıkartıp onu bir kahraman gibi ilan edip sonra onun üzerinden iktidara, ülkeye, topluma operasyon çekme çabaları. Allah bunlara yol vermiyor. Evet. Şükürler olsun ki milletimiz bu anlamda çok uyanık. Deprem döneminde kim kimin ne olduğunu çok iyi biliyordu. O deprem döneminde Cumhurbaşkanımızla konuşan vatandaşın sokaktaki duygusallığını ve samimiyetini hatırlayın. Hiç o samimiyet bambaşka bir şeydir. Cumhurbaşkanımıza dua edin diyen bir millet vardı ve bu zamanın çerçevesinde 3 yılın sonunda yüz binlerce konutu devletimiz yaptı ve depremzede kardeşlerimize teslim etti. Onlar seçimden sonra depremzedelerimize küfrettiler. Yerleştirdikleri belediyelere ait yerlerden bile atacak kadar haysiyetsizleştiler. Biz öyle bir konumda değiliz. Biz deprem, o partiye oy vermiş, bu partiye oy vermiş, şu siyaset görüşlenmiş, biz bunların hiçbirine bakmadık. Muazzam büyüklükte bir deprem yaşadık. Yani bir koca Avrupa ülkesinin çökmesi gibi bir deprem yaşadık. Ve yaralarımızı sardık, sarmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle de depremde kaybettiğimiz insanlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına tekrar başsağlığı diliyorum. İnşallah Rabbim bize bir daha böyle kötü günler göstermez. Böyle kötü günler gördüğümüzde de bu tür kötü niyetli insanların farkında olma irfanımızı korusun diyorum Rabbim.
2: Çok önemli. Bu hafta bir de mecliste tabii hareketli bir süreç bizi bekliyor. Normalde Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde olacaktı ama terörsüz Türkiye süreci derken milletvekilleri de vesailelerini uzattılar. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın meclise gelmesi bekleniyor. Artık sona geldik mi?
0: Ya sona geldik mi gibi hani çok kesin şeyler üzerinden konuşmak kolay değil. Ya bu sorun yarım yüzyıla aşkın bir sorun. Ülkemize çok büyük bedeller ödetmiş bir sorun. Ve aslında şunu da gördük. Terör ne Türkiye'yi devirebildi, ne istediğini elde edebildi, ne de gidebilecek bir yolu var. Özellikle yani 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelede uyguladığı stratejiyle ileride konuşlanarak terör örgütlerinin Türkiye sınırlarının içerisine girmeyi engellemeye başladığı andan itibaren aslında terörün gidecek bir yeri yoktu. Dolayısıyla terör bu şekilde kendini devam ettirirse yerinde saymaya ve aslında daha da ne diyelim istediği herhangi bir şeye, varsa öyle bir şey, ulaşmamaya devam edecektir. Dolayısıyla terörle hele bu yüzyılda, hele bu çağda, hele bu teknolojik imkanların olduğu bir dönemde, terör örgütlerinin aleyhine teknolojik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, öyle terör örgütlerinin 20. yüzyıldan kalma yöntemlerle başarı elde etmesi mümkün değil. En zayıf dönemimizde bile elde edemediler, şu an en güçlü dönemimizdeyiz. Dolayısıyla biz baştan beri aynı şeyi söylüyoruz. Yani bu yöntemlerle terör örgütünün varacağı herhangi bir şey yok. Ama bu bir terör örgütünün Türkiye'nin hemen dibinde, sınırlarının hemen ötesinde Türkiye'ye düşmanca niyetlerle var olması da bu çağda bu güçteki bir Türkiye'ye yakışan bir görüntü değil. Biz artık terör, merör gibi bir sorun, ayağımızda bir pranga, kenarda bir tehdit falan, bunlarla vakit kaybetmek istemiyoruz. O yüzden diyoruz ki bu işi artık kökünden çözelim. Yani terör örgütü silahlarını bıraksın. Bunun karşısında terör örgütü silahlarını bıraktıktan sonra Türkiye'de her türlü meseleyi konuşabilir. Her türlü meseleyi diyalog zemininde, her türlü meseleyi siyasi zeminde konuşabilir ve çözüme bağlayabiliriz. Silah aksine çözüm olmuyor bu tür konularda. Aksine çözümsüzlüğü destekliyor. Geldiğimiz yer burası. Ne kadar ilerler? İşte çeşitli çerçeve yasa talepleri var. Onlarla ilgili çeşitli meclisimiz müzakereler yaptı. Defalarca komisyon kuruldu, şu oldu, bu oldu. Bir noktaya gelindi. Bu noktadan sonra göreceğiz aslında. Yani gerçekten bitirebilecek miyiz? Gerçekten terör örgütü kendisini tasfiye etme yoluna gidecek mi? Hep beraber göreceğiz. Yani çünkü biliyorsunuz biraz önce İran-Amerika Savaşı'nı konuştuk. Evet. Amerika devasa bir yapı. İran'ı bombalıyor ama bitmedi deyince bitmiyor işte. Yani dolayısıyla onu sonuçlandırmak ve bir noktaya getirmek istiyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız her seferinde bu konu açıldığında en büyük samimiyeti ortaya koymuş, en büyük cesareti göstermiş liderlerin başında gelir. Kimsenin Kürt meselesini ağzına alamadığı, ağzına almaya cesaret edemediği dönemlerde Cumhurbaşkanımız bu meseleyi gündeme getirmiş ve atılabilecek adımların çoğunu cesaretle atmıştır. İnşallah bu ülkede bir terör örgütü sorunu kalmaz. Türk'ü, Kürt'ü, bütün etnik grupları barış içerisinde Türkiye'nin geleceğini inşa ederiz diyoruz. Evet. Bizim için önemli olan kısmı bu. Ama biliyorsunuz bu tür siyasi süreçler yarından öbür güne sonuçları tahmin edilebilecek şeyler değil. Biz iyi niyetle elimizden geldiğince meseleyi sonuçlandırmak için her şeyi deniyoruz.
2: Şimdi siyasette de tabii hareketli bir hafta bırakmaya hazırlanıyoruz dedik. Çünkü CHP'de beklenen bir bölünme vardı. O bölünme gerçekleşti. Tırnak içerisinde yeni parti kuruldu.
0: Hem tırnak içerisinde hem tırnak içerisinde değil. Adı da yeni parti.
2: Evet.
0: Yani evet, kuruldu bir parti ama şimdi düşünüyorum. Yani tabii biz aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair meseleleri çok konuşmak istemiyoruz. Gerçekten istemiyoruz. Yani bir kendi aralarında çok ciddi bir kavga ettiler. Öyle de kötü bir kavga ettiler ki yine işte böyle çok belden aşağı vurmalar, çok rahatsız edici üsluplar, hakaretamiz değerlendirmeler falan. Muhtemelen hiçbir AK Parti'nin kendilerine etmediği kadar hakareti birbirlerine ettiler. Böyle bir üslup sorunu ciddi anlamda var. Geldikleri yerlerde bölünmeyi tercih ettiler. Göreceğiz. Yani bu tür siyasi hareketlerin bölündüklerinde ne elde edebilecekleri, ne elde edemeyecekleri ile ilgili benim genel bir değerlendirmem var. Ama şöyle bir hatayla hareket ediyorlarsa naçizane kendilerine bir uyarıda bulunmak isterim. Şimdi bakın, Cumhuriyet Halk Partisi veya bugün ondan kopan parti, bugün yeni parti kopmuş, dün Memleket Partisi koptu, evvelsi gün başka birisi kopmuştur, bir başka gün başka birisi kopmuştur, çok önemli değil. Her seferinde şöyle bir hava var, tıpkı o ahbap meselesinde olduğu gibi. Bir siyasi aktör, bir siyasetçi olmasına da gerek yok. Yani bir dernekçi de olabiliyor, bir şarkıcı da olabiliyor, bir gazeteci de olabiliyor. Birisini hemen alıyorlar böyle kullanışlı olduğunu düşündükleri birisini. Hemen onu kahraman ilan ediyorlar. Bu bir şey olabilir. Ne tek bir özelliği olması gerekiyor onun. Yani ister gazeteci, ister sosyal medya fenomeni, ister dernek vakıf temsilcisi, ister şarkıcı falan, ister siyasetçi. Tek bir özelliğinin olması yeterli. AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a zarar verme potansiyeli varsa şayet, hemen onu böyle bir allayıp pullayıp onu siyasetçi ise lider ilan ediyorlar. Gazeteciyse duayen ilan ediyorlar. Şarkıcıysa işte mega star, bilmem ne star, şu budur budur falan. Böyle bir şişirme operasyonu oluyor. Sonra bakıyorlar ki bundan bu bekledikleri sonucu vermiyor. Bekledikleri sonucu vermeyince de bu sefer terk etmeye ve hakaret etmeye başlıyorlar. Her seferinde. Yani ister Kemal Kılıçdaroğlu'nu ele alın, ister Muharrem İnce'yi ele alın, İster kendileriyle yakın ilişkiye geçtiğinde Meral Akşener, Ekmelettin İhsanoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, hangi isme bakarsanız bakın. Yani biraz böyle kullanışlıyken hemen bir övmeler. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na dedem, pirom, demokratik amcam bilmem ne falan böyle bir abartılar gittiler. Fizikçi Muharrem vardı. Ha, şimdi de kasketli Özgür Özel buldular. Yarın öbür gün bir başkasını bulabilirler. Böyle bir ufacık ışık, bir kullanışlılık bulduklarında hep beraber bir hücum, sonra hep ait sahip olmadığı rütbelerle donatıyorlar. Sonra da hayal kırıklığı yaşadık diyor. İyi de siz bunu bile bile yapıyorsunuz. Yani şeyle bugün az önce konuştuk. Haluk Levent'le ilgili ne yaptılarsa Kılıçdaroğlu ile ilgili de aynı şeyi yaptılar. Özgür Özel ile ilgili de aynı şeyi yapıyorlar. Muharrem İnce ile de ilgili aynı şeyi yaptılar. Ekmeyettin İhsanoğlu ile ilgili de aynı şeyi yaptılar. Yani Meral Akşener masadan kalktığında nasıl bir hakarete uğradığını düşünün. Ondan önce neler söylediklerini düşünün. Veya işte seçimden önce Davutoğlu Babacan için neler söylediklerini, seçimden sonra neler söylediklerini düşünün. Dolayısıyla bugün işte Özgür Özel ayrılıp bir grup arkadaşıyla yeni parti kuruyor. Yarın öbür gün aynı şeyleri ona yapmayacaklarının hiçbir garantisi yok. Düşünsenize Muharrem İnce mesela gitti, geri geldi. Bu sefer de burada bölünme oldu falan. Dolayısıyla mesele bireyler değil, mesele aktörler değil. Bakın şimdi hep beraber bütün kinlerini Kemal Kılıçdaroğlu'na kusuyorlar. Daha önce de başkasına kustular. Kin kusarak yapılabilecek bir şey değil siyaset. Siyaset böyle bir şey değil. Siyaset insanlara yeni bir alternatif sunmadır. Bunların hiçbir alternatif sundukları yok. Bunlar kendi aralarında koltuk kavgasının dışında hiçbir şey vermediler. Vermeyeceklerdi. Dolayısıyla da vatandaş yarın öbür gün seçim olduğunda şuna bakmıyor. Yani Muharrem İnce'yi koyarsak kazanırız. Yok olmadı. Kılıçdaroğlu'nu koyarsak kazanırız. Yok olmadı. Onu koyarsak böyle bir şey değil.
2: Evet.
0: Niye yani bu isimleri değiştirdiğinizde ne değişiyor? İnsanlar dönüp baktıklarında bu isimlerden herhangi bir yeni açılım falan mı görüyor? Hayır. Evet. O yüzden başarısızlık devam ediyor. Yani şunu söylüyorum ben bu tür durumlarda. Yani kendisine bile hayrı olmayan bir siyasi hareketten Türkiye'ye hayır gelmez. Ama bunlar alıştığımız hikayeler. Biz uzaktan izlemeye devam ediyoruz. Sadece ve sadece Türkiye'ye zarar vermelerinden çekiniyoruz. Türkiye'ye zarar vermelerine de müsaade etmeyeceğiz.
2: Efendim çok teşekkür ederiz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Hasan Basri Yalçın yorumlarınıza değer kattığınız programımıza. Şimdi bir virgül koyuyoruz. Virgülden sonra yine konuklarımızla beraber gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta bir millet iki devlet anlayışının nasıl ortaya çıktığını ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin dönüm noktalarını Profesör Doktor İbrahim Telloğlu'na soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
3: Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G.

0: viske fırsatını kaçırmayın.
1: Türksel gücünde viske.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit. Arabanı arabam.com'a, değerinde Trinksat.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
7: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: 24 ekranlarından ve 24 sadece frekansından mutlu akşamlar doğrusuna devam ediyor. Konuklarımızı değiştirdik. Star Gazetesi yazarı, hukukçu avukat Cüneyt Altıparmak bizlerle ikinci bölümde. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kütahya Doğu Pınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Can Türkcaner bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz
2: yayınımıza. Hoş bulduk, sağ ol ve iyi yayınlar.
0: Şimdi bu bölümde iç siyaset konuşmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaten çok uzun süredir konuşulan bir konuydu. CHP bölündü, bölünecek. Özgür Özel yeni parti kuracak, kurmayacak. Yeni partim olacak, adı başka bir partim olacak şeklinde bir dizi yorum vardı ve sonunda artık dilekçe verildi. Yeni parti kuruldu. Can Türk hocam, sizinle başlayayım. Yeni parti siyasette yeni bir şey vermiyor ama adı yeni parti.
2: Ekrem İmamoğlu Partisi oldu. Başka bir şey değil. Yani ilk söylenebilecek, yani en sonda söylenecek şeyi baştan söyleyelim de. Çünkü yani görüntü şöyle bir şey. Şimdi Türkiye'nin hem sağında hem solunda yani bir parçalanmışlık, bir kırılmışlık yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir kırılmışlık var. Nitekim de Sayın Kılıçdaroğlu bugün bir konuşmasında, partinin katılım töreninde yaptığı konuşmada açık açık da dedi.
0: Evet.
2: Yani artık dedi, büyük yani arınma büyük ölçüde gerçekleşti. Tabii bunu siyaseten söylüyor. Bu işin bir de hukuki arınma biçimi var. Yani davalar devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerle ilgili. Tabii çok sembollerle dolu da bir açılış yaptılar. Nedir bu sembollerle dolu açılış? Yani 24 Temmuz Lozan yıl dönümünde Lozan Anlaşması'nın Anıtkabir'e gidildi. İşte cuma namazı kılındı, Hac Bayram Veli'de birinci meclise gidildi vesaire. Yani Özgür Özel ve ekibinin de yani kendi söylemi yeni bir parti olmadıkları yönünde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, yani yeni CHP denilebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni versiyonu denilebilir. Zaten önümüzdeki haftalarda yani gidişatı da göreceğiz. Sadece iki milletvekili dışında diğer bütün milletvekilleri parti meclisine üye oldu, girdiler. Tabii il ve ilçe teşkilatlarının yapısını göreceğiz. Muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevden alınan veya mevcut il ve ilçe teşkilatları üzerinden bir kadrolaşma olacaktır. 41 ilde hızlı bir şekilde örgütlenmeleri gerekiyor. Parti programına baktım. Parti programına ve tüzüğüne de baktık. Buralarda da benzeri şekilde yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin geniş ölçüde bir şeyi var. Yani
0: etkisi,
2: esintisi var. Demek ki söylemleri de göreceğiz. Yani Özgür Özel ve ekibi eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklenmeye başlarlarsa, çünkü Sayın Kılıçdaroğlu çok ciddi bir şekilde büyük ölçüde arınma gerçekleşti diyerek işte partide kirlenmiş olanların nihayetinde gittiğine dair bir imada bulundu. Yaşattığı rüzgara bakacağız. Dolayısıyla biraz ilk etapta, ilk bir haftada görüntü bu yeni partinin esas.

0: Sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni versiyonu olduğu. Eğer böyleyse, önümüzdeki günlerde de böyle devam ederse muhtemeldir ki biz bir sene geçmeden birleşmeyi konuşmaya başlarız. Çünkü bir de şey dönüşünde, yani adli tatil bitince Yargıtay'ın kararını bekleyeceğiz. Şimdi Yargıtay'ın kararıyla da daha netleşecek seçimlere doğru. Mesela bu Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni partinin birleşme senaryoları tekrar gündeme gelir. Çünkü şimdi büyük bir rüzgar var, büyük bir gaz var tabiri yerindeyse. İşte %35 alıyoruz, %45 alıyoruz, %70 ile iktidara geleceğiz. Ben hatta bunu dediklerinde de şaşırdım. Bunlar dedim 2023'te de %70 ile geliyorlardı. Demek ki parti bir %1 bile oyunu arttırmamış. Yani söylemler üzerinden. Tabii bu zaman içerisinde kesilecektir. Şöyle bir şey var Mustafa Bey. Yeni bir söylem yok. Yani eski söylemin yeni bir versiyonu var. Yeni bir umut dalgası yaratır mı, yaratmaz mı? Partinin sağa açılması nasıl olacak? Çünkü 50 artı 1'i alabilmesi için mutlaka AK Parti seçmenine, MHP seçmenine, diğer sağ partilere de uzatması lazım. Ama şöyle bir cümle geçti Sayın Özel'in söylemlerinde. Yeni bir Türkiye ittifakı. Öyleyse o zaman yeni partinin en çok İyi Parti'yi vuracağını düşünüyorum ben. Yani
1: Evet.
0: şey olarak, oy şey olarak. Tabii ki illa ki Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine de hitap edecek. Yani biraz daha merkez sağ, liberal sağdan oy alır. Çünkü şöyle bir durum var. Yani ne Milliyetçi Hareket Partisi'nde ne de AK Parti'de bir erime yok, bir kırılma yok. Yani Türkiye'nin siyasetinde bir dalgalanma yok. Yani şöyle bir imaj oluşturmaya çalışıyorlar. İşte 1999'daki rahmetli Ecevit'in Yeni Türkiye Partisi ile bir erime var ya, Demokratik Sol Parti'nin. Orada bir üçlü bir şey kurmuşlardı. Ona benzetmeye çalışmışlar ama öyle bir şey de yok. Ama CHP'de bir deprem var. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki depremin etkisiyle böyle bir görüntü söz konusu. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Ama dediğim gibi şimdilik görüntü Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir versiyonu olduğu ve çok da büyük bir heyecan getirmedi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi mevcut seçmen kitlesi dışında, hani Türkiye'deki diğer seçmen kitlelerinde veya sokaklarda büyük bir heyecan, büyük bir hareketlenme yok. Yani o AK Parti'nin kuruluş sürecinde olduğu gibi büyük bir hareketlenme yok. Yani Türkiye'de insanlar bekleyelim, görelim hesabındalar. Tabii bir de enteresan kısmı, belediyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde tuttular. İşte Mansur Yavaş meselesi başta olmak üzere. Peki bu belediyeler, belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacaksa, bazı milletvekillerinin kaldığı söyleniyor. Yeni partili olup da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadeleye devam edecek, bunlar da var. Sosyal medyada ve diğer o kanalda, muhalefet kanallarında söyleniyor. Peki orada kavga nasıl yürüyecek? Ama işte bütün bunlara eklediğimizde ucuca biraz yeni partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir versiyonu olduğu söylemi yani ağır basıyor bana göre.
1: Siz peki birleşmeye tam kesin gözüyle bakıyor musunuz? Ya birleşmeden kastınız şimdi yeni partinin CHP'nin içerisinde erimesi mi? Yoksa yeni partinin güçlenerek CHP içerisinde geri dönmesi mi?
0: Yani şöyle, ikisi de olabilir. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi mutlak putlan kararı çıktı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir şey yapıldı. Kongreler yapıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir yönetim geldi. Veya işte Kemal Kılıçdaroğlu ayrıldı. Veya Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber yeni bir yönetim geldi. Yeni parti de yeni bir şey söyleyemezse, çünkü şöyle bir durum var. Sağdan ve soldan katılımın olması lazım ki yeni bir umut olarak doğması lazım. Şimdilik bu görüntü yok. Yani büyük bir heyecan yok. Heyecan var ama kimde var? Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarında var. Yani diğer siyasi partilere gönül veren veya oy veren sıradan insanların dünyasında böyle bir şey yok. Bir de şeyi de göreceğiz. Şimdi yeni parti kuruldu. İşte pazartesi günü teşkilatlarını oluşturacak. Merkez teşkilatını oluşturacak. Akabinde de örgütlenmeye başlayacak. Örgütlenmeye başlayınca sağdan ve diğer soldan,

0: diğer siyasetçileri nasıl devşirecek ona bakmamız lazım.
1: Partiye eğer, yeni katılacak olanlar.
0: Tabii ki.
1: Bu istifa eden 91 kişi değil, kurucu
0: şimdi
1: takımı
0: hep
1: değil.
0: Merkez üzerinden görmemek lazım Mustafa Bey. Yani milletvekiller üzerinden görmeyin. Çünkü asıl hareket aşağıda olur.
1: Şimdi, il ilçe teşkilatları.
0: Tabii il ilçe teşkilatları, parti üyelikleri. Şu ana kadar en son bildiğim kadarıyla 397 bin üyesi vardı bu partinin, yeni partinin. Şimdi göreceğiz yani bu milyonlara ulaşması lazım. Ha, ulaşır, nasıl ulaşır dediğim gibi. Yeni partiye katılımların nereden geldiğine bakmamız lazım. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ni erozyona uğratmaya başlarsa o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni yok etmek, bitirmek veya Sayın Kılıçdaroğlu'nu siyaset dışı itmek için kurulmuş bir parti görüntüsü verir. Yani yine %35'lik kitlenin içerisindeki bir harekettir bu. Ama sağ siyasetten veya hiç beklemediğimiz veya işte siyaset dışı kalmış diğer kitleler gelmeye başlarsa, diğer siyasi partilerden gelmeye başlarsa o zaman bu sol parti olmaktan da çıkar. Ama yeni partinin hem parti programı hem tüzüğüne baktığımızda tipik bir sol parti görüntüsünde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kopya versiyonu gibi bir görüntüde. Ve ilk izlenimim o. Eğer bu izlenim devam ederse o zaman bu sol partidir. O zaman doğrudan hedefi Cumhuriyet Halk Partisi olur. Yani parti programında evet her türlü şeyi cesurca kullanmışlar. Mesela enteresan şey var orada. Tüm işte etnik, mezhepsel açılımları da mesela DEM Parti'nin söylemlerine de yer verdiği izlenimler var. İşte o izlenim partinin programında yer alan o yeni fikirler, partiye yeni bir takım katılımları, özellikle siyasetin eski ağır toplarının katılımlarını sağlarsa ha, o zaman deriz ki bu yeni bir hareket, yeni bir liberal hareket veya bir kitle partisi görüntüsü. Şimdi bir de enteresan kısmı Ekrem İmamoğlu hiç gözükmüyor. Şimdi bu Ekrem İmamoğlu'nun etkisiyle ve neresi emriyle kurulmuş bir parti. Şimdi Ekrem İmamoğlu burada nerede oturacak? Şimdilik onu görmemiz lazım. Eğer birkaç gün içerisinde yani bu işte ilk merkez teşkilatı kurulur, örgütlenme genişlemeye başlar. Orada yeni bir figür olarak Ekrem İmamoğlu'nu görmeye başlarsak bu Ekrem İmamoğlu'nu kurtarma partisi olur. Ama Özgür Özel'i görmeye başlarsak o zaman Özgür Özel'in yeni kendini Cumhurbaşkanı ilan edeceği bir yani süreç görürüz. Ama bu parti Ekrem İmamoğlu'suz olmaz. Çünkü Ekrem İmamoğlu nerede duracağı çok önemli. Kaldı ki zaten görüntü o ki Ekrem İmamoğlu'nun isteği üzerine kurulmuş bir siyasi parti. Yani yoksa bu partide devam edeceklerdi. Yani edindiğimiz imaj oydu veya bilgi oydu. Ama görülüyor ki yeni bir oluşum. Tabii bu üçüncü yeni parti, onu da söyleyelim Türk demokrasisi açısından. Evet. Yani bundan önce üç defa kuruldu.
1: Şimdi editörüm de çıkartmış. Bakın evet. Ben şöyle tarihleri sıralayayım. 1993 yılında Turgut Özal'ın kardeşi Yusuf Bozkurt Özal ilk kurmuş. 92 yılında kendisiyle birlikte bir grup milletvekili Anavatan Partisi'nden istifa etmesiyle şekillenmiş parti. Diğer taraftan ikinci yeni parti 2008 yılında CHP İstanbul milletvekili Tuncay Özkan tarafından kurulmuş. Tuncay Özkan da yine yeni parti saflarına katılan isimlerden bir tanesi. 2014 döneminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrasında tekrar CHP'ye geri dönmüş. Üçüncü partide işte CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in kurduğu yeni parti oldu. Burada Ekrem İmamoğlu konusu birazcık hassas noktalardan bir tanesi özellikle yeni parti ve CHP arasında. Yani şimdi şöyle bir süreç de olabilir belki. Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile alakalı bir disiplin sürecini hiç başlatmayabilir. Ekrem İmamoğlu da CHP'den hiç ayrılmayabilir.
0: Tabii her şey olabilir.
1: Şimdi Ekrem İmamoğlu yeni partiye geçecek diye yeni partiye geçen pek çok isim de Özgür Özel ile aynı çatı altında kalabilir bir anda. Ekrem İmamoğlu CHP'deyken onlar da yeni partide kalabilir.
0: Şöyle bir görüntü var. Yani hukuki CHP ile sosyolojik CHP'nin ayrıştığı bir görüntü içerisindeyiz. Yani hukuken, yani o ne demek bu? İşte CHP'nin adı mal varlığı duruyor. Ama İmamoğlu eksenindeki seçmen yeni bir parti oluşumuna gidiyor.
1: Öyle diyorsunuz. Bir de bu işin şimdi hazır hukuki boyutundan bahsetmişken tabii maddi boyutu ayrı bir mesele. Diğer taraftan etik boyutu

0: mesela ayrı bir mesele.
1: 90 milyon liraymış bir siyasi partinin kurulma maliyeti.
0: 90 milyon lira?
1: Evet.
0: Hocam o kadar yoktur ya.
1: Hayır, ilk etapta işte kira, bina, teşkilat ya, yani merkez teşkilat.
0: Tam parti kurmak istersen bir ayarlarız.
1: 90 milyon
2: hocam,
1: lira.
2: Mütevazi parti.
0: Ya ben şimdi cidden şeye baktım. Buradan da Türk siyasetine bir eleştiri olarak not düşünün. Siz de katılacaksınızdır yüksek ihtimalle. Şimdi Yeni Parti ile alakalı bu isim hakkı falan filan mevzusu var ya. Yani nedir ne değildir. Yargıtay bunları paylaşıyor. Kaç tane siyasi parti olduğu. Hocam vallahi kimin ağzından cümle çıksa birileri gidip parti kurmuş.
1: Tabii.
2: İnternet sitesi de alıyorlar.
0: Ya, internet sitesi de alıyorlar. Parti de kuruyorlar.
1: Bugün bir olay vardı zaten sosyal medyada.
0: Ya, özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından mesela bir cümle çıkıyor. Tak partisi kurulmuş hemen. Ya şu konuyla alakalı şu projemizi açıklıyoruz diyor. O projenin adıyla beraber hemen bir parti kurulmuş. Ya, bununla alakalı kesin bir adım atılması lazım.
2: Alan adlarıyla ilgili hemen kısaca bir bilgi vereyim. Alan adlarıyla ilgili TOB'un uyum diye bir tahkim merkezi, tahkim ve arabuluculuk merkezi var. Yetki orada. Oraya itirazda bulunabilir. Bir alan adı gaspına uğradığını iddia eden bir kesim. Oradan da alan adı transferi için karar verilebiliyor. Ama diğer o markalaşma meselesi iptal, o farklı bir dava. Dava gerektirebilir. Orada arabuluculuğu filan süreçleri olabilir.
0: Partinin finans konusu çok fazla tartışılıyor. Etik mevzular çok fazla tartışılıyor. Mesela Müslüm Sarı'nın yaptığı açıklama vardı. Ya biz bunu çok etik bulmuyoruz. Bir ahlak sorunudur. Affedersiniz. Hem CHP kürsüsünden Yeni Parti'nin açıklanıyor olması var mıydı siyaset tarihinde böyle bir örnek? Ben çok fazla hatırlamıyorum. Hani bir partinin grup başkanı o partinin grup toplantısına çıkacak da işte biz yol haritası çiziyoruz. İşte 90 milletvekili benimle beraber hareket edecek ve biz bir parti kuracağız. Baba ocağı diyorduk ama işte böyle de kapıyı kırarız çıkarız gibisinden hareketlerle bu işin yapılması. Diğer taraftan da partinin finans konusu şimdi ayrı bir mesele. Şimdi son yapılan milletvekili seçimlerine göre ana muhalefet partisi, yani seçimin ikinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Bütçeden de baktığımızda ona göre payı vardı. Hazineden de ona göre payı vardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. O da mesela şöyle bir ifade kullanıyor. Grafik 4 arkadaşlar getirebilirsiniz. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor, CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır dedi. Özgür Özel cephesinden bu gayet olumlu karşılanıyor. CHP cephesinden eleştiriler var. Özellikle İyi Parti dönemi hatırlatılıyor. Madem öyle İyi Parti zamanında MHP'de niye böyle bir şey olmadı tarzında açıklamalar var. Nedir hocam bu işin hukuki altyapısı?
2: Ya hukuken şu andaki mevcut mevzuata göre böyle bir şey mümkün değil. Bir partinin hazine yardımı alabilmesi için seçime girmesi gerekiyor. Yani seçime girme şartı yeterliği de Türkiye'deki illerin yarısında örgütlenmiş olmak.
0: Ya seçime
2: yani
0: girmeden
2: her ilin yarısında da örgütlenmiş.
0: Yapılmıyor o iş.
2: Tabii seçime girip bir de barajı, yani %3 barajını aşmanız lazım ki bir hazine yardım alabilirsiniz. Ama burada öyle bir durum yok. Bu Sayın Bahçeli'nin, bence biz bunu yayın öncesi hocamla da konuştuk. İki ihtimal var. Birincisi, yani bunlara bir parayı aktaralım. Biraz önce konuştuğumuz o meselelerde bunlar tırnak içerisinde daha önceden yolsuzluğa bulaşmış kişilerin göndereceği paralarla bu işi yapmasınlar. Türkiye siyaseti anlamında bu olsun
0: İnce
2: diye.
0: İnce bir mesaj gönderiyor.
2: Esprili mesaj. Ama hocamın söylediği şey, ondan transferle söyleyeyim. Yani biraz da yeni partinin künyesini belirtiyor. Yani siz CHP'nin içerisinden çıkan bir partisiniz. Yani orada hakkınız var. Onun dışında bir yerde hakkınız yok.
1: Tabii.
2: Bu da bunu da söylemiş olabilir. Çünkü Sayın Bahçeli'nin yaptığı yorumların veya ortaya koyduğu ifadelerin asimetrik yorumunu yapmak lazım. Çünkü bazı şeyler söylüyor. Söylediği şeyin altında başka nedenler de var. Şimdi kurulan yeni partiyle de ilgili ben iki nokta üzerinden meseleye bakmak gerektiği kanaatindeyim. Şimdi futbolda bir tabir var. Umut vadeden atak. Şimdi burada bir atak var. Burada biz yeni bir parti kurmanın her türlü siyaseten bir atak olduğunu kabul edebiliriz.
0: Ama Rıdvan işte gol olur diyecek mi?
2: Ya burada bir umut vadeden atak var mı? Mesele bu. Bunun da temel bir turnusol kağıdı var. Sayın Özgür Özel genel başkan seçildiği günden mutlak butlan kararıyla görevden alınana kadar Türk siyaseti açısından yeni olarak ne söyledi? De bu yeni söylem yeni partide, YF'de nasıl devam edecek? Şimdi bunun üzerine düşünmek gerekiyor. İkinci bir durum da hukuki olarak tabii ben

0: biraz buradan müdahale etmiş gibi olacak ama ana muhalefet diye bir kavram yok artık Türkiye'de. Birinci parti ve ikinci parti var. Şu anda ikinci parti oldu, yeni parti.
1: Fark ne?
0: Fark şu, ana muhalefet misyonu yüklenme gibi bir durum yok Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde. Tabii. Ana muhalefet dediğiniz andan itibaren yeni partinin parlamenter sisteme dönüş paradigmasının kavramını kullanmış oluyoruz. Sadece bir şerh olarak düşünüyorum. Bunu anlatım rahatlığı olarak tercih edebiliriz. Bunun Doğru. farkında olduktan sonra bunu söylemenin hiçbir beis yok. Bir de üçüncü bir durum var. Biraz önce Müslüm Sarı'nın ifadesinden bahsettiniz. O da bence çok açık kapı bırakan bir açıklamaydı. Yani gitmelerine gerek yoktu. Burada mücadele edip partiyi alabilirlerdi. Bunun için imkan vardı. Bu da sanki bence biraz Kılıçdaroğlu ve ekibinin buranın 6 aylık bir periyot içerisinde nasıl bir süreç yaşayacağı veya dağılma ihtimali gözeterek ona bir açık kapı bıraktığı kanaatindeyim. Kılıçdaroğlu'nun biraz daha sert ama alt ekibinin de biraz daha yumuşak bir bağlam üzerinde meseleyi tartıştığını düşünebiliriz. Şimdi burada bence okunması gereken bir husus var. O da altılı masa tecrübesi. Altılı masa tecrübesini okumadan yani Millet İttifakı'nın kodlarını ve çözülme Tabii. biçimini tahlil etmeden Türkiye İttifakı'nın ne demek olduğunu biz net bir şekilde masaya koyamayız. Bunu teşhis etmeden de yeni partinin aslında bir müddet sonra ne yapmayı planlayacağı noktasında bir eksiklik
2: bu
0: arada kalır.
2: Bu aslında bir yüksek sans tezidir biliyor musunuz?
1: Bu ittifakın adı yani Türkiye İttifakı diyor Özgür Bey. Özgür Özel bunu ilk defa kullanmıyor. Çok daha öncesinde
2: bir yönetişim modeli gibi kurdular. Yani,
1: ama işte başarısız olan bir modeli hala devam ettirip şimdi yeni bir partide Söyle, hala aynı şeyle devam
0: ediyor. Millet İttifakı'na atfedilen bir husus var. Yani bunu biz mesela İYİ Parti'den veya buna benzer partiyle irtibatlı olan kişilerle de konuştuğumuz zaman şöyle bir durum var. Şimdi yerel seçimlerdeki başarı tırnak içerisinde o başarı olup olmadığı da tartışma konusu. O başarının sebebi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun meydana çıkması mıydı? Yoksa seçmenin genel seçimlerle yerel seçimleri birbirinden ayırıp altılı masa minvalinde bir sürece destek vermesi miydi? Bunu niye söylüyorum? Yani normalde bir CHP adayının Ankara'da alabileceği oyla İstanbul'da alabileceği oy Millet İttifakı paradigmasıyla birlikte değişti. Bunu görmeden meseleyi tahlil etmek hatalı olur. O zaman siz günün sonunda çıkıp altılı masanın emanet oyları benim deyip şimdi de Türkiye İttifakı paradigması çıkardığınız zaman ortaya sizin bunu test etmeniz gereken iki nokta daha çıkar karşınıza. Birincisi siz bu yeni parti paradigmasını mevcut CHP seçmenine geçirebilecek misiniz? Bu birinci soru. İkinci soru siz bunu CHP seçmenini ikna ettiniz diyelim. CHP seçmeni dışında kalanları muhafazakarlar, Kürtler saydı ya genel şeyde toplantıda. Bunları ikna edebilecek misiniz? Bunu da geçtik. Üçüncü soru. Siz mevcut sistemde şu anda muhalif blokta bulunan diğer partileri bu fikre ikna edebilecek misiniz? Şimdi bunlar konuşulmuşsa ve bitmişse buna diyecek bir şey yok. Bunlar konuşulmuş ve bitmişse partinin kurucular listesinin salt milletvekillerinden mi oluşması gerekirdi? Demek ki burada öyle bir önerme veya bunun üzerinde ciddi bir tahlil yapılmamış. Ciddi tahlil yapılmadığını veya söylenenlerle eylemin bir yerde uyuşmadığı noktasında şöyle de bir tahlilim var. Yeni partinin tüzüğünü oturdum okudum ben. Yeni partinin tüzüğü bunu da yazmayı düşünüyorum. Özgür Özel'in seçimi kazandığı dönemde yaptığı kurultay konuşmasında bazı vaatler vardı. Biz genel başkanlık sultasını zayıflatacağız. Adaylar doğrudan aday belirleyecek. Ön seçim bizim için önemli bir paradigma olacak. Bunların hiçbirisini yeni parti tüzüğünde göremedim ben.
1: Daha öncesinde vaat ettiği şeyler.
0: Tabii. Şimdi o zaman sizi CHP'nin o bürokratik yapısı veya CHP'nin içerisindeki durum veya seçim yaklaşmıştı. Siz dediniz ki yapamadık bunu. Peki şimdi sizi ne tuttu? İki ihtimal var. Ya o verdikleri sözler o zaman verilmesi gereken sözlerdi ve siyaseten verilmişti. Ya da gerçekten böyle bir niyetleri var ama hazırlıksız bir şekilde bu sürece girdiler. Şimdi bunlar bence önemli ayrıntılar ve üzerinde hani biraz hukukçu olmam nedeniyle biz niyeti davranış üzerinden okuruz. Evet. Şimdi bu tablo varken yeni ne diye ister istemez kafamdaki soru işaretleri büyüyor. Şimdi, yeni olan şuysa eyvallah. Yani biz yeni bir binaya geçtik. İşte eski arkadaşlarla artık

0: yeni bir mekanda oturacağız. İşte bize yeni bir yer tahsis edecekler.
1: Tebdili mekanda ferahlık.
0: Böyle var. Bunu diyorlarsa tamam. Burada bir şey, buna bir şey diyemem. Ama umut vaat eden bir atak mı? Yok. Bir atak var. Ama bunun umut vaat edip etmediğini bilmiyorum. Son bir cümleyle hocama sözü devredeyim. Yeni olma meselesi siyasete bugünden itibaren girdi. Bu da ister istemez diğer siyasi partilere de bu yeni bağlamında bir şekilde bir dönüşüm veya bir biçimde yeni isimlerin siyaset sahnesine çıkabileceği bir sürece de işaret edebilir. Çünkü rekabet noktasının biraz da bu yeni kavram üzerinden tartışıldığı bir duruma, bir evreye giriyoruz gibi geliyor bana.
1: Tabii bir de şeye de bakmamız lazım esasen. Hiç bakmadığımız bir yer var. Bu işin Avrupa boyutuna bakmadık.
0: Evet.
1: Şimdi
2: Sosyalist internasyonel bir ismiydi.
1: CHP Sosyalist Enternasyonelisi. Sosyalist Almanya Sosyal Demokratlar Birliği Cumhuriyet Halk Partisi'ni Sosyalist Enternasyonel'den çıkaracağız. Yeni partiyi muhatap alacağız şeklinde açıklamaları var. Avrupa Birliği'ndeki bütün sosyal demokrat sol partiler yeni partiyi desteklediklerini açıkladı.
0: O zaman parti sol bir parti hocam.
1: Sol bir parti veya kurdurulan bir parti de olabilir.
2: Ya kurdurulan, bu kadar çok destek mesajı diyorsunuz.
1: Kurdurulan parti. Tabii canım. Yani şimdi Türkiye'de şimdi AK Parti kurulduğunda dışarıdan bu kadar çok destek mesajı geldi mi? Yok. Veya İYİ Parti kurulduğunda geldi mi? Daha yakın bir zamana gelir mi? Yok. Türkiye'de bir
0: yeniden
1: sürü siyasi
0: refah,
1: partiler
0: yeniden
1: var.
0: Refah kuruldu.
1: Yeniden Refah Partisi kurulduğunda dışarıdan yeni şey alkışlamalar geldi mi? Yok. Peki Özgür Özel'in partisi kurulurken niye alkışlamalar geliyor?
0: Hocam orada paranın izini takip edersek.
1: Evet.
0: Bence bu sizin dediğiniz durumla ilgili.
1: Oradan ben şunu şey diyorum.
0: Şimdi, yani.
1: Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan önce işte İngiltere Büyükelçisiyle, Amerikan Büyükelçisiyle veya işte Avrupalılarla hatta Sayın Özel'in gidip de niye bize destek vermiyorsunuz şikayetleri oldu. Buna yönelik de destek mesajları gelmeye başladı. Yani demek ki şöyle bir durum var. Batı hala aynı durduğu yerde duruyor. Türkiye'de bölünecek her türlü siyasi iklime hiçbir zaman hayır demiyor.
2: Bu arada bir detay var orada. Şimdi editörümüz Ayşe Gülgedik çok güzel yakalamış. Bu parti kurulur kurulmaz hemen biliyorsunuz X üzerinden, sosyal medya platformu üzerinden paylaşımlar yapılmaya başlandı. Sonra ya oradaki takipçi sayısı falan biraz böyle dikkat çekiyor. Hani biraz yüksek takipçi sayısı. Diyorsunuz ki ya yeni kurulmuş bir şey hesap hemen bu kadar takipçi nasıl acaba olabiliyor? Orada mesela bu sosyal medya hesabının daha öncesinde CHP Grup Başkanlığı tarafından kullanıldı.
0: Hesap ismi değiştirmiş.
2: Bir de mesela geçmişimize sahip çıkıyoruz şeklinde bir açıklama var. Şimdi yeni partinin direkt sosyal medya hesabı üzerinden. Şimdi şu videoyla alakalı, ekranda dönen videoyla alakalı bir paylaşım. Biraz da aslına bakarsanız ironik bir paylaşım. Atatürk'ten gelen mirası, cumhuriyet değerlerini ve milletin umudunu yanımıza aldık. Geride ise değişime direnen, koltuğa tutunan eski düzen kaldı. Biz tabelaların, binaların veya koltukların peşinde değiliz. Biz cumhuriyetin değerlerini, halkın umudunu, iktidar yürüyüşünü, geleceği taşıyoruz. Geçmişin birikimi bizimle diyor Özgür Özel ve ekibi. Ama geçmişteki bütün genel başkanların da tek tek fotoğraflarının kaldırıldığı aslına bakarsanız bir video paylaşılıyor. Yani bir tarafta verilen mesajlar farklı, diğer tarafta yapılanlar farklı, atılan adımlar farklı. İşte partinin adı öylesine bir kere ağızdan çıktı, sonrasında ya işte şu mesela çok garip. Ya en fazla şu konuşuldu. Ya yeni parti ismi bir anda çok tuttu kamuoyunda falan fistan diye. Başka bir şey sunmadın ki.
1: O zaman şu soruyu da bir soralım.
2: Tartışmaya mı verdin adamı?
1: Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesi'ne Türkiye bazı çekincelerini koyarak 93'te imza koydu. 6, 7, 10, 11. Avrupa Yerel AYÖŞ deniyor ona. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesi'nin bütün maddelerine niye onay vereceğiz diyorlar? Madem Atatürk'ün partisi.
0: Tabii.
2: Değil mi?
0: Yok tarih önemli ama hangi tarihte şerh koyarak imzaladığımız önemli.
1: 1993'te
0: yani.
1: Biz buna evet. Tarih 6, 7,
0: AK Parti
1: 10,
0: döneminde
1: 11.
0: Değil. AK Parti döneminden önce AK Parti döneminde de sürdürülmüş
1: zaten
0: bir.
1: Zaten 70'lerde 80'lerde çıkarılan bir yerel yönetimler özel şart. Türkiye 93'te imza attı. Ve bu bazı maddelerine şerh koyduk. Şimdi önemli değil. Avrupa Yerel Yönetimler Özel Şartnamesi'nin yani şerh koyduğumuz maddeleri de ortadan kaldıracağız diyor.
2: Ya bu arada Şimdi grafik altı var arkadaşlar. Grafik altıyı da bir getirelim ekranlara. Fotoğrafları kaldırıyorlar.
0: Evet. Biraz önce şey dediniz ya, hesap, sosyal medya hesabı. Orada CHP Twitter'la görüşüp kendi malikliğini ispatlarsa o hesabı kapattırabilir.
2: Ya öncesinde, hesabın çok daha öncesinde yapılan paylaşımlarda mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları falan duruyor. Düşünün.
0: Çok ilginç.
2: Yani onunla alakalı çok böyle alelacele atılmış bir adım. Şimdi grafik, kaçıncı grafik arkadaşlar söylüyorum. Grafik 6. Hani biraz böyle hafızamızı güncelleyelim diye. Grafik 6. CHP'den ayrılarak kurulan partiler. Evet. Cüneyt Hocam, şimdi Milli Kalkınma Partisi 1945'te çok partili döneme geçiş denemesi kapsamında kuruluyor. 1946'da Demokrat Parti Adnan Menderes tarafından kuruluyor. 1967'de Güven Partisi kuruluyor. Dördüncü sırada 1972'de Kemal Satır tarafından Cumhuriyetçi Parti kuruluyor. 1983'te Demokratik Sol Parti kuruluyor Bülent Ecevit tarafından. Sosyal Demokrat Halk Partisi 2002'de Murat Karayalçın tarafından kuruluyor ki Murat Karayalçın da o dönemde yine en güçlü olan isimlerden bir tanesi. Yani şu anda ne kadar çok konuşulan isim varsa en az onlar kadar konuşulan bir isimdi Murat Karayalçın. Halkın Yükselişi Partisi 2005'te Yaşar Nuri Öztürk tarafından kuruluyor. Anadolu Partisi 2014'te Emine Ülker Tarhan tarafından kuruluyor. Öztürk Yılmaz 2018'de Yenilik Partisi'ni kuruyor. 2020'de en az yine bu dönemde konuşulanlar kadar ismi gündemde olan Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Partisi'ni kuruyor. Sonra ondan aşağı kalmayan Muharrem İnce ismi. Memleket Bunlar şimdi Partisi. Bir dönem CHP'de hep böyle genel başkanlığa yarışan. Bakın bu isimler ya genel başkanlığa yarışmış ya da Cumhurbaşkanlığına CHP tarafından yarıştırılmış olan isimler. Memleket Partisi 2021'de Muharrem İnce tarafından kuruluyor ki Özgür Özel yönetimi döneminde Memleket Partisi'nin kapısına kilit vurup CHP'ye geçti Muharrem İnce. Bilmiyorum bu olacakları düşünseydi acaba geçer miydi? Son olarak da Özgür Özel yeni partiyi kurdu. Hocam yeni partiyle beraber 12 parti çıkarmış CHP içerisinden. Şimdi bu partiler içerisinde şöyle baktığımda benim Türkiye siyaset tarihine damga vuran partilerden bir tanesi DSP. 1983'te Bülent Ecevit tarafından kurulan. Yüksek ihtimaldir ki bunun dışında bir de işte Milli Kalkınma Partisi'ni biliriz 1945 Nuri Demirağ.
0: DSP'nin içerisinden parti denemeleri var. Onları
2: tabii,
0: da beklersek sayı artar.
2: Tabii. Yani DSP'nin içerisinden de var.
1: Ama rahmetli Ecevit şey diyordu. Onlar sosyal demokrat, biz demokratik soluz diyordu.
2: Çoğunun yani adını mesela bu son olan Türkiye Değişim Partisi ile Memleket Partisi biraz daha yakın tarihte olduğu için hatırlıyoruz. Çoğunun adını unuttuğumuz partilerden bahsediyoruz. Bülent Ecevit'in partisini bir kenarda tutarsak, DSP'yi bir kenarda tutarsak. Diğerlerini hepsini unutmuşuz. Cüneyt Hocam, sizce yeni partide önümüzdeki günlerde aynı siyasi kaderle karşı karşıya olur mu? Çünkü şimdi arkadaşların bir taraftan da getiriyorlar ekrana şu arkamızda LED'deki görüntü var ya arkadaşlar. O LED'deki görüntüyü de getirelim. Hani partinin adı yeni parti ama hala eski siyasi mesajları vermeye devam ediyor. Mesela işte hala o traktör mevzusu ki bence CHP seçmeninde çok büyük bir travmadır şu traktör konusu. Birazdan o sesi de getiririz ekranlara. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Ya şöyle, bu burada dediğim, başta söylediğimiz aslında biraz da bu yeni partinin ikna edebilme kabiliyetini de bu bağlamda değerlendirmek lazım. Yani şu anda yeni olarak söylenen bir şey yok. Parti programı anlamında da böyle. Tüzük anlamında da böyle. Siyaseten de ben bunu bu bağlamda yeni bir şey söyleme imkanının neden olmadığını düşünüyorum. Onu kısaca söyleyeyim. Şimdi bu isimlerin tamamı zaten CHP'de siyaset yapan isimler. Evet. Yani partinin kuruluşunun tamamı kökeninde CHP'de siyaset yapmış isimler var. Peki CHP ile ilgili olan eleştirileri ortadan kaldırabilecek bir netlik var mı? Bu yok. İkincisi, mesela belediyelerle ilgili bir ikna veya bir değişim süreci yaşatmadılar. Bunun sebebi ne? Bence bunun sebebi şu. Bir, şimdi siz her gün gördüğünüz 90 kişiyi bir anda bir parti değişikliğine ikna edebilirsiniz. Çünkü bunlar merkezde ve süreci yaşıyorlar. Peki diyelim ki X ilinde belediye başkanı geçti, meclisin bir kısmı geçmedi. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bu aslında tabanın buna ne refleks vereceği konusunda kendilerinin de emin olmadığını gösteriyor.
2: Evet.
0: Siz madem tabana bu kadar güveniyorsunuz, belediye başkanlarına da aynı çağrıyı yapın.
2: Geçsinler.
0: Şimdi bunu geçemediğini gördükleri için benim kişisel kanaatim bu veya böyle bir risk olabileceği için bunu bir şekilde değerlendirmiş olabilirler. Bir nokta da şu, bu parti kurulmadan, parti kurulacağı söylenmeden iki gün önce, iki veya üç gün önce Sayın Özgür Özel'in bir açıklaması var. Diyor ki biz diyor arkadaşlarımız tüzük çalışması yapıyor. Aynı zamanda diyor CHP'de de

bizim bir biçimde hukuki olarak mücadelemiz devam edecek. Ben bu 44 milletvekili içerisinde tamamının da Kılıçdaroğlu taraftarı olduğu kanaatinde değilim. O zaman bu kalan CHP de bölünmüş durumda yani şu anda. Bir, Özgür Özel.

0: şeye toplumu nasıl ikna edeceksiniz? Mesele bu. Tartışma bu. Türkiye'de yeni bir partinin siyaseten oluşabilmesi için bunun bir ana gövdeden kopup gerçekten değişebilmiş olması şartı var. Şimdi mesela milli görüş fikrinden AK Parti doğdu. Biz AK Parti'ye tüm unsurlarıyla milli görüşün tüm unsurlarını yansıtıyor diyebilir miyiz? 2002'deki kuruluş hikayesinde. Diyemeyiz. Tamam, büyük bir nüve vardır ama kendisi yeni bir parti oluşturduğu zaman farklı bir söylem geliştirdi ve bunu ciddi anlamda bu değişime toplumu inandırdı.
1: Evet.
0: Şimdi bu inandırma meselesiyle ilgili bu değişimin yenilik meselesinin hitap ettiği kitle kim? CHP'liler. CHP'lileri bir yenilik veya değişime inandırdılar. Toplumun tamamını inandırma sürecinin daha yeni başladığını düşünüyorum ben. Bunun ne kadar başarılı olacağı, ne kadar olmayacağı konusu da hep bir müphem, bir muğlak durum. Sebebi de şu: ben Özgür Özel ve ekibinin gerçekten net bir şekilde CHP'den bir kopuş yaptığı veya kopuş gerçekleştirdiği kanaatinde de değilim. Yarın öbür gün parti içerisinde bir değişimde bu konuların tekrar pazarlık masasına gelmesi mümkün olabilir. Bir de şöyle bir durum var. Kılıçdaroğlu arınma bitmiştir. Ben bundan sonra aday olmayacağım dediği andan itibaren bu parti Kılıçdaroğlu'nun da işaret edeceği veya Kılıçdaroğlu'nun da onaylayacağı şu anda üçüncü yol dediğimiz bir grubun etkin biçimde siyasetine, CHP siyasetine dönüşebileceği bir durum olur. O zaman buradan kopma saiki Kılıçdaroğlu'nun gelmesi ise bu saik de ortadan kalktığı zaman
1: ne olacak?
0: yeni bir düzlem ortaya çıkacak.
1: Yani mesela şöyle bir durumdan bahsediyorsunuz benim anladığım kadar. Lütfen yanlış anladıysam siz de düzeltin. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki tamam, ben şimdi kurultaya gidiyorum.
0: Arındım. Bitti.
1: Arındım. Kurultaya gidiyorum. Zaten kurultay takvimi işleyecek. İşte 2027'nin bahar aylarında biz kurultayı bekliyoruz. Kılıçdaroğlu dedi ki ben şey değil, genel başkan adayı değil. İçimizden bir genel başkan adayı
0: seçin.
1: Kimi seçerseniz seçin. Orada da üçüncü yolcuların adayı, yani CHP içerisinde mevcut yönetime de Özgür Özel tarafına
0: üçü
1: da...
0: Üçü hassaslaştırmak için Oğuz Kağan Salıcı diyelim.
1: Aynen. Bir isim geldi, genel başkan oldu. Şimdi Oğuz Kağan Salıcı genel başkan olduktan sonra bugün yeni partiye geçenlerin çoğunun geçme sebepleri neydi? CHP.
0: Saik. Saik ortadan kalkıyor. Saik ortadan kalktı mı iştahat değişir.
1: Ama şu da olabilir. Mesela Özgür Özel'i CHP bir daha almayabilir. Öyle değil mi ya, genel başkan?
0: Tabii.
1: Sonuçta şey diyebilir, kardeşim ben seni almıyorum partiye.
0: Tekrar üyelik yani noktasında zaten şey, mesela yeni partinin de üyelikle ilgili şeyi çok ilginç. CHP'nin aynısı. Başvuru yaptınız, aynısı. Reddetti. Gerekçe, evet. Gerekçe yoksa yok, bitti.
1: Hocam kısaca şunu da değerlendirmek istiyorum ya. Her ikinizden de alayım. 37 geçiyor. Bu bölüm bitirmek için yaklaşık 3 dakikalık bir sürem var. Daha sonra Terörist Türkiye'ye geçeceğim. Şimdi bu paylaşılan fotoğraflarda mesela, özellikle Özgür Özel'le alakalı paylaşılan fotoğraflarda biliyorsunuz CHP'de sürekli olarak kullanılan isimlerden bir tanesi rahmetli Bülent Ecevit. Yani Ecevit'in gömleğidir, Ecevit'in kasketidir sürekli olarak kullanılır. Anlaşılan o ki Özgür Özel de bunu çok fazla kullanacak. Kemal Kılıçdaroğlu da kullandı geçmişte. Şimdi ben şuna baktım.
0: Kopuşun mesela, tek başarılı ismi o diye.
1: Şöyle bir durum var ama. İki taraf ya, kopuşlar birbirinden çok farklı. Tabii. Hani Bülent Ecevit'in CHP'den ayrılma süreciyle Özgür Özel'in ve beraberindekilerin ayrılma süreçleri, hikayeleri aynı değil. Mesela genel sekreterlik görevini yürütüyor Bülent Ecevit. 12 Mart mıhtırasının CHP içerisindeki ortanın sol hareketine karşı verildiğini söyleyerek partisinin askeri yönetimci oluşturulan, yani derbecilerce oluşturulan hükümette katkıda bulunmasına karşı çıktı ve genel sekreterlikten istifa ediyor. Ne zaman? 21 Mart 1971. Yani halkın derbeciler tarafından ezilmesine bir karşı dik duruş. Bülent Ecevit'in aslında bakarsanız CHP içerisindeki duruşu ve Bülent Ecevit'in vatandaşlar tarafından da desteklenmesinin daha sonrasındaki en büyük sebeplerinden bir tanesi bu zaten. Ya bu dik duruşu. Şimdi siz böyle bir hikayeden buradaki hikayeyi bağdaştırıp da bir başarı öyküsü yazabilir misiniz?
2: Şimdi o sadece görüntü. Şimdi
0: mesela CHP kapatılsaydı bu öykü olabilirdi.
1: Ha. Evet.
2: Bir de şimdi rahmetli Ecevit'in Ortanın Solu diye bir kitabı vardır. Hı hı. Bir de ben tavsiye ederim izleyicilerimize, Demokratik Sol Parti'nin tüzüğünü ve Demokratik Sol Parti nedir diye kendi yazdığı bir doktrini var. Hı hı. Yani Demokratik Sol Parti döneminde. Şimdi alakası yok. Yani zaten rahmetli Ecevit, Yani hayatını kaybedene kadar onlar sosyal demokrat, biz demokratik soluz diye yeni bir sol okuyuşu gerçekleştirmişti. Alakası yok. Yani o şöyle, kasket giyerek herkes Ecevit olsaydı,

0: Ben rahmetli dedem de Ecevit olurdu. Yani o işlerin üstünden çok geçti. Birincisi bu. İkincisi bir de köylü milletin efendisidir falan dediler. Ben hani şimdi Türkiye'nin %95'i kentlileşmiştir. Bugün köyler de kentlidir.
1: Artık çok farklı şeyler konuşuluyor yani, Türkiye'de.
0: Şimdi burada ne var biliyor musunuz Mustafa Bey? Jeremy Rifkin'in izleri var. Şimdi bir dönem Sayın Kılıçdaroğlu bir gürültülü patırtılı hatırlayalım.
2: Tabii.
0: Jeremy Rifkin'i getirdiler bunlar. Şeyi getirdiler bir tane yabancı.
2: Online bağlandı
0: adam. Online bağlandı adam. Mesela karbon ayak izine şey yapıyor. Yeşil ekonomiye selam duruyor, selam yolluyor. Bir de en benim çok dikkatimi çeken bir şey var. Eşit yurttaşlık diyor. Bu Dem Parti'nin zaten şeyi var. Yani bu eşit yurttaşlık dediği zaten anayasal eşit yurttaşlık söylemi var. Dem Parti'nin de ortaya koyduğu bir şey. Çok hızlı, çok acele. Ya yapalım da bir artık gidelim de ne olursa olsun. Burada şimdi bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye katılım töreninde yaptığı konuşmada arınma gerçekleştirirken Sayın Kılıçdaroğlu siyaseten arınmanın olduğunu söylüyor. Yani bunlar gittiler. Bu parti kuruldu. Şimdi bu parti başından sonuna kadar yani ilk görüntüsü Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan bir ekibin yeni yedek, yeni CHP diyememiş veya işte CHP'nin yani CH isimlerini kullanmak yani harflerini de kullanmak istememiş. Ne var? Yeni parti var.
1: Hocam şimdi senin bütün bu söylediklerini destekleyecek bir şey söyleyeceğim. Bugün kameraman arkadaşları çok gördüm. Kusura bakmasınlar. Çok fazla hareketliyim masada. Arkadaşlar ses biri. Bir getirelim mi ekranları? Ses biri. Neden diyeceksiniz? Çünkü o tabelada ne kadar yeninin ne kadar tabelada kaldığını göreceğiz. Evet. Bir açalım sesi.
3: Diyorsunuz ki inanmayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör demişsiniz. Nerede traktörler?
4: Çarpıcı olsun diye. CHP'ye oy verene traktör bedava. Şimdi sosyal medyada
3: inanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör.
4: Aynen öyle. Martin başlığı sonra öyle.
1: Şimdi ne diyor? Bu döneminde şöyle bir reklam filmi vardı. Hatırlatalım. Bu röportajdan kestik bu sesi. Bunun reklam filmi var. Reklam filminde şöyle bir ifade kullanılıyor. CHP'ye oy veren her seçmene bir traktör. Daha sonrasında da diyorlar ki ya siz böyle bir vaatte bulundunuz. Hani bu CHP'ye sonuçta oy veren isimler var. Hani ne oldu traktör? Diyor ki ya sansasyonel olsun diye biz böyle bir ifade kullandık. Çantürk hocam hemen sağında LED'de arkadaşlarım hazırladılar. Bak LED'e bir göz atar mısın? Hemen sağsa arkanda hemen.
0: Evet.
1: Hemen orada. Bak orada bir traktör var. Şimdi Özgür Özel'in yeni parti kurulduktan sonra sosyal medya hesabı X üzerinde bir kapak fotoğrafı paylaştı. Mesela orada da yine traktör. Ya hala eski vaatlerle yeni bir şeyler yapmaya çalışılıyor ama artık Türkiye o Türkiye değil. İhtiyaçlar o ihtiyaçlar değil. Farklı hedefler, farklı beklentiler ama sizin vaat ettiğiniz şey hala traktör.
0: Şimdi şöyle, 2023 yılı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam traktör sayısı Türkiye'de 2.186.000'miş. 2024 başında açıklanan güncellemelerle 2.26 milyon civarında olduğu söyleniyor. Hı hı. Şeyden bakıyorum, trafik şeyinden. Şu anda Türkiye genelinde çiftçi kayıt sistemine göre çiftçi başına ortalama kaç traktör düşüyordur sizce?
1: Kaç?
0: Bir traktör düşüyor. Şu an çiftçinin traktöre ihtiyacı yok ki.
1: Ya değişti zaten, artık her şey değişti.
0: Bunu anlatmaya çalışıyorum işte.
1: Yani artık eskiden traktör şeydi. Mesela neydi? Bir camız, bir traktör, bir manda bir traktör
0: şimdi
1: değerindeydi.
0: TÜİK verisi, Tarım Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde 2023 yılı 2.363.000 kayıtlı çiftçi var. Trafiğe kayıtlı 2.321.253 adette traktör bulunuyormuş. Ya bakın, bir siyasi parti böyle kurulmaz Mustafa Bey. Şimdi izah olmayanın mizahı olur. Yani çok da mizaha girmek istemiyorum. Yeni bir şeyler yaptılar da. Ya Z kuşağına yönelik hiçbir şey yok. Kentlere yönelik hiçbir şey yok.
1: Ya kentlerdeki yapay zekadan
0: hoş şimdi %45 ile her yeri kırıp geçirmişlerdi.
1: İnsanlar topraksız tarım arıyor.
0: Türkiye'nin %70'ini onlar yönetiyorlardı. Yerel yönetimler, işte Ankara bugün sel aldı. Yerel yönetimlere yönelik hiçbir şey yok.
1: Ankara'yı selaması ayrı bir mevzu.
0: Hayır,
1: Ankara,
0: sizin İstanbul, en yaralı hali tabii, şeyinizdir tabii, o da damarınıza bastım
1: bugün,
0: da.
1: Bugün gerçekten şimdi Cüneyt hocam bugün Ankara'daydı bilir. Siz öğleden sonra Ankara'daydınız. Evet. Siz zaten her hafta geliyorsunuz hocam. Tabii siz de Ankara'dasınız yani. Buradan Kütahya'ya selamlar olsun.
0: Evet.
1: Ettik hocamızı. Ya yıllardır çözülemeyen bir altyapı problemi. Yıllardır çözülemeyen, kangren olmuş bir süreci. Ya bir de diyorsunuz ki yeni ben bir şeyler vaat ediyorum. Yani yeni neyi vaat ediyorsun? Bu belediye başkanları zaten senin döneminde seçilen belediye başkanları. Bu belediye başkanlarının her birini sen getirdin, sen koydun. Ankara'da bugün hala yol çöktü ya. Asfalt çöktü. Başkentte asfalt çöktü. Hani Konya'da, tarlada obruk i̇şte değil. Ankara'da cadde çöktü.
2: Belediye başkanlarını acaba almamasının sebebi bu mu? Bu da olabilir.
1: Hocam yani cadde
2: bunları
1: çöktü
2: alırsam
1: ya.
2: Bunlarla muhatap olacağım ya. Diye. Bunların bu
0: şimdi... Türkiye'nin
2: bu eleştirilerle
0: Türkiye nüfusunun %95'i kentlerde yaşıyor. Kentlileşmiş yörelerde yaşıyor. O yüzden eğer siz çiftçiye yönelik bir şey söyleyecekseniz zaten çiftçi başına bir traktör düşüyormuş. Daha ne yapacaksınız ki? Kaç tane daha traktör vereceksiniz?
1: Evet.
0: Mesele traktör olsa zaten sorun çözülmüş.
1: Aynen.
0: Yani kaldı ki şunu da söyleyeyim. Hani yani tamam tartışılır. Çiftçinin sorunları o başka bir hikaye. Onu uzmanlar daha iyi bilir de. Türkiye'de şu an tarımsal üretim bakımından da hayvancılık dahil olmak üzere Türkiye zaten Avrupa'da ilk 3'te ilk 5'te pek çok parametre.
1: Toprak Mahsulleri Ofisi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklama yaptı. Günde 370 bin ton hububat alıyoruz dedi. Türkiye'nin bu kışın bir ayda sattığı hububat miktarı.
0: Şimdi
1: günde alıyoruz.
0: İşte onu anlatmak istiyorum. Şimdi buradan baktığınızda artık hani çiftçinin meselesi kalmamıştır demiyorum. İlla ki vardır.
1: Vardır tabii.
0: Onu uzmanlar bilir çözer. Onlar ayrıca konuşulur. Ama şunu anlatmak istiyorum. Şimdi Türkiye'nin işte yani bir siyasi parti, yeni bir parti. Hı hı. Kıracak, geçireceğiz. %35 aldık, %40 aldık. Kimileri diyor %70. Bir tane arkadaşım dedi bak dedi %70'te geliyoruz falan. Yeni partili gönül verenlerden. Ben dedim ki o zaman dedim siz 2023'ten bu yana dedim yatmışsınız. Yani bari %71 olur da %1 o zaman da %70'te geliyordunuz siz dedim. İnsan dedim %1 oy arttırır. Bu kadar da stabil olmaz. Yani demek istediğim şu, işte izah olmayanın mizahı oluyor Mustafa Bey. Alelacele sırf hazırlamış olmak için oradan alalım, buradan alalım. Biraz da şeyin kokusu var parti programında. Şeydeki İngiliz başbakanı vardı ya, Blair, yeni sol, üçüncü yol. Ya biraz da onun şeyleri var. Yani bir dönem Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin olduğu dönemlerde Türkiye'de Sosyal Demokrasi Okulu vardı. Onun kitapları hala vardır bende. Öyle güzel o dönemlerde bu İSKİ skandalı çıkana kadar öyle güzel doktrin üretiyordu ki o. Bari onu bulun da arşivlerde vardır CHP'nin şeylerinde.
1: Evet.
0: Oradan bir şeyler çıkarmaya çalışın. O da yapılmamış. İşte bir haftada yapalım derseniz bu kadar oluyor.
1: Anca bu kadar oluyor. Şimdi buna bir virgül koyalım. Daha çok konuşuruz. Terörsüz Türkiye süreci Cüneyt Hocam'ın tam konusu. Niye? Çok uzun süredir aslına bakarsanız takip ettiğimiz ama konuşmadığımız bir konuydu. Bu hafta çerçeve yasanın meclise sunulması bekleniyor hocam. Vardır kesin duyumlarınız.
2: Buyurun. Yani duyumlar, yüksek tahminler var öyle diyelim. Yani bu konuda dört tane temel durum var. Birincisi bir mekanizma oluşturulacak. Yani bir takip mekanizması. Bunun başkanı da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı da olabilir bu. Başka bir isim de olabilir ama bunun içerisinde MIT'in ve diğer güvenlik birimlerinin olduğu bir takip ve tescil dediğimiz, tespit komisyonu dediğimiz bir komisyon olacak. Silah bırakmayı ve silah bırakanın gerçekten bırakıp bırakmadığını idari yolla tescil edecek. Sanırım MGK'nın da bu konuyla ilgili bir tavsiye kararı alması gündeme gelebilir. Bu da düzenlemenin içerisinde. Denetimli serbestlik, özel bir denetimli serbestlik gelecek. 4 veya 7 yıl gibi olabilir bu. Kanun süreli bir kanun olacak. Yani 2 yıl veya 3 yıl içerisinde sürenin uzatılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verebilecek. Bu konuyla ilgili bir başvuru olmadan sistem harekete geçmeyecek. Yani bir terörist kendisi gelip ben silah bıraktım ve bu yasadan yararlanmak istiyorum derse onunla ilgili dosyalar açılacak, toplanacak ve onun suçlarına bakılacak. Suçun mahiyetine göre ayrım olacak. Kendisi üye ise, örgüt üyesi ise ayrı. Örgüt üyesi olup örgütün suçlarına karışmamışsa ayrı. Örgüt üyesi olmakla beraber adam öldürme veya cinsel suçlara bulaşmışsa belki kanun kapsamı dışında kalma ihtimali de söz konusu olabilir. Bir de şöyle bir durum var. Silah bırakmanın hukuki durumunu biz ilk kez bu yasada göreceğiz. Yani bir silah bırakma durumu nasıl gerçekleşecek veya bunu nasıl tescil edileceğine ilişkin bir mekanizmada oluşturulmuş olduğunu göreceğiz. Bu yasanın belirli bir süre olmasını da şöyle anlamak gerekiyor. Sınırsız, her zaman bir hak tesis etmeyecek. İki tane konu vardı. Demin işte Abdullah Öcalan'la ilgili bir talebi, bir de örgüt yöneticileriyle ilgili bir talep. Hı-hı. Belki onun bu yasada gündeme gelmesi mümkün olmayabilir. Bir de şöyle durumu değerlendirmek gerekiyor. Terörsüz Türkiye sürecinin yasası değil bu. Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılan ilk yasa. Hı-hı. Belki daha sonra buna benzer veya bu kanuna ek yapılmak suretiyle alanın genişletildiği düzenlemeler olabilir. Günün sonunda da bu sürecin, terörsüz Türkiye sürecinin geleceği nokta anayasa değişikliği. Çünkü temel amacı bizim bu komisyon raporlarından da gördüğümüz, Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin bir biçimde tesis edilmesi. Bu konu sadece silah bırakmayla ilgili olacak. Örgüt üyeliğini bitirmenin başka unsurları noktasında da değerlendirmeler olabilir. Son olarak da mağdurlarla ilgili özel bir düzenleme gündeme gelecek. Mağdurların hak ve hukuku korunacak ve onların yasa yollarına başvurmalarının önünde bir engel olmayacak. HSK muhtemelen Ankara'da bir ağır ceza mahkemesini görevlendirecek ve o ağır ceza mahkemesi, ya yeni bir ağır ceza mahkemesi ihtas edilecek bu konuyla ilgili. O ağır ceza mahkemesi bu konuyla ilgili gelen tüm davalarla inceleyecek ve kişiyle ilgili bir infaz süreci belirleyecek. Kişilerin belirli bir süre infaz cezayı infaz edip dışarı çıkma ihtimalleri de gündeme gelebilir. Ama detaylar pazartesi. Ben Sayın Numan Kurtulmuş'un yaptığı bu çalışmanın ileride anayasa çalışması için de önemli bir altlık olduğu kanaatindeyim. 50 dakika konuşma yaptı. Görüşmeler 50 dakika sürdü. Bu taslağın aslında bitmiş olduğu, partilerin bilgilendirildiği anlamına gelir.
1: Bu meclisteki yasama sürecinde bir değişiklik, farklılık yok.
2: Bu bunda olacak ama.
1: Yani şöyle mi? Şimdi normal.
2: Burada amaç şu, ortak mutabakat metni. Dolayısıyla arada bir ihtilaf olmadığı için komisyondan da bir günde geçmesi veya hızlı bir şekilde geçmesi, genel kurulda da hızlı bir şekilde geçmesi zaten amaç o. Amaç bu konunun tartışılmadan geçmesi. Olumlu veya olumsuz. Şöyle, şu olmamalıydı değil, şu eklenmeliydi de cümlesinin de olmaması.
1: Anladım.
2: Ben Sayın Numan Kurtulmuş'un bu çabasının anayasa bağlamında da önemli olduğunu düşünüyorum. Yarın öbür gün bu pratik bizi yeni anayasa gündeminde meclis başkanının bu performansının günün sonunda bu sürece de etki edeceğini, terörsüz Türkiye'nin de son halkasının anayasa olduğunun altını çizmek istedim.
1: Yani şöyle diyorsunuz, şeklen bir komisyon süreci olacak.
2: Tabii.
1: Komisyona gidecek ama tartışılmadan komisyondan geçecek. İstenilen
2: aynen,
1: o.
2: Aynen.
1: Daha sonrasında genel kurula gelecek. Genel kurulda da ivedilikle kabul edilip resmi gazeteye
2: yani gidecek. Komisyona katılmayan İYİ Parti'nin de ziyaret edilmesini bu minvalde değerlendirmek lazım.
1: Çok teşekkür ederiz. Star Gazetesi yazarı, hukukçu, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak efendim, yorumlarınızı değer kattınız programımıza. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkçener efendim, çok teşekkür ederiz. Ben kırmadığınız, Kütahyalardan kalktınız, buraya kadar geldiniz ama dediğim gibi biz sizi yarı Ankaralı yaptık artık.
0: Teşekkür ederim.
1: Doğrusu neyi noktalıyoruz mutlu akşamlar.

Her yol bir yere çıkar ama bazı yollar vardır ki bir ülkenin geleceğine açılır. Sadece şehirleri değil, hayatları, umutları, ekonomiyi birbirine bağlar. Tıpkı Kuzey Marmara Otoyolu gibi. İstanbul'un hızla büyüyen nüfusu, artan araç trafiği, Marmara bölgesinin sanayi yükü derken yollar yetmez olmuştu. İstanbul'u çevreleyen, şehir içini rahatlatan dev sanayi ve lojistik hatlarını birbirine bağlayan modern, güvenli ve hızlı bir otoyol gerekiyor. Tüm bu gereksinimlerle 2013 yılında temelleri atılan Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'dan başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kat ederek 443 kilometrelik dev bir ulaşım hattına dönüştü. Bu, Türkiye'nin sanayi damarlarını açan, ticareti hızlandıran, şehirleri birbirine daha hızlı ve güvenli ulaştıran bir adımdı. Ama bu sadece bir yol değildi. Bu eser Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji alanında geldiği noktayı gösteren bir simgeydi de aynı zamanda. Proje kapsamında 8 adet tünel inşa edildi. Birçok viyadük, köprü, menfez ve bağlantı yolu bu projeye eklendi. Amaç çok netti. İstanbul'un trafiğini rahatlatmak, ağır yük taşıyan araçları şehir içinden çekmek, Marmara'nın sanayisine ve ihracatına hız kazandırmak ve bu hedeflere ulaşıldı. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olarak tasarlanan yol sanayi ve liman bölgelerine kesintisiz ve hızlı bir şekilde ulaştı. Bu sayede trafik akışı hızlandı, yakıt ve zaman tasarrufu sağlandı. Kaza oranları azaldı. Kuzey Marmara, Türkiye'nin mega projeleriyle entegre edilerek dev bir ulaşım ağına dönüştürüldü. Bu entegrasyon Türkiye'yi tam anlamıyla bir lojistik üs haline getirdi. Akıllı ulaşım sistemleri, meteorolojik uyarılar ve güvenlik kameralarıyla yolun her santimetresi izlenir ve yönetilir hale getirildi. Hem hızlı hem de güvenli bir yol inşa edildi. Ekonomik etkisi ise tartışmasız büyük. Sadece ulaşım değil, sanayi, ihracat, turizm gibi sektörlerde de büyük bir canlılık yarattı. Proje sürecinde binlerce kişiye istihdam sağlandı. Yapıldığı bölgelere ekonomik değer kattı. Böylece Kuzey Marmara Otoyolu geleceğin Türkiye'sine bir yol açtı.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta bir millet iki devlet anlayışının nasıl ortaya çıktığını ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin dönüm noktalarını Profesör Doktor İbrahim Telloğlu'na soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
1: Sağlam bank gücülük.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.

Klasik fikirler nerede doğdu, nasıl kayboldu ve bulundu? Yedi şehir bir tarih. İskenderiye'den Bağdat'a, Kurtuba'dan Toledo'ya, Salerno'dan Palermo'ya, oradan Venedik'e bilginin yolculuğu ve durakları. Sinan Çakır Türkçe'ye kazandırdığı eserle bilginin tarihi ve coğrafi bağlarını 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Tüm sene çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Türkcell gücünde 5G.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle karşınızdayız. Fransa, tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle mücadele ediyor. Günlerdir süren alevler nedeniyle yaklaşık 200 bin kişi tahliye edilirken hükümet orduyu da devreye soktu. Fransa'nın güneybatısındaki Giron ve Lande bölgesinde günlerdir süren orman yangınları kontrol altına alınamıyor. 22 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 200 bin kişi tahliye edildi. En büyük yangının yaşandığı Giron'da 32.700 hektarlık alan kül oldu. Yangın söndürme çalışmalarında görev alan 54 itfaiyeci hafif yaralandı. Fransız hükümeti bölgeye 1000 askeri personelle 400 askeri nakliye uçağını sevk etti. Alevlerin Bordeaux kentine yaklaşması nedeniyle tüm senaryolar için hazırlık yapılırken kent merkezinde henüz tahliye kararı alınmadı. Lande bölgesinde 2600 hektarlık alan yanarken 31 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yangınlar Korsika adası ve ülkenin diğer güney bölgelerinde de etkisini sürdürüyor. Fransa İçişleri Bakanlığı yılbaşından bu yana ülke genelinde 98 bin hektar alanın yandığını ve bunun ülke tarihindeki en yüksek seviyelerden biri olduğunu açıkladı. Meteoroloji günlerdir uyardı. Vatandaşlar tedbirlerini aldı ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi yine sınıfta kaldı efendim. Başkentte çilenin adı değişmedi. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kentte hayatı felç etti. Araçlar alt geçitlerde suya gömüldü, rögarlar taştı, evleri su bastı. Başkentte canını zor kurtardı.
1: Bütün motorları gitti, aşağı indi. Eyvah, araba gitti. Araba gitti, bizim araba da gitti.
2: Başkentte çilenin adı yine sağanak yağış. Rögarlar taştı, altyapı iflas etti. Ankara'da yollar nehre dönüştü. Olan vatandaş oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir sağanak yağış uyarısında bulunuyordu. Vatandaşlar tedbirlerini aldı. Tedbir almayan Ankara Büyükşehir Belediyesi ise sınıfta kaldı. Sabah saatlerinde başlayan yağış giderek şiddetini arttırdı. Başkentli kabusu yaşadı. Eski asfalt sağanak yağışa dayanamadı. Yol bir anda çöktü. Seyir halindeki araç yoldaki çukura böyle düştü. Yetersiz kalan rögarlar bir süre sonra taşmaya başladı. Su alt katlardaki evlere doldu. Yenikent mahallesinde bir evi su bastı. Vatandaşlar canını zor kurtardı. Başka bir cam pazarı da Turgut Özal Bulvarı'nda kuruldu. Sel alt geçitleri doldurdu, araçlar suya gömüldü. Yağışın şiddetini azaltmasıyla kentteki zararın boyutu da ortaya çıktı. Ekipler gün boyunca alt geçitlerde kalan araçları kurtarmaya çalıştı. Ankara'da şiddetli sağanakların hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.
0: İstanbul sağanağa teslim oldu. Meteorolojinin uyardığı yağış gece başladı. Sabah saatlerinde ise etkisini artırdı. Kentin birçok noktasında yollar suyla dolarken alt geçitlerde su baskınları yaşandı.
3: Güngören'de alt geçit göle döndü, Zincirlikuyu'da su baskını yaşandı. Mega kentte trafik felç oldu, İstanbul'u sağanak vurdu.
4: İstanbul'da yaşanan yağışların ardından bazı yerlerde sel ve su taşkınları yaşandı. O noktalardan biri de ise İstanbul Güngören'deki bu eski Londra asfaltının oradaki alt geçit oldu. Yağışın artmasıyla beraber bu nokta suyla doldu. Ekipler ise bu noktayı boşaltmaya çalışıyorlar.
3: Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'a beklenen yağış geldi. Gece saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini gösterdi. Yağışla birlikte kentin dört bir yanında yollar su birikintileriyle doldu. Müzik Güngören'de sağanak alt geçidi göle çevirdi. Yağışın ardından eski Londra asfaltı üzerindeki alt geçidin suyla dolması üzerine bölge güvenlik amacıyla araç trafiğine kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alt geçitte biriken suyun tahliyesi için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmaları sürerken sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Benzer bir manzara Zincirlikuyu'da da görüldü. Sağanak nedeniyle Zincirlikuyu alt geçidinde su baskını meydana geldi.
4: İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağışın ardından bazı noktalar sular altında kalmıştı. İşte o noktalardan birisi de burası Zincirlikuyu'daki alt geçit. Fakat buranın diğerlerinden bir farkı var. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışta yine bu nokta sular altında kalmıştı.
3: Araçların yer yer geçişlerinde aksamalar yaşanırken belediye ekipleri biriken suyu tahliye etmek için çalışma yaptı.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı. 35 ilde turuncu ve sarı alarm verilmişti. İstanbul ve Ankara'dan görüntüleri ekranlarınıza getirdik. O kuvvetli yağış birçok kentte sağanağa neden oldu efendim. Bazı iş yerlerini su bastı. Şiddetli yağış birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi. Yurttan sağanak manzaralarına bakalım.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı. Çok sayıda il için kuvvetli yağış bekleniyordu. Beklenen yağış geldi, yurdun birçok bölgesi sağanağın etkisi altına girdi. Trakya bölgesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Edirne'de aniden başlayan yağış kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü. Sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Tekirdağ'da da manzara aynıydı. Kentte sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı caddelerde biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina girişleri ve otobüs duraklarına sığındı. Sağanak nedeniyle hava sıcaklığı 17 dereceye kadar düştü. Osmaniye'de sağanak yağış yolları göle çevirdi. Bazı araçlar yolda kaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Kentin farklı noktalarında su baskınları yaşandı. Yetkililer ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bursa'da ise Karacabey ilçesinde yaşanan etkili fırtına sahilde bulunan bir kafeyi yıktı geçti. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: Müslümanlara göre fazla dünyeviyim, diğerlerine göre fazla dindarım. Militanlara göre fazla ılımlıyım, ılımlılara göre fazla militanım. 40 yıla sığdırdığı çalkantının yansıması olarak böyle algılandığını ifade etti 20. yüzyılın en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri olan Malcolm X.
1: Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
0: 19 Mayıs 1925'te Amerika'nın Nebraska eyaletinde doğdu. Babası ırkçı beyazlar tarafından öldürüldü. Annesi bu olaydan sonra akıl hastanesine kaldırıldı. O ve kardeşleri çeşitli ailelerin bakım ve himayesine verildi. Rengi yüzünden dünyanın kirli sisteminin sahipleri tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gençlik yıllarını önce suçun, sonra hapishane hücrelerinin içinde geçirmesine sebep oldu. Hapishanede yeni bir dinle tanıştı. İslam. Ama bu, barış getiren dinin kendisi değil, Amerikan ırkçılığına maruz kalmışların ayrımcı ve sakat bir yorumuydu. Irkçılığa maruz kalan siyahi, beyazları küçümsüyor ve dışlıyordu. Allah'ın da rengi siyahtır, beyaz insanlarsa şeytandır diyerek geçirdi yıllarını.
1: I for one as a Muslim believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel.
0: Ve zamanın bütünlendiği, mekanın hiçe evrildiği, dünyanın merkezine seyahati geldi, çattı. Müslümanların kıblesini gördü. Beyazı ve siyahı değil, kulu gördü. İnsanın, Yaradan'ın şefkat ve merhametiyle kardeş olduğunu, olabileceğini gördü. Dönen adam, giden adam değildi. Miladi 1964 haccına, Malcolm X olarak gitti, El Hacı Malik El Şahbaz adıyla döndü. Sadece bir yıl sonra, 1965'te silahlı 6 kişinin saldırısına uğradığında kürsüden insanlara sesleniyordu. Mahşer provasında keşfettiği hakikatin sesini yükseltmesi böyle karşılık buldu. Etkili bir hatip, ateşli bir aktivist, heyecanlı bir insan olarak 40 yılda tamamladığı dünya çilehanesindeki yolculuğundan ardında kalan unutulmaz sözleri oldu. Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın.
1: Oh, right there. How close they were upon him when they let him have it. And after he had, and the autopsy that was performed without in the knowledge of his family, of his relatives, they just cut him open to get the bullet because he's just another Negro.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
3: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
4: Peki siz arafta mısınız?
3: Bu hafta AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız kendi arafını anlatıyor. Arafta sorular pazar 23.15'te 24'te. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özge Nur Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ruhunu tarih ve diplomasi ekseninde ele alacağız. Bir millet iki devlet anlayışının tarihsel temellerini, ortak hafızayı, stratejik işbirliğini ve bugün gelinen noktayı konuğumuzla beraber değerlendireceğiz. Geçmişten geleceğe uzanan bu güçlü ilişkinin bilinmeyen yönlerini hep birlikte konuşuyor olacağız. Türkiye-Azerbaycan arasındaki bağ yalnızca ortak bir geçmişten mi ibaret, yoksa ortak bir geleceğin de güçlü bir teminatı mı diye soracağız. Tarih, kültür ve kardeşlik ekseninde bu ilişkiyi an ve zamanda masaya yatırıyor olacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşliğin izini süreceğiz. Tarihin derinliklerinden günümüze kadar getireceğiz. Selçuklu döneminden Kafkas İslam ordusuna, milli mücadeleden Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasına kadar bir millet, iki devlet anlayışının nasıl kurulduğunu ve zor zamanlarda iki halkın gösterdiği eşsiz dayanışmayı ele alacağız bu akşam. Kıymetli hocamla beraber, kiminle beraberiz? 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İbrahim Tellioğlu hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür
1: Nazik
0: ederim.
1: Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Sizi ve seyircilerinizi bu vesileyle en içten duygularımla selamlarım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Siz de çok değer verdiniz ve hakikaten kıymet verdiniz, şeref verdiniz. Programımıza katıldınız. Sizi ağırlamak çok büyük onur. Her zamanki gibi güzel bir program gerçekleştireceğiz beraber. Önemli bir konu ve sizin uzman olduğunuz bir konu elbette. Bu konuyla ilgili de eserleriniz var. Eserleriniz demişken hemen bahsetmek istiyorum. Öncelikle yeni değil mi?
1: Evet.
0: Yeni çıkan kitabımızla başlayacağım. Referans kitabımızı birazdan göstereceğim. Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan hocamın eseri İbrahim Tellioğlu hocamın Anadolu'nun Fethi, Cumhuriyet'in 100. Yıla Armağanı kitabı. Elinize emeğinize sağlık hocam. Çok teşekkür
1: ederim. Evet, bu Türk Tarih Kurumu'nun bir projesi. Genel okuyucu kitlesinden her eve 100 kitap projesi yaptı. Sayın Başkanımızın böyle bir projesi vardı. Bu da o projeden çıkan kitaplardan birisi. Gerçekten halkımızın ilgi duyduğu konularda bu işin uzmanlarına bu kitapları hazırlattırarak her evde Türk Tarih Kurumu'nun bir kitabı olsun istediler ve gerçekten şu zamana kadar büyük bir başarıyla devam ediyor. Bu da o seriden çıkmış bir kitaptı. Anadolu'nun Fethi'ni yazmak bana nasip oldu diyelim.
0: Çok teşekkür ederiz. Bize de okumak nasip oldu. Elinize emeğinize sağlık. Ve diğer kitabımız yine Türk Tarih Kurumu'ndan Başlangıçtan Günümüze Türkiye-Azerbaycan İlişkileri. İbrahim Tellioğlu hocamızın editörlüğünde birçok kıymetli yazarın burada dirsek çürüttüğü ve emek verdiği nefis bir yayın olmuş hocam. Çok kapsamlı. Elinize emeğinize sağlık tekrardan. Bununla ilgili de belki bir şeyler söylersiniz.
1: Bu kitap Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak hazırlanan kitaplardan birisi. 2023 yılı aynı zamanda Türkiye-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin başlangıcının da 100. yılıydı. Ve biz Türk Tarih Kurumu olarak Azerbaycan İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü ile birlikte böyle bir kitap hazırlama kararı aldık. Her iki taraftan bilim adamlarının ortak emekleriyle hazırlanmış bir kitap bu. Ve gerçekten hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da örnek kabul edilebilecek bir kitap bu. Hunlar zamanından aldık, Maraş depremine kadar getirdik Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini. Gerçekten her ülkenin uzman bilim adamları bilimsel birikimlerini bu kitap vesilesiyle okuyucularına sundular ve gerçekten örnek bir kitap oldu bu.
0: Çok teşekkür ederiz kıymetli yazarlarımıza, evet, size, evet, Türk Tarih Kurumu'na. Türkiye-Azerbaycan İlişkileri kitabı bugünkü referans kitabımız. Evet. Bugün Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihsel perspektiften konuşacağız hocamla. Yetiştirebildiğimiz kadar, evet, çok fazla konu
1: Tabii
0: var.
1: Tabii bir de şunu da vurgulamak lazım. Şu anda kurumsal olarak en iyi ilişkilerimizi kurduğumuz ülkelerden birisi Azerbaycan. Hani tarihçiler açısından söylüyorum, Türk Tarih Kurumu açısından söylüyorum. Azerbaycan Bilimler Akademisi ile gerçekten çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu kitabın devamı niteliğinde bir kitabımız da inşallah bu yıl yine yayınlanacak. Onun da Türkiye'de ve Azerbaycan'dan bilim adamlarının ortak hazırladığı bir çalışma. Azerbaycan Hanlıkları, Türkiye'de çok fazla bilinmeyen bir çalışma, bir konu bu. Yine bu konuyla ilgili olarak bir araya geldik. Bunu Türk okuyucularına duyuralım dedik. Sağ olsun onlar da büyük destek verdiler ve şu anda son aşamaya geldi. İnşallah bu yıl içerisinde yayınlanacak. Her yıl böyle bir kitap yayınlarsak hem Azerbaycan'daki o bilgi birikimini Türkiye'deki okurlara tanıtmış oluruz. Hem de Türkiye'deki meslektaşlarla ortak bir fikir alışverişi yaparlarsa çok güzel neticeler ortaya çıkacağını düşünüyorum ben.
0: Muhakkak.
1: Bu bakımdan kurumumuzda sınırsız destek veriyor bu tür çalışmalara. Sağ olsunlar. Onların vesilesiyle de bu tür yayınlarımız çıkıyor.
0: Çok teşekkür ederiz bizimle paylaştınız. Ortak hafızayı güçlendirmek için ve hatırlatmak için çok önemli yayınlar
1: evet,
0: bunlar.
1: Evet.
0: Haklısınız. Bir sonraki kitabımızda tekrar
1: İnşallah.
0: Sizi ağırlamak isteriz.
1: İnşallah.
0: Kıymetli hocam, öncelikle etiketimizi hatırlatayım. İzleyicilerimiz sizi duyduktan sonra tanıtımda hakikaten sorular o zaman daha gelmeye başladı. Hı-hı. Şimdi etiketimize yazanlar da olacaktır. X platformu üzerinden ve En Sosyal Next üzerinden Bir Millet İki Devlet etiketine yazarsanız İbrahim hocama sorularınızı merak ettiklerinizi sormuş olacağım bilginize. Hocam, şimdi köklü bir kardeşlikten bahsediyoruz. Eşsiz bir dayanışma. Çoğu zaman Türkiye-Azerbaycan arasında ciddi kardeşlik bağları var. Tabii bu bağlar tarihte önemli olaylar vesilesiyle şekilleniyor. Karşılıklı iki devletin fedakarlıkları ya da işte özverileriyle birbirine ne kadar yakınlaşma niyetinin olduğuyla da ilgili. Elbette diplomatik ve hani siyaset ilişkileri çok farklı ilerliyordur ama o ruh, o kardeşlik ruhu tarihten beri bize kendini hissettiriyor. Şimdi oradan başlayalım isterseniz. Türkiye-Azerbaycan arasındaki yakınlığın temellerini ne kadar eskiye dayandırabiliriz? Nereden başlıyor? Tarih bizi nereye götürüyor bu, evet, anlamda?
1: Şimdi hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de tarih boyunca pek çok topluluk yaşadı. Pek çok medeniyetin izlerini görebiliyoruz. Ancak bizim bu bir millet dediğimiz milletin izlerini biz orada bu bozkır göçebe geleneklerini yaşatan topluluklarla birlikte görmeye başlıyoruz. Ve de bu yaklaşık milattan önce 800 yıla kadar geriye götürebiliyor. Yani günümüzden 2800 yıl öncesine kadar her iki ülkede de bozkır göçebe geleneklerini yaşatan topluluklar var. Bunlar işte bunların kökeni hakkında bugün değişik çevrelerde farklı görüşler var. Ancak biz en azından Türk dünyası için söyleyeyim. Bugün bunların bozkır göçebe geleneklerini devam ettiren topluluklar olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Kimmer dönemiyle birlikte başlatabiliyoruz biz bu süreci. Kimmerler hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'ye yayılmış topluluklar. Onların devamında İskitler geliyor. Şimdi Hazar Denizi'nin batısının şöyle bir özelliği var. Türkler ana yurdu olan o Altay bölgesinden batıya doğru yayılmaya başladıkça biraz daha düz bölgelere iniyorlar. Biraz daha sulak bölgelere iniyorlar. Ve bu bakımdan ikinci yurt olarak adlandırılan iki nehir arası, Mavera-ün Nehir bölgesi. Düzlük, büyük su kaynakları var ve orada hem geçim kaynakları değişmeye başlıyor, biraz daha tarımla uğraşmaya başlıyorlar. Hem de iklim değişiyor, coğrafya değişiyor. Ve oralara doğru insanlar yoğunlaşmaya başlıyorlar. İkinci bir yurt olarak orayı tutuyorlar. Hazar Denizi'nin batısına geçtikleri zaman ise çok daha farklı bir coğrafya karşılarına çıkıyor. İklim olarak farklı, coğrafi yapı olarak farklı, geçim kaynaklı olarak farklı ve biz aslında o şeyi, o başlangıç noktasını Hazar Denizi ile Akdeniz arasında tutabiliriz. O aynı coğrafi özelliklere sahip, aynı iklim özelliklerine sahip bölgeyi Hazar Denizi'nin Akdeniz'e kadar getirebiliriz. İşte bu bölgede 2800 yıldan beri bozkır göçebe geleneklerini devam ettiren topluluklar var. Fakat biz bir kronolojik illa bir şey çizelim diyorsak, Hunlarla birlikte Hunlardan Selçuklara kadar oraya yerleşen Türkler var. Hı hı. Kafkasya ve Anadolu'ya yerleşen Türkler var. Hunlardan itibaren başlıyor bu. Hunlar var, Sabirliler var, işte Bulgarlar var. Ve böylece bir aynı kültüre sahip insanların, aynı kökene sahip insanların yaşadığı iki bölge haline geliyor. Hem Türkiye hem de Azerbaycan. Ancak bugünkü anlamda ulus kimliği yüksek olmadığı için bunlar arasında doğrudan bir ilişki var mı biz bilmiyoruz. Tamam. Yani Azerbaycan'da yaşayan Hunlarla işte Türkiye'de yaşayan, Anadolu'da yaşayan Hunlar arasında bir şey var mı? Organik bir bağ var mı? Bununla ilgili çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Aynı şekilde işte efendim Sabirler hem Anadolu'ya gelmişler hem Kafkas'a varlar. Acaba bunlar arasında bir şey var mı? İlişki var mı? İşte o kitabın girişinde Ahmet Taşal Hoca bunları uzun uzadıya yazdı. O işte Kimmer İskit döneminden Selçuk dönemine kadar, Oğuz dönemine kadar olan kısmı yazdı. Varlar ama bunlar arasında organik bir ilişki var mı bilemiyoruz. Ancak aynı millet yaşamaya başlıyor. Şeyde.
0: Mutlaka kültürel izler
1: evet.
0: var. Ortak kültürel izler.
1: Hatta biz bu yıl başlayacağız çalışmaya. Bu Ağustos'ta başlayacağız. Bir TÜBİTAK projesi aldık. TÜBİTAK ve Azerbaycan Bilimler Akademisi'nin ortak projesi. Azerbaycan ve Türkiye'de en eski Türk izleri diye. Çünkü orada kaya resimlerinin aynısını Anadolu'da görüyorsunuz. Oradaki damgaların aynısını burada da görüyorsunuz. Oradaki heykellerin aynısını burada da görüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Kültür var. Kültürel benzerlik var ama işte bunlar arasında organik bir bağ var mı? Biraz onları ortaya koymaya çalışacağız bu çalışmayla aslında.
0: Ama hocam Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ilk gerçek dönüm noktası aslında Selçuklu dönemi diyebilir
1: evet.
0: miyiz?
1: Evet. Şimdi Selçuklu dönemi öyle bir dönem ki hani biz başlığımız bir millet iki devlet de aslında Selçuklu devrinde biz bir millet bir devlet olduk. Şöyle bildiğiniz gibi Dandana Kan Savaşı'ndan sonra Selçuklular 23 Mayıs 1040'tan sonra bir devlet kurmaya karar verdiklerinde ilk yöneldikleri alanlardan birisi Kafkasya ve Anadolu oldu. Ve 1050'li yıllardan itibaren Azerbaycan'ı ele geçirmeye başladılar. Daha sonra da Anadolu'ya gelmeye başladılar. İşte bu sürecin bu fetih sürecinin tamamlanması sırasında biz artık her iki taraf arasında organik bağ görebiliyoruz. O yüzden bir millet bir devlet diyorum. Yani Azerbaycan'dakiler de Anadolu'da yaşayanlar da aynı devlet çatısı altında yaşamaya başlıyorlar. Aynı hukuka tabi oluyorlar. Aynı siyasi iklimin içerisinde yaşamaya başlıyorlar. O yüzden sizin de buyurduğunuz gibi Selçuk dönemi bu açıdan bir dönüm noktası. Aynı zamanda Azerbaycan ve Anadolu'da aynı insan tipinin yaşaması bakımından da çok önemli bir dönem. Şöyle hem Azerbaycan ele geçirildiğinde hem Kafkasya ele geçirildiğinde hem de Anadolu ele geçirildiğinde Horasan'dan Mavera Ünleri bölgesinden batıya doğru büyük bir göç başlıyor. Bu göç öyle bir göç ki o kadar büyük bir insan gücüyle geliyorlar ki onu tarif etmeye çalışan tarihçiler sayısal bir analiz yapmaktan çok uzaklar ama çok önemli benzetmeler yapıyorlar. Mesela bir Süryani tarihçisi dünya Türkleri almayacak diye korkuyorduk diyor. O kadar büyük bir nüfus akıyor Kafkasya'ya ve Anadolu'ya. Yine bir başkası tarihçi dünyadaki bütün Türkler bizim ülkemizde buluşmak için sözleşmişti sanki diyor. Dedi. Nihayetinde bir Ermeni tarihçi de şöyle diyor. Türkleri tarif ederken denizdeki dalgalar gibi veya çöldeki kumlar gibiydiler diyor. Dikkat ederseniz bu hep olağanüstü bir çokluğa izafe edilen benzetmeler. Şimdi nüfus o kadar önemli bir şey ki coğrafya boşluk kaldırmıyor. Eğer siz gidip orayı doldurursanız sizin oluyor. Bugün için de böyle bu. Hiçbir coğrafya boşluk kaldırmıyor. Ve o kadar büyük bir güçle Kafkasya ve Anadolu'ya gelmeye başladık ki buranın hem siyasi yapısını değiştirdik hem de sosyal, kültürel ve dini yapısını değiştirdik. İşte zaman zaman bazen ima yoluyla bazen de bazıları da açık açık şey yapıyorlar, soruyorlar. İşte bu Anadolu'da Hristiyanlar ne oldu veya Kafkasya'da Hristiyanlar ne oldu? Tırnak içinde söylüyorum. Orada bir işte bunların asimile oldu. Bunların işte zorla Müslümanlaştırıldığı iması var aslında. Halbuki biz kaynaklardan çok rahat bir şekilde takip edebiliyoruz bu özellikle sosyal değişimi. Bunların hepsi bulundukları yerde yaşamaya devam ediyorlar. Ancak İşte o zaman şartlarında düşünün, Anadolu'daki en büyük şehir işte 30 bin insanın yaşadığı şehir. 10 bin ile 30 bin insanın arasında yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz mesela. Ama birdenbire oranın çevresinde 200 bin Türkmen geldiği zaman oradaki insanlar küçük bir azınlık durumuna düşüyor. Ve Anadolu'da bu bakımdan çok büyük bir değişim oldu. Ancak bu bahsettiğimiz değişim o Horasan ve Mabera Ünleri bölgesinden Anadolu'ya gelenlerin önemli bir kısmı Azerbaycan üzerinden, Kafkaslar üzerinden bizim Kars-Erzurum-Bingöl hattından Anadolu'ya giriş yaptılar. Şeyde. Ve birdenbire Azerbaycan'da ve Anadolu'da aynı boydan, aynı soydan insan toplulukları yaşamaya başladı. Mesela o boyun bir kolu Gence'de yaşıyor. Bir kolu gelmiş Konya'ya yerleşmiş mesela. Şeyi başlıyor. Burada bir çok somut olarak izlerini takip edebileceğimiz bir akrabalık bağı başlıyor ve şeyi takip edebiliyorsunuz.
0: Bu
1: orada.
0: Göçlerle beraber soy bağı başlıyor.
1: Soy devamlılığı diyelim uzun. Aslında daha önce de bir bağ var da hani bundan önceki dönemde bunların birbiriyle organik bir bağı var mı? Bunu bilemiyorduk. Ancak şimdi organik bir bağ da var artık.
0: Evet.
1: Mesela hani bu bazen öyle bir yere geliyor ki mesela Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislamlık yapmış Karabağlı, Karabağ kökenli aileler var mesela. Karabağ'da doğmuş, gelmiş Osmanlı'da Şeyhülislam oluyor. Şey başlıyor. Akrabalık bağları bu kadar güçleniyor. Hani bugün mesela Aras Nehri'nin doğusu ve batısı artık ayrıldı çizilen sınırlar. Ama o zaman öyle bir ayrım yok ki. Böyle bir sınır yok. Anlatabiliyor muyum şeyde? Ve genellikle bizim hala bugün yoğundur. Çoruh Vadisi'ne kadar olan insan grubuna bir bakın. Mesela bir Erzurumlu, bir Karsi'yi şeye götürdüğünüz zaman, bir Iğdırlı'yı, bir Ağırdağlı'yı işte Azerbaycan'a götürdüğünüz zaman böyle o kadar çok birbirine benzeyen bir insan prototipiyle karşı karşıya geliyorsunuz ki orada bir Çoruh Nehri bir adeta kıstak gibi oluyor. Onun doğusundakiler hep aynı şey. İşte bu bir millet bir devlet işi Selçuk dönemiyle ilgili gerçekten çok anlamlı. Ve Azerbaycan üzerinden işte Azerbaycan orada bir geçiş noktası aslında. Horasan ve Mavera ünlerinden Anadolu'ya çok büyük bir nüfus geliyor, insan gücü geliyor. Bir kısmı Van Havzası'ndan geliyor. Bir kısmı da daha küçük bir kısım da Suriye üzerinden geliyor. Bunların büyük kısmı Oğuz. Yani bugün Azerbaycan'da, İran'da, Irak'ta ve Türkiye'de olan insanların büyük çoğunluğunu oluşturan Oğuz kitlesi bu Selçuklular zamanında bu kısımlara geliyor. Hı hı, şeyde. Hı. Ve tabii orada 1050'li yıllar Azerbaycan'ın Selçuklu hakimiyetine girmesi Anadolu biraz da geç oluyor. Yani hani çok klasik bir şey olacak ama Malagız Savaşı'ndan sonra bir siyasi kırılma yaşanıyor. Ondan sonra çok büyük bir insan akışı oluyor buraya.
0: Hocam tam da söylediniz Ani, Pasinler, evet. Savaşı, Malazgirt gibi bu zaferler Anadolu'nun Türkleşmesini hızlandırıyor değil mi? Yani Azerbaycan'dan o Anadolu'ya uzanan ortak bir Türk dünyasının kurulmasına artık bir zemin hazırlıyor diyebilir miyiz?
1: Evet. Şimdi bahsettiğiniz zaferler aslında çok önemli kırılma noktalar. Mesela 1048'de Pasinler'de Anadolu'daki ilk zaferimizi kazanıyoruz. Ve Doğurma İmparatorluğu'nun Doğu Anadolu'daki savunma gücüne çok büyük bir şey oluyor aslında. Darbe vuruyor o. Ancak en büyük darbe bizim tarihimizde de çok ön plana çıkarmadığımız çok büyük bir zaferle oluyor. O da 16 Ağustos 1064'te Ani'nin fethedilmesi. Ani o Romalıların Doğu Anadolu'da kurduğu savunma hattının tam merkezine yer alan çok önemli bir savunma hattı. Sultan Alparslan orayı fethedince

0: 1064'ten 1071'e kadar zaten oralarda bize karşı çok ciddi bir savunma gücü kalmıyor.
1: Hı hı.
0: 1071'de hatırlarsanız Roman Diyojen Balkanlarda ve Anadolu'dan topladığı bir orduyla beraber Doğu Anadolu'ya geliyor. Oralarda

0: Onu bizden geri almak isteyenlere karşı 105 yıl sonra çok büyük bir ders verdik, vermedik. Yani o da vatan edindiğimiz bu yurdu korumak adına yaptığımız çok önemli bir şeydi bence. Ama o dediğiniz 3 savaş gerçekten önemli. Özellikle Malazgirt Savaşı'ndan sonra Romalıların yaptığı anlaşmaya uymaması üzerine. Bunun altını özellikle çizmemiz lazım. Eğer Roman Diyojen belki de o anlaşmaya uysaydı, o beyliklerin kurulması belki de mümkün olmayacaktı. Yaptıkları anlaşmaya uymayınca Sultan Alparslan yanındaki beylerin Anadolu'nun fethi emrini veriyor. O fethi emrini alan komutanlar da Anadolu'da beylikler kurmaya başlıyor ve her kurulan bu beylikle birlikte Anadolu'ya yeni bir insan grubu daha geliyor. İşte en batıdaki uç noktada Türkiye Selçuklu Devleti var. Süleyman Şah'ın hizmetine o Horasan'dan akıp gelen yeni Türk grupları gelmeye başlıyor. Niye? Romalılarla sınırlar, Romalılara gaza ve cihat yapıyorlar. Onlar da hem buna katılmak için hem de kendilerine yurt bulmak için buraya geliyorlar.
1: Hocam, Selçuklu Devleti'nin zayıflamasından sonraki dönemde, yakın dönemde Anadolu ve Azerbaycan'daki o Türk siyasi yapıları, işte Haçlılara, işte Gürcülere, Moğollara karşı zaman zaman birlikte hareket ettiklerini görüyoruz. Bu tarihte o hani o ortak millet şuurunun bir göstergesi olarak söyleyebilir miyiz?
0: Şimdi ortada bir büyük Selçuklu otoritesi kalmayınca herkes bulunduğu yeri korumaya çalışıyor. Mesela Azerbaycan'da İldenizler Atabeyliği ortaya çıkıyor. Bu İldenizler Atabeyliği işte o çevredeki Hristiyan unsurların Türk topraklarına yayılmasını, Kafkasya'ya yayılmasını önlemek için ortaya çıkmış bir beylik. Yine Haçlılara karşı yapılan mücadelede bütün Doğu Anadolu beyleri bir araya gelip mesela şey yapabiliyorlar, Haçlılara karşı ordu hazırlayabiliyorlar. Yine aynı şekilde Gürcistan'dan Anadolu'ya yönelik akınlara karşı bunlar bir araya gelip ordu hazırlayabiliyorlar. Ordu çıkarabiliyor. Bu sizin söylediğinize işaret ediyor. Artık bunlar işte kendileri birer bağımsız beylik olmalarına rağmen ortak bir düşman gördüklerinde bir araya gelebiliyorlar. Hı hı. İşte o belki de o şuurun şeyi. Tabii orada çok önemli bir kırılma noktası var bana göre. O da Moğol istilası. Moğol istilasıyla bu bir millet, bir devlet işi ortadan kalkıyor aslında. Yeni bir sürece geçiyoruz biz. Hepsi Moğol hakimiyetinde. Yani hem Azerbaycan hem de Anadolu Moğol hakimiyeti altına giriyor. Fakat o arada çok ilginç bir olay oluyor. Moğolların önünden kaçan yeni Türk grupları, işte şehirleri yağmalanan veya işte efendim bulundukları, bağlı oldukları devletler yıkılan yeni Türk toplulukları Anadolu'ya gelmeye başlıyorlar. Ve ikinci bir göç dalgası olur bizim için bu. Moğol döneminde Anadolu'da pek çok olay oldu. Yani siyasi olarak Anadolu'da siyasi yapı bozuldu. Ekonomik olarak çok büyük zorluklar ortaya çıktı. Ancak bu Moğol zamanlarında yapılan göçlerle birlikte Anadolu'ya yeni bir insan grubu geldi. Ve o zamanlar için Doğu Anadolu Türklerle dolu. İç Anadolu Türklerle dolu ve bu yeni gelen gruplar uç bölgeler olarak tabir edilen yerlere yerleştirildiler. Mesela Toroslar'a yerleştirildiler. Mesela Batı Anadolu sınırına yerleştirildiler ve o zamana kadar Türklerin çok yoğun olmadığı yerler bunlarla meşgul oldu. Mesela Karamanoğlu Beyliği'ni kuranların bu ikinci Moğol zamanında Anadolu'ya gelen gruptan olduğu kabul edilir. Aynı şekilde bazı tarihçiler Osmanoğullarının kurucularını da oraya bağlarlar. Ve birdenbire Batı Anadolu'da çok büyük bir şey ortaya çıktı. Türk nüfusu ortaya çıktı. Osmanlı Beyliği'nde kurulduğu o Batı Anadolu beyliklerin tamamında böyle bir şey var. Bu Moğol döneminin böyle bir Anadolu'ya olumlu bir yansıması var. Şeyde. Ama dediğim gibi o Büyük Selçuk Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte bir millet, bir devlet şeyi de bozulmuş oldu siyasi yapısı.
1: Ama hocam Moğol hakimiyeti dönemi Selçuklu dönemindeki gibi o güçlü siyasi bir birlik kurulamadı değil mi?
0: Yok, Türkler arasında kurulamadı.
1: Neden?
0: Şimdi Moğol hakimiyeti zayıflamaya başlayınca Anadolu'da olduğu gibi herkes kendi bulunduğu yerde bağımsız olmaya çalıştı. Hem Anadolu'dakiler hem Azerbaycan'dakiler ve farklı devletler ortaya çıkmaya başladı. Yani İşte Osmanlı Beyliği'nin ortaya çıktığı zamanı düşünün. Anadolu'da

0: pek çok beylik ortaya çıktı ve her biri kendi yurdunu savunmaya çalıştı. Her biri kendi yurdunda bağımsız davranmaya başladı. Aynı şey Azerbaycan için de geçerli, aynı şey Irak için de geçerli, aynı şey Suriye için de geçerli. Ancak belli bir zaman sonra bunların hepsini derleyip toparlayıp güçlü bir devlet haline dönüşecek devletler ortaya çıkmaya başladı. Hem Anadolu'da, hem Suriye'de, Mısır'da, hem Irak'ta, hem de Azerbaycan'da.
1: Evet. Dediniz ki hocam hani Selçuklu döneminde bir millet bir devlet olundu. Ama Moğol hakimiyetinde farklı gruplar herkes kendini korumaya başladı. O zaman Selçuklu sonrasındaki işte o Moğol döneminde bu farklı devletlerin, devletçiklerin ortaya çıkması o ortak millet duygusunu biraz zayıflatmış mı o dönemde? Ya yoksa bu duygu acaba halk arasında hala yaşamaya devam mı ediyor?
0: Şimdi hani sözün başında da söyledim. Bugünkü gibi bir ulus kimlik kavramı olmadığı için bunların birbiriyle çok böyle organik bir bağının olduğunu söylemek mümkün değil. Biraz daha hanedancılık ön plana çıkmaya başlıyor. Biraz daha boyculuk ön plana çıkmaya başlıyor ki aslında belli bir zaman sonra iki tarafı arasındaki ilişkileri gerecek meseleler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu özellikle hanedanlar üzerinden. Bu hanedanların güçlenmesi biraz önce bahsettiğimiz o bir millet bir devletin şimdi başka bir yere gitmesine yol açıyor.
1: Haklısınız. Hocam tabii bu bütün hani Anadolu'ya olan Türk göçleri, ilerlemeler bunlar sırasında kültürel bağlarla beraber dil de kaynaşıyor. Merak ediyorum ben şimdi biz Azerbaycan Türkçesini anlayabiliyoruz. Hatta kitapta da program öncesi baktık. Kitapta da Azeri Türkçesi olarak mesela makaleler de var. Okuyorsunuz anlayabiliyorsunuz. O kadar benzer bir dil yapısı var. Nasıl oluşmuş bu? Nasıl bir alışverişle olmuş?
0: Şimdi Azerbaycan Türkçesi Türkçenin belki de böyle en temiz kalmış hallerinden birisi. Çünkü Azerbaycan'da edebiyat çok güçlüdür. Pek çok sanat dalında olduğu gibi edebiyat da çok güçlüdür ve mesela orada çok güçlü bir şiir geleneği vardır, çok güçlü bir musiki geleneği vardır ve bunu yaşatmışlar. Tabii biz bulunduğumuz coğrafya itibariyle pek çok toplumla iç içe bulunmaktan dolayı dilimiz etkilenmiş. Mesela dilimize Farsçadan, Arapçadan, Rumcadan, Ermenceden kelimeler geçmiş. Onlar biraz daha bu bakımdan şey olmuşlar, izole olmuşlar. Ancak hani kültür o kadar ortak ki şimdi bunu konuşurken aklıma geldi bir örnek. Biz Azerbaycan'da Şeki şehri yakınlarında bir Oğuz kasabası var, Oğuz reyonu. Biz oraya gittiğimizde Yakup Mahmudov, eski Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Başkanı bizi oraya götürdü. Oğuz kasabasına gittik. Orada bize Yunus Emre'nin mezarını gösterdi. Bakın dedi Yunus Emre'nin mezarı buradadır diye. Hani Yunus Emre bizim bildiğimiz Yunus Emre Eskişehir civarında yaşamıştı, Anadolu'da gezmiş vesaire. Hani biz de dedik ki ne güzel Yunus Emre'nin burada da makamı varmış diye. Makam hani böyle önemli kişilerin her yerde sahiplenildiği için orada Yunus Emre burada öldü, burada yaşadı vesaire şeyler yapılır. Yunus Emre ne güzel bak Oğuz'da da bir makam varmış diye kendisine söyledik. Hayır dedi. O Yunus Emre'nin mezarı burada dedi. Sizin oradaki makamdır dedi. Hatta o mezarın yanında Taptuk Emre'nin mezarını da gösterdi. Bakın bu da hocası Taptuk Emre'nin mezarıdır falan dedi. Bu örnek niye aklıma geldi? Şimdi o kadar ortak sembolümüz var ki Yunus Emre burada da öyle, orada da öyle. Anlatabiliyor muyum? Şeyde, mesela Köroğlu aynı şekilde devam ediyor. Mesela Dede Korkut destanları, Dede Korkut hikayeleri. Bunlar Azerbaycan'da geçiyor. Biz Anadolu'da geçiyoruz. Özellikle bu Çoruh boylarında işte Bayburt civarında filan hala Dede Korkut şenlikleri yapılır. Orada bizden daha büyük şenlikler yapılıyor. Ne bileyim yani Leyla ve Mecnun işte meşhur Azerbaycan'ın meşhur şairinin şeydir. Biz de aynısını benimsedik. Nasrettin Hoca bizde de var, onlara da var. O kadar çok ortak sembol var ki böyle kültürel bakımdan, hani siz dil üzerinden dediniz ya, kültürel bakımdan o kadar ortak şey var ki. İşte zaman zaman arkadaşlar diyor, işte Azerbaycan'a gittiğiniz zaman nasıl? Türkiye'den hiç farkı yok. Hiç farkı yok. Yani hem insan tipi açısından, hem yaşam biçimi açısından, hem günlük hayat açısından, hem konuşma açısından vesaire. Hatta kötü yıllarımız bile benziyor yani, anlatabiliyor muyum böyle şeyde? Trafikte kornaya basmaları vesaire. Dedim hiç Türkiye'yi aratmıyorsunuz yani falan. Bu kadar benziyor insan tipi. Ve o bakımdan hani bunun ortaya çıkması da bence bu Selçuklu dönem bir şey olmuştur.
1: Temelleri
0: çok büyük
1: atılmıştır.
0: Bir temel atılmıştır,
1: evet,
0: orada diye,
1: evet,
0: düşünüyorum.
1: Evet, haklısınız. Hocam tabii tarihin her döneminde böyle kültürel yakınlaşmalar, kaynaşmalar olmuyor. Mesela tabii dersime çalışmaya çalıştım, sizin de önemli makalelerinizi de okuyarak, kitabınızı da. Otlukbeli Savaşı'nda Osmanlı Devleti, Akkoyun Devleti arasındaki Otlukbeli Savaşı'nda Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin İlk büyük siyasi ayrışmalarından birini görüyoruz. Ne tür detaylar var? Nasıl etkilemiş tarihin gidişatını 1473 yılı?
0: Şimdi ben onu Türk'ün Türk'le savaşı olarak görüp bunu bir ayrışma dönemi olarak adlandırıyorum. Bu ayrışma dönemi ne zaman başladı? Bakın şöyle bir algı var, işte şu kadar devlet kurduk ama şu kadar devletimizi de kendimiz yıktık. Türkler kendi kurdukları devletleri yıkmaktan hoşlanan bir toplum değil ya. Böyle bir algıyı düzeltmek lazım. Orada çok önemli bir şey var. Bizim tarihimizde zaman zaman bütün dünyayı kendi bayrağı altında birleştirmek isteyen devletler ve liderler ortaya çıkar. Türk Cihan Hakimiyeti mefkuresi diyoruz biz buna. Allah rahmet etsin, Osman Turan'ın muhteşem bir eseri vardır. Başlıca eseri vardır bununla ilgili. Orada bütün ayrıntılar anlatır bunu. Pek çok öyle devletimiz vardır. Pek çok da devlet adamımız vardır. Şimdi Osmanlı Devleti gelişti, büyüdü. İşte İstanbul alındı. Cihan İmparatorluğu'na doğru gidiyor. Fakat o sırada karşısında bir devlet var. O da diyor ki, ben de diyor Cihan hakim olacağım diyor. Akkoyunlar. Uzun Hasan. Şimdi o dönemin kaynaklarını okursanız, işte mesela bir Akkoyunlu tarihini okursanız, Ebubekir Tihrani, Rum hükümdarı der mesela. Fatih Sultan Mehmet'e. Akkoyunlu Uzun Hasan'a da sahibi kıran der. Yani Cihan hükümdarı der. O zamanın tarihçileri her biri kendi baktığı cepheden kendi devletlerine, hükümdarlarını böyle görürler. Şimdi bu dünyada iki tane, bu dünya iki hükümdara fazla. Bir hükümdara az. Güneşin battığı yere kadar olan her yere hakim olacaklar ama buna bir kişi hakim olabilir. Bu ikisinden birisinin devlet dışı kalması lazım. İşte bu mücadeleyle birlikte, Osmanlı Akkoyunlu mücadelesiyle birlikte bu bir millet yani Türkiye'de ve Azerbaycan'da yaşayanlar İki farklı hanedan çatısı altında birbiriyle mücadele etmeye başlıyorlar. Millet aynı millet. Devletler de Türk devleti. İşte Akkoyunlu devletini kuranlar Bayındır'ya boyu. En az Osmanlı devletini kuran işte kayılar ne kadar Türkse, Oğuz'sa onlar da o kadar Türk. Bununla ilgili hiçbir problem yok. Ama işte o zamanın şartlarında iki hanedan birbiriyle mücadele ederken aynı millet birbiriyle mücadele etmeye başlıyor.
1: Halkın savaşı haline de geliyor bu savaş,
0: evet,
1: o zaman.
0: Ayrışma dönemi diyorum o yüzden ben. Hı hı. Millet aynı millet ama her tarafta, her iki tarafta kendi hanedanını üstün kılabilmek için birbiriyle mücadele etmeye başlıyor. Hı hı. Ve bu çok uzun süren bir mücadele oluyor bizim için.
1: Ne kadar sürüyor?
0: Kasr-ı Şirin anlaşmasına kadar devam ediyor aslında bu. 1629'a kadar devam ediyor. Bir tarafta Osmanlılar ve Akkoyunlar vardı. Daha sonra Akkoyunlu Devleti'nin yıkılmasından sonra işte Otlukbeli Savaşı bunun tetikleyicisi oluyor. Ondan sonra diğer tarafta Safeviler ortaya çıkıyor 16. yüzyıl başlarında.
1: Hmm.
0: Yine Osmanlılar burada. Bu sefer Osmanlı-Safevi mücadelesi başlıyor. Yine her iki taraf arasında Cihan hakimiyetini kurabilmek için uzun yıllar devam eden savaşlar var. Nihayet Kasr-ı Şirin'le bu şey bitiyor. Bu mücadele bitiyor. Ancak yaklaşık 2,5 asır devam ediyor bu mücadele. Ve o farklı hanedanlar üzerinden aynı millet birbiriyle kamplaşıyor.
1: Evet.
0: Bu arada özellikle işte Safeviler Osmanlılardan farklı olmak adına din

0: işte birisi Abbas halifeliğinin temsil ettiği İslam'ı savunurken diğeri de Şii İslam'ı savunmaya başlıyor. Şah İsmail ile beraber. İşte o arada bazı savaşlar var. İşte Çaldıran Savaşı gibi savaşlar var. Tekrar iki hanedan bu sefer birbiriyle mücadele etmeye başlıyor. Bu arada mesela sadece bu ikisini söylemeyelim. Mesela o arada ne oluyor? Osmanlılarla Memlükler arasında bu tür mücadeleler oluyor. Onlarda da bir can hakimiyet davası var. Hatta işte efendim Timur geliyor. Timur işte Bayezid'e mektup yazıyor. Ben ta diyor işte Çin sınırından kalktım diyor. Buralara kadar olan her yeri ele geçirin diyor. Can hakimiyim diyor. İşte sen ne diyorsun bu konuda falan. Ankara Savaşı malum. Timur şey yapıyor. Osmanlı'yı mağlup ediyor. Saf dışı bırakıyor. Öyle çok fazla Anadolu'yu almak bir niyeti yok. İşte geri giderken de zaten Doğu Anadolu'nun idaresini Akkoyunlara bırakıyor. Doğu Anadolu'nun idaresini. Bu Osmanlı Akkoyunlu çekişmesinde de işte o bir milattır. Zaman zaman böyle mücadelelerimiz var bizim. Ama bunu işte bir hanedan mücadelesi olarak düşünmek lazım. Şimdi Türk tarihine bir bütün olarak bakacaksak eğer orada Safevi de Türktür, Akkoyunlu da Türktür, Osmanlı da Türktür, Memlükler de Türktür, Timurlular da Türktür. Bunlar Türk tarihinin bir parçasıdır. Biz bu aradaki hanedan mücadelesine takılıp da bunları farklı bir şey gibi görmeye başlarsak aslında kendi tarihimize haksızlık etmiş oluruz. Milletin tarihine haksızlık etmiş oluruz. Böyle suni bölümlemelerle bir milletin o tarihini parçalamış oluruz diye düşünüyorum ki bu Türkiye-Azerbaycan tarih anlayışının da bayağı etkili olmuş bir şeydir, konudur bu aslında.
1: Ne kadar hocam yaklaşık 300 yıl süren
0: 250 yıl devam eden bir şey var. Şimdi yeri gelmişken buradan devam edin müsaade ederseniz. Biz Türkiye'de uzunca bir zaman meselelere Osmanlı tarihi bakış açısıyla baktık. Ve 16. yüzyıl, 17. yüzyıl tarihçilerinin, 18. yüzyıl tarihçilerinin bakış açısını, retoriğini yakın zamana kadar sürdürdük.
1: Kıymetli hocam, çok önemli bir konuya girdiniz. Önemli bir dönem eleştirisi yapacaksınız anladığım kadarıyla. Bir önemli bir tespit ama kaynamasını istiyorum. Aradan sonra bu konuyla devam edelim mi
0: Peki.
1: müsaade
0: Peki.
1: ederseniz?
0: Nasıl
1: Değerli
0: görüşürüz?
1: tarih severler, kısa bir aramız olacak, ayrılmayın. Sonrasında İbrahim Tellioğlu hocamızla beraber konuşmaya devam edeceğiz.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Fatih Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Klasik fikirler nerede doğdu, nasıl kayboldu ve bulundu? Yedi şehir bir tarih. İskenderiye'den Bağdat'a, Kurtuba'dan Toledo'ya, Salerno'dan Palermo'ya, oradan Venedik'e bilginin yolculuğu ve durakları. Sinan Çakır, Türkçe'ye kazandırdığı eserle bilginin tarihi ve coğrafi bağlarını 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, pazar 20'de 24'te.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Tüm sene çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, pazartesi 20.45'te 24'te.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Devam ediyoruz değerli tarihseverler. Profesör Doktor İbrahim Tellioğlu hocamızla bir millet iki devlet diyoruz. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihini konuşuyoruz. Kültürel bağları, ortak mirası, hafızayı ve günümüze kadar hangi dönüm noktalarından geçtiğini bu köklü bağların, bunları analiz ediyoruz. Kıymetli hocam, bir millet iki devlet etiketine yazıyorsunuz. Hocama iletiyorum. Hocam hemen devam edelim. Önemli bir noktada da kalmıştık. Sorularımız da var. İlerleyen dakikalarda soracağım. Dönemin tarihçileri ve o dönemi nasıl anlattıklarını analiz ediyordunuz. Bölmüş oldum, kusura bakmayın. Buyurunuz, devam edelim.
1: Şimdi o dönemin tarihçiliği açısından bunlar belki normaldir. Çünkü 15. 16. yüzyılda tarih yazan birileri yazdıkları eseri hükümdarlarına sunduğu için o hanedanı övücü şeyler yazabilirler. Bunlar gayet o zamanın şartları için normal şeylerdir. Mesela bir Osmanlı tarihi yazanın işte bir Safevi hükümdarını ve onun devletini, aynı şekilde bir Safevi tarihi yazanın da bir Osmanlı hükümdarını ve onun devletini hor görmesi, onlar hakkında işte aşağılayıcı ifadeler kullanmaz bile, belki o zamanın şartları açısından normal kabul edilebilir. Çünkü o zamanın tarih yazıcılığında böyle bir şey vardı. Fakat bunu, o tarih yazıcılığının etkisini günümüze taşıdığınız zaman bu sefer iş bambaşka bir yere gidiyor. Şimdi Türkiye'den örnek verelim. Türkiye'de işte Osmanlıcı bakış açısıyla öyle şeyler yazıldı ki, mesela bu bahsettiğimiz devletler sanki bir İran devletiymiş gibi, İran'da kurmuş bir devletmiş gibi, ne bileyim bir Fars devletiymiş gibi bir tarih anlayışı bir zamanlar vardı. Bakın, çok ilginçtir. Selçuklular zamanında 1925'e kadar İran hep Türk hanedanları tarafından idare edildi. 1950'li yıllardan 1925 yıllara kadar, düşünebiliyor musunuz? İran Türkler idare etti. Siz şimdi bunu ön plana çıkarmak dururken olaya başka bir açıdan baktığınız zaman aslında kendi tarihinize haksızlık etmiş oluyorsunuz.
0: Ve kalıcı önyargılar oluşturmuş oluyorsunuz. Tabii. Toplumlar arasında da.
1: Yine Azerbaycan'da kullanılan bir sözle benzetme yapalım. Geçmişine hor bakan geleceğine kör bakar diyor. Çok hoşuma gider bu söz benim. Şimdi siz burada aslında geçmişinize, kendi tarihinize haksızlık etmiş oluyorsunuz. Hor bakıyorsunuz çünkü. Ve burada bu Osmanlıcı bakış açısı bizi çok uzunca bir süre etkiledi. Karşı tarafta ise Şahçı bakış açısı vardı. İşte Akkoyunlar ve Safevilerden kaynaklanan Şahçı bakış açısı. Onlar da işte Osmanlı'yı hor görüyorlardı. Osmanlı'yı aşağılıyorlardı. İşte biz daha Türk devletiyiz. Osmanlılar işte daha karışmıştır vesaire gibi bir bakış açısı vardı. Tabii Sovyetler Birliği zamanındaki o eğitim anlayışının da bunda etkisi vardı. Çünkü Sovyetler bir yandan işte oradaki Türk topluluklarını birbirinden ayrı varlıklar gibi göstermeye çalışırken, bir yandan da Anadolu'yla ve Osmanlı'yla böyle aralarına bir set kurmak gibi bir eğitim politikası belirlemişlerdi. Ancak bunlar düzelmeye başladı. Düzelmek zorunda da zaten. Hani artık sultancılık ya da şahçılık yapma dönemi bitti. Tarihçilik açısından söylüyorum. Türkiye'de gerçekten bu bakımdan Akkoyunlu ve Safevi devletlerini, Kaçar Hanedanı'nı, Afşarları, Türk tarihinin bir parçası olarak gören tarihçilerin sayısı hızla çoğalmaya başlıyor. Azerbaycan'da da bunun sayısı artmaya başlıyor. Ve biz buna aynı milletin bir tarih açısından bakmamız lazım. Tabii burada çok önemli. Artık tarihi kahramanlar ya da tarihi olaylar ya da devletler birbiriyle yarıştırıldıkça siz Türk tarihine bir bütün olarak bakamıyorsunuz. Yani Yavuz Sultan Selim büyük, Şah İsmail küçük veya Kanuni Sultan Süleyman. Ya Kanuni Sultan Süleyman da bizim, Şah Tahmasp da bizim. Yavuz Sultan Selim de bizim, Şah İsmail de bizim. Fatih Sultan Mehmet de bizim, Akkoyunlu Uzun Hasan da bizim. Bunlar Türk tarihinin önemli şahsiyetleri. Bu şahsiyetleri birbiriyle yarış ettirerek bir yere varamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Buradan bir şey çıkmaz. Bırakalım onların faaliyetleriyle ilgili tarih kendi hükmünü versin. Tarihçiler bunu tartışsın. Ama siz böyle bir ayrım yaptığınız zaman hem Türk tarihin hem de iki ülkenin tarihine eksik bakmış oluyorsunuz. Tabii mesela geçen yıl Şah İsmail'in doğum yıl dönümü diye Türkiye'de çok önemli bir toplantı düzenlendi. Sadullah Gülten arkadaşımızın öncülüğünde, işte CEMEV Başkanlığımızın desteğiyle Erzincan'da çok büyük bir toplantı düzenlendi.
0: Profesör Doktor Sadullah Gülten hocamıza da selam ve sevgilerimizi iletiyoruz.
1: Bu vesileyle onu da anmış olalım. Şimdi Azerbaycan'daki meslektaşlarıma diyorum, bakın diyorum ya, Türkiye böyle bir şey geçiriyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. İşte Şah İsmail ile ilgili bir çok büyük bir anma toplantısı düzenliyoruz ve buna Azerbaycan'dan pek çok meslektaşımız da geldi bunu. Bunu görün artık diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bir bu bakımdan zihniyet değişmesi lazım. Bu sadece Türkiye-Azerbaycan açısından da değil. İşte Türkiye-Özbekistan açısından da böyle. Tamam mı? Yani Yıldırım Beyazıt büyükse Timur da o kadar büyüktür. Bunu Özbek meslektaşlarımıza da söylüyoruz. Yani tarih şahsiyetlerimizi birbirinin üstüne çıkararak veya işte birbirle kavga ettirerek birbirle o büyüktü bu büyüktü şeyle bir yere varılamıyor. Anlatabiliyor muyum? Hani aynı millet bir tarih akışı var. Başladığımız yere dönüyoruz işte. Cihangirlik davası var. Cihan hakimiyet davası var. Bunlar zamanla birbiriyle mücadele etmişler. Belli bir yerde birisi birilerini bertaraf etmiş. O bakımdan Türkiye'de gerçekten çok önemli çalışmalar var. Artık Safevi tarihini Türk tarihinin bir parçası olarak gören, Akkoyunlu tarihini Türk tarihinin bir parçası olarak gören pek çok çalışmalar var. Artarak da devam ediyor. Azerbaycan'da da buna yönelik çalışmalar devam ediyor. Mesela ben şu kitabı o yüzden önemsiyorum. Bu kitapta bu bahsettiğimiz tarih görüşünün aksine bir cümle, bir kelime, bir noktalama işareti bile göremezsiniz. Türkiye-Azerbaycan tarihine bir bakma açısından çok önemli bir çalışmaydı. Bunların biraz daha yaygınlaşması lazım, biraz daha güçlenmesi lazım.
0: Kesinlikle haklısınız hocam. Şimdi yine kırılma noktalarına işaret etmek istiyorum sizinle beraber. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde kırılma noktalarından bir tanesi de tarihte o dönemi, o coğrafyaya Rusya'nın, daha doğrusu evet, Kafkasya'ya Rusya'nın hakim olması dönemi var. Bu dönemde neler yaşanıyor Türkiye ve Azeri ilişkileri
1: biraz açısından? Biraz önce söylediğimiz gibi 1639'da Kasr-ı Şirin anlaşmasından sonra bu iki taraf arasındaki bu rekabet, bu can hakimiyet davası dinmeye başlıyor. Ancak esas orada 1747'de Nadir Şah Afşar'ın ölümünden sonra Azerbaycan'daki büyük siyasi güçler ortadan kalkmaya başlıyor. Ve bizim Azerbaycan hanlıkları dediğimiz hanlıklar ortaya çıkıyor. Bu hanlıklar hem Kuzey Azerbaycan'da hem de bugün İran'ın kuzeyini içeren tarihte Güney Azerbaycan olarak adlandırılan bölgede hanlıklar ortaya çıkıyor. Bizdeki beyliklerin benzeri bunlar. Bunlardan bir kısmı 20 yıl yaşıyor, bir kısmı biraz daha kısa yaşıyor ama 19. yüzyıl başlarından itibaren bunlar artık böyle ayrı bir güç olarak ortaya çıkmışlar.
0: Çok özür dilerim hocam. Azerbaycan artık Kuzey ve Güney Azerbaycan olarak bölünüyor mu? Daha net bir şekilde hanlıklar
1: dolayı. Ona biraz daha zaman var. Ona biraz daha zaman var ama hani coğrafya olarak biz bunları Kuzey Azerbaycan hanlıkları ve Güney Azerbaycan hanlıkları diye iki kısma ayırıyoruz. O bir coğrafi bölümleme aslında. Ve sıcak denizlere inmek isteyen, Kafkasya'ya hakim olmak isteyen Rusya 19. yüzyıl başından itibaren bu hanlıkları yavaş yavaş ortadan kaldırmaya başlıyor. Ve 1813'e kadar bu süreci tamamlıyor. Ve 1813'te artık Azerbaycan hanlıkları denilen bir siyasi oluşum kalmıyor. Orası Rusya'nın hakimiyetine giriyor. 1829'da da Osmanlı Devleti Edirne Anlaşması'yla Kafkasya'da haklarından vazgeçince artık biz o bölgeyi şeyin eline bırakmış oluyoruz. Rusya'nın denetimine bırakmış oluyoruz. Tabii bu dönem aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde gerilemeye başladığı bir dönem. Evet. Yani
0: Kafkasya'da etkisini kaybetmiş oluyor.
1: 19. yüzyılda artık şey ortadan kalkmaya başlıyor. Hem bu biraz önce bahsettiğim Türk'ün Türk'le savaşı ortadan kalkmaya başlıyor. Hem de artık Osmanlı Devleti kendi toprak kaybetmeye başlarken Azerbaycan'da da o Akkoyunlardan, Safevilerden işte gelen şey azalmaya başlıyor. O siyasi kudret azalmaya başlıyor. Parçalı bir siyasi yapı ortaya çıkıyor.

0: Bu dönemde Azerbaycan hanlıkların Osmanlı Devleti ile bir şekilde temasları oluyor. Bazıları iyi ilişki kuruyor, bazıları Osmanlı Devleti ile rekabet içine giriyor. Ancak bu her iki tarafta siyasi kudretin hem Anadolu'da hem de Kafkas'ta siyasi Türk kudretinin azalmaya başladığı bir dönem olarak görüyor. Tabii o arada Rusya'nın güçlenmesi oradaki dengeleri başlı başına yerinden oynatıyor.
1: Tabii çok uzun bir süre Türkiye-Azerbaycan ilişkileri en alt seviyeye iniyor değil mi hocam?
0: Evet.
1: Bundan
0: Bu
1: sonra
0: süreçte öyle
1: Rusya'nın
0: oluyor maalesef.
1: hakimiyeti
0: Evet.
1: dolayısıyla ta ki Birinci Dünya Savaşı'na kadar
0: Evet.
1: diyelim. Artık Birinci Dünya Savaşı da Türkiye-Azerbaycan ilişkileri için olumlu bir kırılma noktası diyebilir
0: Evet.
1: miyiz?
0: Orada işte bir millet, iki devlet dediğimiz şey ortaya çıkıyor.
1: Bir millet, iki devlet
0: Evet.
1: dediğimiz, hala da
0: Evet.
1: söyleyip üzerine titrediğimiz
0: Evet.
1: o söz Birinci Dünya Savaşı ile beraber.
0: O dönemde ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi şöyle, bu bir millet iki devleti ilk kim
1: Evet
0: söyledi
1: hocam.
0: şeyi vardır. Biz resmen bu sözün Haydar Aliyev tarafından Azerbaycan'ın bugünlere ulaşmasına en büyük emeği geçen insanlardan birisi olan Haydar Aliyev'in Türkiye ziyareti sırasında biz bir millet iki devletiz sözüyle isim olarak kazanıyor bu anlamı. Fakat daha önce Azerbaycan Büyükelçisi Abulov'un Atatürk'e güven mektubunu sunduğu toplantı sırasında Gazi Mustafa Kemal'in bir sözü var. Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir diyor. Aslında şeye aynı şeye gönderme yapıyor. Aynı anlayışa gönderme yapıyor. Tabii Azerbaycan'ın büyük şairi Bahtiyar Vahapzade'nin bir şiiri var. Türkiye Azerbaycan diye. Aslında orada da o gerçekten çok ustaca, çok dahiyane bir şekilde bunu dizelerine dökmüş. Türkiye Azerbaycan bir ananın
1: Bir dakika hocam. Burada ben dersime çalıştım. Şiiri de çıkarttık. İsterseniz şiiri
0: peki siz
1: okuyabiliriz.
0: okuyun o zaman.
1: Siz mi okursunuz
0: Lütfen siz
1: ben mi
0: buyurun o
1: okuyayım?
0: zaman.
1: Tamam. Bahtiyar Vahapzade dediniz.
0: Evet.
1: Türkiye Türkçesiyle okuyayım.
0: Evet.
1: Diğer türlü dilim dönmeyebilir.
0: Evet.
1: Bir ananın iki oğlu demiş. Bir
0: Evet.
1: ananın iki oğlu diye
0: Evet.
1: başlıyor. Bir ananın iki oğlu. Bir amacın iki kolu. O da ulu, bu da ulu ve Azerbaycan Türkiye.
0: Evet.
1: Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, yılımız bir, aşkımız bir, yolumuz bir, Azerbaycan, Türkiye. Bir milletiz, iki devlet, aynı arzu, aynı niyet. Her ikisi de cumhuriyet, Azerbaycan, Türkiye. Birdir bizim halimiz, sevincimiz, melalimiz, bayraklarda hilalimiz, Azerbaycan, Türkiye. Ana yurtta yuva kurdum. Ata yurda gönül verdim. Ana yurdum, ata yurdum, Azerbaycan, Türkiye demiş Bahtiyar Vahapzade. Biz de buradan
0: Evet.
1: bir
0: Minnette
1: ananın
0: analım kendisini.
1: ilk evet analım. Bir
0: Ama
1: ananın iki oğlu ne güzel bir
0: evet. Ve
1: tabirdir
0: en
1: hocam.
0: sondaki şey de çok önemli. Ana yurt, ata yurt.
1: Evet, ana
0: Ve bu
1: yurdum,
0: işte
1: ata
0: bu
1: yurdum.
0: herhalde bu iki ülkenin kardeşliği ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Ancak işte orada hani biraz önce de dedim ya edebiyatta çok mahirler diye. İşte bir millet, iki devlet herhalde ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Tabii Birinci Dünya Savaşı çok büyük bir kırılma dönemi oldu. Şöyle kırılma dönemi oldu. Bu aradaki rekabet ortadan kalktıktan sonra yani bu millet farklı hanedanlar çatısı altında birbiriyle mücadele etmeyi bıraktıktan sonra başlarına bir sıkıntı geldiğinde ne kadar dayanışabileceklerini, ne kadar büyüyebileceklerini, ne kadar güçlenebileceklerini gösterdiler. Nasıl gösterdiler? Balkan Savaşları sırasında Azerbaycan'dan gönüllü birlikler gelip Balkan Savaşları sırasında Osmanlı ordusuyla beraber savaştılar. Azerbaycan neresi? Balkanlar neresi? Çanakkale Savaşları'nda savaştılar. Çanakkale Muharebelerinde savaştılar.

0: ve Çanakkale muharebelerinde esir şehit düşen Azerbaycanlılar için bir anıt yapıldı Çanakkale'de. O anıt onları Anadolu'da en azından ölümsüzlüğe kavuşturdu. Diğer yandan 1918-20 arasında yaşayan bir bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti var. Rus Çarlığı'nın yıkılmasından sonra. O süreçte bizim Kafkas İslam Ordumuz 15 Eylül'de ve 8 Kasım'da Bakü ve Karabağ Ermeni ve Rus işgalinden kurtardı. Ve bugün gidin Bakü'ye, oradaki Türk şehitliğinde Azerbaycan'daki kardeşleriyle birlikte göğüs göğüse yatıyorlar. Hem bu Çanakkale'deki şehitlik, hem öbür taraftaki Bakü'deki şehitlik, hani bir milletin bugünkü sınırları tanımadan birbirleri nasıl büyük bir özveriyle dayanıştığını gösteriyor bize. Yakın zamanda bir kitap gördüm. Çok etkilendim. Azerbaycan'dan bir meslektaşımız yazmış. Osmanlı'da doğuplar, Gubatlı'da yatarlar diye. Kafkas İslam Ordusu sırasında gidip de orada sadece Bakü'de değil, İşte Gubatlı'da şehit düşmüş askerlerimizle ilgili bir kitap yazmış. Yani Osmanlı. Tabii o Bakü'deki Türk şehitliği bizim aslında nasıl bir millet olduğumuzu da gösteriyor. Bakü'deki Türk şehitliğinde gidin bakın. İşte Anadolu'nun her tarafından şehitlerimiz var. Balkanlardan şehitlerimiz var. Üsküptler var. Makedonyalılar var. Anlatabiliyor muyum? Hani bizi millet yapan değerleri de aslında orası gösteriyor.
1: Yani aslında Azerbaycan'ın milli hafızasında, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinde çok önemli bir yere sahip Bakü'deki işte Kafkas İslam Ordusu. Orada göz göze çarpışma ve bu hafıza çok önemli anladığım kadarıyla.
0: Ve hala bugün bile işte Nuri Paşa'nın hatırası oralarda yaşatılır. Kafkas İslam Ordusu'nun hatıraları orada yaşatılır. Ve çok önemli bir şeydir. Ahmet Cevat, Çırpırdın Karadeniz şiirinin yazarı. Mesela Ahmet Cevat Balkan cephesinde savaşmıştır Osmanlı ordusunda beraber. Çok önemli bir şeydir. Tabii o daha sonra Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan Rus işgalinden kurtulunca Ahmet Cevat'ın bu şiiri alınıp besteleniyor ve Kafkas İslam Ordusu'na ithaf ediliyor. Aslında daha önce yazılmış bir şiir. Ve düşünün yani bugün hani Türkiye-Azerbaycan denildiğinde böyle bizim tüylerimizi diken diken eden bu Çırpırdın Karadeniz'in şairi bizzat gelip Balkan Savaşları'nda Osmanlı ordusunda Türkiye'de kardeşleriyle beraber savaşıyor. Bunun o kadar çok örneği var ki. Mesela işte Kazım Karabekir'in Paşa'nın emrinde Doğu cephesinde, Şark cephesinde savaşan Azerbaycanlılar var. Ancak bunun zirve yaptığı bazı hadiseler var. O da şu. Meşhur bir Nargin Adası var.
1: Nargin esir Adası, tutulan Osmanlı askerleri.
0: Esir tutulan Osmanlı askerleri. O Nargin Adası'nda esir tutulan Osmanlı askerlerini kurtarmak için Azerbaycan'daki kardeşleri, Bakü'deki kardeşleri o kadar büyük fedakarlıklar yapıyorlar ki. Onları esaretten kurtarabilmek için. Hatta yakın bir zamanda bir meslektaşımız Telma Nusretoğlu Nargin Adası esirlerini yayınladı. 2026 yılı içerisinde yayınlandı kitap.
1: Çok mu esir vardı hocam Osmanlı askeri
0: hem orada? Hem subay olarak hem asker olarak çok esirimiz var orada. Fakat Bakü'deki Müslümanı Hayriye Cemiyeti çok büyük fedakarlıklar yaparak oradaki esirleri kurtarmaya, kurtaramadıklarını da yardım etmeye çalışıyorlar. Ve gerçekten orada çok büyük bir dram var. İşte o meslektaşımız o eseri yayınladı, bize gösterdi oradaki şeyleri. Onun dışında bu Şark cephesinde bizim askerlerimize yardımlar geliyor Azerbaycan'dan. Tabii bu dayanışma

0: hem daha önceki şu ayrışma döneminin izlerinin çok kısa sürede silinmesine yol açıyor, hem de o bir millet şuurunun birdenbire zirveye çıkmasına yol açıyor. Betül Aslan hocamızın çalışması var. Kardeş kömeği.
1: Kardeş?
0: Kardeş kömeği. Kardeş yardımı demek
1: kardeş
0: bu.
1: Kardeş yardımı.
0: Azerbaycan
1: kardeş
0: Türkçesi. Kömeği. Evet. Kömeği. Kardeş kömeği. Kardeş kömeği karşılıksız olur diyorlar. Hani bu bu kadar destek veriyorlar vesaire. Kardeş kömeği karşılıksız olur diye Betül Hanım o çalışmasında hem bu derneklerin faaliyetleri hem o cemiyetlerin faaliyetleri hem de orada yapılan bu esirlere yapılan yardımlar gerçekten önemli.
1: Kıymetli hocam, sizler Betül hocamızdan da bahsetmişken çok sevdiğimiz kıymetli hocalarımız da bizi izliyor ve selamları var. Profesör Doktor Okan Yeşilot hocam yazmış. Demiş ki Azerbaycan'ın kadim şehirleri telefonumda var.
0: Evet.
1: Yine Türk Tarih Kurumu'nda.
0: Yeni çıktı. Evet,
1: yeni çıkmış. Evet. Demiş ki Azerbaycan'ın kadim şehirleri kitabımızın yayınlanmasında İbrahim Tellioğlu hocamız vesile oldu. Sağ olsun. Çok güzel program oluyor. Selam ve saygılar demiş. Biz de kendisine selam ve sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz.
0: Evet.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Gerçekten Okan Bey Türkiye'de Azerbaycan tarihi üzerine, Azerbaycan meseleler üzerine en çok kafa yoran insanlardan birisidir. Zaten hem bu kitabımızda yer aldı hem de yeni hazırlanan Azerbaycan Hanlıkları kitabımızda yer aldı. Daha bu meseleler gündemde yokken mesela Karabağ Türktür diye bir kitap yazdı. Karabağ
1: evet.
0: Hanlığını, Karabağ meselesini böyle çok ciddi bir şekilde ele aldı. Bu Azerbaycan'ın kadim şehirleri kitabı da öğrenci Zeynep Hanım'la beraber hazırladığı bir kitap. Okurken o kadar büyük keyif aldım ki biraz önce gösterdiğimiz seriden çıktı bu da.
1: Evet.
0: Genel okuyucu serisinden inşallah okuyanlar ondan çok şey yapacaklar, istifade edecekler. Ve bu süreçte, bu bahsettiğimiz süreçte hem o Nargin Adası'ndaki esirlerin kurtarılmasına hem de oradaki diğer işlerde yaklaşık 3 milyon rubleye yakın para harcıyorlar. Gönüller topladıkları yardımlarla birlikte. Bu gerçekten çok büyük bir şey. Orada bu yardımlaşmanın dışında vurgulamamız gereken bir şey daha var. Osmanlı Devleti'nin son döneminde bu milli kimliklerin oluşma sürecinde biliyorsunuz İslamcılık, Osmanlıcılık, Türkçülük akımları Osmanlı Devleti'nin son dönemine damga vuran akımlar ve o sırada Osmanlı'daki bu kimlik arayışlarına katkıda bulunan bazı Türk aydınları var.
1: Hı hı.
0: Bu Tatar aydınlar mesela Osmanlı Devleti'nde gerçekten çok etkili olmuşlar. Yusuf Akçıralı'sından İsmail Gaspıralı'sına kadar ki Üç Tarz Siyaseti Yusuf Akçıralı yazdığı zaman Yusuf Akçıralı ilk kez bu tartışmalara başlatıyor. Yani orada Türkçülü de İslamcılık ve Osmanlıcının yanında bir alternatif olarak ortaya koyuyor. O sırada Azerbaycanlı bazı aydınlar da Türkiye'de çok etkili olmaya başlıyorlar. Mesela bunlar içerisinde bir Ahmet Ağaoğlu var ki Fransa'da eğitim görerken orada iddiatçılarla tanışıyor. Daha sonra Osmanlı Devleti'nde Türkçülük düşüncesinin ortaya çıkmasında çok etkili olan insanlardan birisi. Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda görev yapıyor. Daha sonra biraz önce bahsettiğimiz o 2 yıllık Azerbaycan'da bağımsız devlet kurulunca gidiyor. Azerbaycan parlamentosunda mebusluk yapıyor. Daha sonra o devlet yıkılınca tekrar Anadolu'ya geliyor. Milli mücadeleye katılıyor.
1: Hı hı.
0: Pek çok kamu görevi yapıyor. Bu arada da 2. ve 3. meclislerde de mebusluk yapıyor. Yani hem Osmanlı Meclisi'nin üyesi, hem Azerbaycan'da kurulan meclisin üyesi, hem de Türkiye'de 2. ve 3. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi vekilliği yapıyor. Bunun belki de dünyada başka bir örneği yok. Ama burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Yani bir aydın sıfatıyla Azerbaycan'da da Türkiye'de olması onun için çok fazla bir şey fark ettirmiyor. Şeyde geliyorlar, aynı düşüncelerini, Azerbaycan'daki düşüncelerini burada da yayıyorlar şeyde. Ve o bakımdan hani Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin belki de en önemli ve en entelektüel değerlerinden birisi o. Diğeri mesela

0: İlk aklıma gelenlerden birisi Hüseyinzade Ali Bey var mesela. Hüseyinzade Ali Turan. Mesela Hüseyinzade Ali Bey Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak fikrini Ziya Gökalp'e aşılayan insanlardan birisi. Ve hani Gazi Mustafa Kemal'in fikirlerin babası dediği Ziya Gökalp, Hüseyinzade Ali Bey'den etkileniyor. Bu Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak meselesinde. Yani bir milli kimlik oluşturulma meselesinde Hüseyinzade Ali Bey'in etkisi var. Yine Mirza Fethullah Ahunzade var mesela. Latin alfabesine geçilmesini istiyor. Bu Türkler arasında Latin alfabesinin daha büyük bir güç olabileceğini düşünüyor. Ve bununla ilgili geliyor Osmanlı Devleti'nde bunu anlatıyor. İnsanların aklını bu yöne çekiyor. Nihayetinde bu yıl 100. yılı anılıyor. Hatta Azerbaycan'da çok büyük toplantılar yapıldı. Hala da yapılmaya devam ediyor. İşte bir hafta boyunca Türk Dünyası Haftası ilan edildi. Bununla ilgili olarak bütün Türk dünyasından temsilciler çağrıldı. Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı bu yıl. Ve 100 yıl önce orada öyle şeyler tartışmışlar ki hala bugün bile belli konularda o tartışmaların gerisindeyiz, biliyor musunuz? Öyle büyük bir entelektüel şey varmış orada, tartışma ortamı varmış. Ve orada Latin alfabesine geçilmesi fikri de gündeme gelince Türkiye'den gönderilen, Atatürk'ün bizzat gönderdiği şeyler var orada. Temsilciler var. Onlara sadece bu tartışmalara girmeden dinlenmesi tavsiyesinde bulunuyor. Ve onların sunduğu raporlarda Latin alfabesine geçilmesiyle ilgili bir şey olduğu, bir irade olduğu Atatürk'e bildirilince Atatürk bundan çok memnun oluyor. Çünkü bu bahsettiğimiz Mirza Fethullah Ahunzade'den itibaren zaten Türkiye'de Latin alfabesine geçilmesiyle ilgili bir hazırlık var. Onu da duyunca ilk geçenlerden birisi biz oluyoruz. Tabii Türk dünyası belli bir zaman Latin alfabesi kullanıyor ama bu şey olmuyor. Bir süre sonra bu bozuluyor. İşte bu dönemde bu 1920'den sonra Azerbaycan hükümeti dağıtılıp da Ruslar orayı ele geçirince Azerbaycan'dan Türkiye'ye milli mücadeleye yardımlar gelmeye başlıyor. Şimdi normalde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Azerbaycan'ın o bağımsızlığını ve o bağımsız devleti kuranları gerçekten çok önemsiyor. O 2 yıllık devleti. Ancak Sovyetler o bölgeyi ele geçirince farklı bir siyaset takip etmek zorunda hissediyor kendini. Şöyle, Sovyetler milli mücadeleye destek oluyorlar. Sovyetlerin karşısında o dönemde Anadolu'da işgalci olan bütün kuvvetler var. Ve Mehmet Emin Resulzade'ye büyük saygı duymasına rağmen, ki Atatürk bu saygıyı şunla ifade ediyor: Mehmet Emin Resulzade Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilgili bir kitap yazıyor. Atatürk ödül alıyor o kitap. Atatürk bizzat el yazısıyla o kitabın kenarına bir şey yazıyor. Senin yükselttiğin bayrağı biz burada taşıyoruz diye Mehmet Emin Resulzade'yi onurlandırıyor. Ona çok büyük saygı duyuyor ama Sovyet hükümetiyle de, Azerbaycan Sovyet hükümetiyle de iyi ilişkiler kuruyor. Bu ilişkilerin bir sonucu olarak milli mücadele sırasında Azerbaycan'dan ne zaman yardım talep etsek Başbakan Nerimanov bize istediklerimizi fazlasıyla gönderiyor.
1: Para gönderiyor.
0: Para gönderiyor. Petrol gönderiyor. Gaz gönderiyor. Ve bu öyle bir hal alıyor ki mesela
1: ya Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde çok ciddi bir katkı hocam bu milli mücadele
0: yani
1: yıllarında.
0: 1 milyon ruble istiyor, 1 milyon rubleyi hemen gönderiyorlar. Daha sonra 1,5 milyon frank isteniyor, 1,5 milyon frank hemen gönderiliyor. Bu o zor şartlar içerisinde gerçekten çok önemli bir
1: çok
0: şey.
1: Çok önemli.
0: Ve işte o şartlarda İbrahim Abilov, buradaki büyükelçi, Ankara'daki büyükelçi, büyükelçinin açılış töreninde Atatürk

0: Azerbaycan bayrağını bizzat kendisi göndere çekiyor. Hem bu desteğe verdiği önemi göstermek için hem de o kardeşliğe verdiği önemi göstermek için. Ve işte bu Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda başlayan o yardımlaşma, o kardeş kömeği, o kardeş yardımı, o Çanakkale'de birbiriyle kucak kucağa yatan Türkiye'liler ve Azerbaycanlılar, o Bakü'de birbiriyle kardeş kardeş kucak kucağa yatan Türkiye'liler ve Azerbaycanlılar aslında bu kardeşliğin ne kadar büyük, ne kadar fedakar, ne kadar büyük maliyetlere sebep olduğunu bize gösteriyor. Bu gerçekten bir slogan olmanın ötesine geçiyor. Kanlar birbirine karışıyor, canlar birbirine karışıyor. Kendisi yokken Anadolu'da kardeşler de gönderiyorlar, kendilerinde yokken. Anlatabiliyor muyum? Ve biz de bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz. Ancak tabii Sovyetler Birliği güçlenmeye başlayınca, merkez otorite güçlenmeye başlayınca Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti'nin birbiriyle doğrudan bir bağı kalmıyor. Ancak Sovyetler Birliği üzerinden yapabiliyoruz bunu. Ve o başlayan bahar dönemi diyelim, çok kısa bir sürede kesintiye uğruyor. Fakat o bir millet, iki devlet temeli orada atılıyor. Zihnen orada atılıyor. Ve o kardeşlik yardımı aralarında coğrafi sınırlar da olsa hala şey devam ettir. O güçlü bağların atılmasına büyük bir şey oluyor. Başlangıç noktası oluyor.
1: Hocam tabii yine bir millet iki devletin önemli göstergelerinden biri de bağımsız Karabağ, bağımsızlık ve Karabağ. Yani Azerbaycan'ın 91'de 1991'de bağımsızlığını kazanmasından sonra o 44 günlük Vatan Muharebesi'ne biraz isterseniz girelim. İşte Şuşa Beyannamesi, bunların detaylarına girelim. 6 Şubat depremlerindeki dayanışmaya kadar birçok olay var yine yakın tarihimizde. Bunlara baktığımızda o bir devlet iki bir millet iki devlet anlayışını nasıl değerlendiririz?
0: Şimdi Azerbaycan 30 Ağustos 1991'de bağımsızlığını kazandığı zaman onu ilk tanıyan ülke kardeş Türkiye Cumhuriyeti oldu. Ve 20 Ocak 1992'de iki devlet arasında dostluk ve işbirliği anlaşması imzalandı. Bakın, bağımsızlıktan çok kısa bir süre sonra dostluk ve işbirliği anlaşması imzalandı. Ve 1991'den günümüze bizim bütün devlet adamlarımız, bütün liderlerimiz, her iki taraf için de söylüyorum, İki taraf arasındaki ilişkileri geliştirmek için gerçekten çok büyük çaba gösterdiler. Arada bazı eksik kalan kısımlar olmuştur. Arada bazı yapılamayan işler olmuştur. Bunlar tarihi bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Bazı yanlış anlaşılmalar olmuştur. Ancak bizim bütün liderlerimiz İki ülke arasındaki ilişkileri bir uluslararası ilişkiler boyutu olmaktan çıkarıp iki farklı ulusun ilişkisi olmaktan çıkarıp aynı ulusun iki farklı devletinin ilişkisi haline döndürmeyi başardılar. Burada da sizin biraz önce söylediğiniz gibi 10 Kasım 2000 20'de biten 44 günlük Vatan Muharebesi çok önemli bir dönüm noktasıydı. Aslında biz 16 Ağustos 2010'da bu iki devlet arasındaki işbirliğini stratejik ortaklık seviyesine yükseltmiştik. Bu diplomasi açısından çok önemli bir şeydir, stratejik ortaklık. Fakat bu 44 günlük vatan muharebeleri bu işin rengini değiştirdi. Tarih öyle bir şey ki bazen böyle talihin ve tarihin değiştiği anlar vardır. Hem tarih değişir hem talih değişir. Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgal etmesi, Azerbaycan topraklarının bir kısmını işgal etmesi hem Ermenistan'ın Türklerle ilişkilerini bozdu, hem de Azerbaycan'ın o binlerce yıllık kadim şehirleri,

0: Azerbaycan'daki ifadeyle söylüyorum. Cenab-ı Prezident Ali Başkumandan İlham Aliyev'in önderliğinde Azerbaycan ordusu çok büyük kahramanlık göstererek Karabağ'ı yeniden öz vatanına kattı. Ana yurduna kattı. Yani Azerbaycan toprağı oldu. Biraz sonra bununla ilgili de bir tespit yapmak zorundayız. Tabii bu süreç sizin, benim, bu stüdyodaki arkadaşlarım ve bizi izleyenlerin çok yakın takibi altındaydı.
1: Nefeslerin tutuldu.
0: Nefeslerimizi tuttuk.
1: Evet.
0: Orada alınan her köy, orada alınan her kasaba, orada alınan her şehir Türkiye'de gün be gün takip edildi.
1: Alkışlarla.
0: Alkışlarla, evet. Dualarla. İhtiyaçları olmadı ama mesela Azerbaycan, biz bu savaşta Türkiye'den gönül istiyoruz deseydi herhalde Azerbaycan nüfusundan daha fazla bir gönüllü Türkiye'den gitmeye hazırdı diye düşünüyorum ben. O kadar büyük bir hassasiyet oluştu. Hatta benim ilgincime gitti. Mesela Azerbaycan bakanlar resmen işte bugün şu şehri aldık diye açıklama yaptıkları zaman sokakta binlerce Azerbaycan bayrağı elinde olan insan gördük. Hepimiz gördük. Bizim büyük şehirlerimize gösteriler yapıldı. Ve orada anladık ki gerçekten artık her iki toplumun kalbi aynı şekilde atmaya başlamış. Dikkat ederseniz daha önce hep acılarımız üzerinden bir ortaklıktan bahsediyoruz. Evet. Dayanışmadan bahsettik daha önce. Ancak şimdi mutluluklarımız üzerinden de biz çok büyük bir dayanışma göstermeye başlamışız. Ve zafer kutlamaları sırasında Azerbaycan ordusuyla beraber bizim askerlerimiz de orada o anma toplantılarında yürüyüşler yapması, gösteriler yapması işte o bir millet, iki devletin nasıl birbirle mutlu günlerinde dayanışabildiğini gösterdi. O zaman çok ihtiyaçları olmadı ama ihtiyaçlılıklar her alanda da Türkiye lojistik olarak onlara gerekli desteği verdi. Ama hepsinden önemlisi hem devlet olarak, psikolojik olarak onların yanındaydık, hem de millet olarak canı gülden onların yanındaydık. Ve o Azerbaycan tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı ama bizim tarihimiz açısından da gerçekten önemli bir dönüm noktasıydı. Ve bu 44 günlük vatan muharebelerinin sonrasında bizim bu zamana kadar ilişkilerimizi zirveye taşıyan bir anlaşma imzalandı. 15 Haziran 2021'de Şuşa Anlaşması imzalandı. Şuşa Beyannamesi imzalandı.
1: Beyanname neden iki ülke arasındaki ilişkide yeni bir dönemin başlangıcı diyoruz hocam? Önemi nedir? Şimdi, en vurucu noktası nedir bizim için?
0: Bu anlaşmayla biz bu zamana kadar çıktığımız en üst seviye olan stratejik müttefiklik, stratejik ortaklıktan çıktık, müttefik olduk. Şimdi Şuşa Beyannamesine bakarsanız, Şuşa Beyannamesinde ilginçtir. Hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir sözüne atıf var. Hem de Haydar Aliyev'in biz bir millet iki devleti sözüne atıf var o beyannamede. Bu çok anlamlı. Çünkü bunun aslında ne kadar tarih derinliği olan bir şeyi, bir kavram olduğunu ortaya koyuyor. O beyannameye bakın. O beyannamede pek çok konuda İki devlet arasında işbirliği yapılacağından bahsediyor. İşte uluslararası platformlarda işte Ermeni soykırımı gibi meselelerde veya işte Karabağ statüsü gibi meselelerde ortak hareket edeceğinden tutun da siber güvenliğe kadar savunma alanında, sanayi alanında işbirliğinden tutun da kültürel işbirliğinin artmasına kadar işte medya alanından tutun da ekonomik işbirliğinin artmasına kadar pek çok madde var orada Şuşa Beyannamesi'nde. Bu bakımdan hani ilişkilerimizi zirveye çıkaran bir beyanname o. Ancak orada bir madde var. O madde şudur. Bizim iki taraf arasındaki bu bağları artık sarsılmaz hale getiren Türkiye ve Azerbaycan bir de

0: yerine yapılacak saldırıyı kendine yapılmış bir saldırı gibi kabul etmeye başlıyor. Şuşa beyannamesinden sonra. Yani bu saatten sonra Azerbaycan'a yapılan herhangi bir saldırı, Azerbaycan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı, Türkiye tarafından kendine yapılmış bir saldırı gibi kabul ediliyor. Türkiye yapılacak bir saldırı da Azerbaycan tarafından kendilerine yapılmış bir saldırı gibi kabul ediliyor.
1: Artık karşılıklı gönül bağları resmi bir protokolle müttefikliğe dönüşmüş oldu. Tabii,
0: çevrildi ve artık hani bunun da ötesi yok. Bunun da ötesi bir millet bir devlet.
1: Evet.
0: Bunun da ötesi. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar da birbirleriyle şey yapmaya başladılar. Çok yüksek perdeden dayanışmaya başladılar. Tabii bu bölgesel bakımdan da etkili olmaya başladı. Bölgesel istikrar bakımından da etkili olmaya başladı. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bu ilişkiler Türk Devletleri Teşkilatı'nda da ilişkilerin hızla iyileşmesine çok büyük bir katkı sağladı. Bugün Azerbaycan Kazakistan'la, Özbekistan'la, Türkmenistan'la çeşitli anlaşmalar imzalıyor. Özellikle Kazakistan ve Türkmenistan'la imzaladığı petrol ve doğalgaz anlaşmaları hem Kazak hem de Türkmen petrolünün doğalgazının dünyaya daha verimli olarak pazarlanması açısından çok kıymetli. Türk dünyasıyla ilişkileri açısından söylüyorum.
1: Evet. Bir lokomotif gibi.
0: Lokomotif gibi oluyor. Ya şimdi Türk devletleri arasındaki ekonomik işbirliğinin artmasından kazanmayacak kimse yok. Şimdi bu tarafına gelelim. Türkiye-Azerbaycan arasındaki iyi ilişkilerin Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasındaki iyi ilişkilere dönüşmesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı bu bölgeyi hem bir istikrar adası haline getirecek hem de herkesin kazanıp herkesin birbirine dayanacağı bir zemin ortaya çıkardı. Ve Türkiye'nin Gürcistan'la ve Azerbaycan'la bu ilişkileri bugün medeniyetler çatışması fikrini gündemde tutarak her yerde bir istikrarsızlık oluşturup oraya girmeye çalışanların da planlarını bozmaya başladı.
1: Evet.
0: Aynı şekilde orta koridorun canlandırılmaya çalışması. Türkiye ve Azerbaycan'ın bu bölgenin lojistik bakımdan çok kıymetli bir yer haline gelmesini sağladı. Yine bu iki devletin önerisiyle buraya İran'ı da katarak, Rusya'yı da katarak, Ermenistan'ı da katarak bu Kafkasya'nın meselelerinin bir arada görüşülmesi fikri, altılı masa fikri çok hayata geçirilmese de bölgesel barışın sağlanması açısından gerçekten çok önemliydi. Bakın, dünyadaki bütün gelişmiş devletler, büyüyen devletler komşularıyla iyi ilişki kuran devletlerdir. Bugün Avrupa Birliği'ni oluşturan devletlerin 20. yüzyıla kadar olan birbirleriyle olan savaşlarında birbirlerini yok etmedikleri şey kaldı mı? Kalmadı. Ancak baktılar ki dünyanın gidişatında birbirleri ne kadar dayanışabiliyorsa o kadar büyüyebiliyorlar, o kadar güçlenebiliyorlar. Şimdi onlar bir yandan kendileri için bunu yaparken diğer taraftan da başka yerleri istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bugün Kafkasya'da Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Ermenistan kendi aralarındaki problemlerini oturup kendileri tartışsalar, kendileri bunlara çözüm üretmeye çalışsalar herhalde bura daha istikrarlı, daha müreffeh, daha herkesin huzurlu yaşadığı bir yer haline gelebilir. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Bu aklın yolu bir. Siz ikinci bir, üçüncü bir tarafı işin içine sokmadan kendi meselelerinizi kendi içerisinde halledebiliyorsanız hepiniz birden büyümeye başlıyorsunuz. Ve bu bakımdan şu Ermenistan'ın Paşinyan'ın son zamanlardaki politikaları da Kafkasya'da bu gerilimin düşmesi açısından gerçekten çok önemlidir. Diyor ki ya bırakalım diyor bu işte bize dayatılan bu soykırım iddialarını. Bunun asıl olduğunu hepimiz biliyoruz diyor.

0: bırakalım diyor. Bu soykırım iddialarının peşinde koşarak diyor, Türklerle kavga ederek biz bir yere varamıyoruz diyor. Akılcı bir yol.
1: Evet.
0: Tarihi bakımdan da doğru bir yol. Şu anda diasporadan çok büyük bir direnç görüyor ama doğru olanı yapıyor. Halkı için, ülkesi için doğru olanı yapıyor. Türklerle kavga ederek nereye gidebileceğiz diyor. Bir başka bir şey, Karabağ meselesinde seçim çalışmaları sırasında hatırlayın. O Karabağ'dan göç eden Ermeniler ona saldırıyorlardı topraklarını. Orası senin toprağın değildi ki diyor. Onlar da biliyorlar Karabağ'ın kimin toprağı olduğunu. Anladın? Ve böylece bakın oralarda hem tansiyon düşüyor, hem toplumlar birbirine yaklaşmaya çalışıyor. Evet. İyi ilişkiler kurmaya başlıyor. Bunlar gelişmeye başladıkça var ya, bu Kafkasya bir, özellikle Güney Kafkasya bir istikrara kavuşmaya başladıkça dünyaya örnek gösterebilecek bir yere gideceğiz biz. Bugün dünyada dinler çatışması körükleniyor. Biz burada dinler uzlaşmasını gösterebiliriz. Şu anda Gürcistan'da bunu fazlasıyla gösteriyoruz. Hı hı. Farklı kültürden, farklı inançtan iki ülkenin birbirleriyle sadece kimlikte seyahat edebiliyor. Şimdi bu niye Ermenistan'ın olmasın, niye Azerbaycan'ın evet. olmasın, niye şeyli olmasın? Barışın kaybedeni olmuyor. Bu bakımdan da hani bu son süreç, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesi bu sürece bir enerji yükseltti, bir katkı sağladı. Ve bugün gelinen noktada hem Türk dünyasına örnek gösterilebilecek durumdayız, Türk dünyasındaki ikili ilişkilere örnek gösterilebilecek durumdayız. Hem de işte güneyimiz çatışma bölgesi, kuzeyimiz çatışma bölgesi. Tamam. Bu etrafımız ateş çemberi iken burada bir barış adası oluşturuyoruz. Bunda da Azerbaycan'la ilişkilerimizin çok büyük rolü var.
1: Tabii en son dönemde de şey oldu, savunma sanayi işbirliği de oldu evet. değil mi hocam?
0: O bölgesel... zaten en üst düzeye çıktı.
1: Evet, o bölgesel dengeleri evet, bayağı
0: en üst düzeye çıktı.
1: Etkilemeye yönelik ciddi bir adımdı. İyice evet. pekişti.
0: Evet. Azerbaycan savunma sanayi konusunda Türkiye'nin birikimlerinden faydalanmak istedi. Hı hı. Faydalanıyor da ve şu anda işte efendim Azerbaycan'ın da ortak tesisler açılmaya başlandı. Türk firmalarıyla birlikte ortak şeyi hazırlamaya başladılar ve bugün Azerbaycan ordusunun artık ihtiyaç duyduğu donanım Azerbaycan'da üretilecek.
1: Evet. Çok önemli bir şey.
0: Çok önemli bir şey ve o Karabağ zaferinde Azerbaycan ordusu büyük bir zafer kazandı ama çok da şehitler verdiler. Yani onun yerine kurulan yeni Azerbaycan ordusu, daha güçlü bir Azerbaycan ordusunun kurulmasına hem bu silah ve mühimmatın çok büyük rolü olacak hem de artık Azerbaycan kendi ordusunu Azerbaycan'da eğitiyor.
1: Evet.
0: Bir de o var. Daha önce bunlar Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelerde eğitim görüyordu subaylar. Şimdi orada kendi askeri okullarını açtılar. Bu da gerçekten çok önemli bir şey. Aşama. Ve şu anda çok üst düzeye çıktı yani ilişkiler. Ve daha da geliştirileceğini umuyorum ben.
1: Kesinlikle bölgesel hocam. Olarak. Aslında biz programın başında duygusal bir kardeşlik ifadesi olarak bir millet iki devlet diye başlamıştık. Ama günün sonunda programın sonuna geldik. Bir iki üç dakikamız var bitirmeye. Günün sonuna geldiğimizde artık bugün sadece duygusal bir kardeşlik değil, sizin de ifade ettiğiniz gibi savunma, diplomasi, eğitim, ulaşım, enerji, ekonomi, kültür, birçok şey ortak gelecek hedefleri üzerine kurulmuş stratejik bir modele dönüşmüş bu güzel kardeşlik duyguları. Bu birlik modeli diyelim. Siz bu birlik modelinin gelecek öngörüsünü nasıl görürsünüz? Ya da bununla ilgili son yorumlarınızı almak istesek buyurunuz.
0: Şimdi kardeşlik zor günde belli olur. Bizim zor bir günümüz vardı. Asrın felaketi dediğimiz Maraş depremi.
1: Evet.
0: Zor günümüz oydu. Bakın o şu kitabımızın en sonunda Musa Kasımlı hocamız Azerbaycan'ın en önemli bilim adamlarından birisidir. Musa sevgili Kasımlı
1: Musa hocamız. Musa Kasımlı hocamıza selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz.
0: Profesör doktor. Aynı zamanda Azerbaycan'da milletvekili, değil mi? Milletvekilimiz. Evet, Azerbaycan'da milletvekilimiz. Azerbaycan Meclisi'nde başkan vekilidir. Başkan yardımcısıdır. Musa Bey'in çok güzel bir yazısı var. Bağımsızlıktan Maraş depremine Türkiye-Azerbaycan ilişkileri diye. Şimdi kardeşlik zor zamanda belli olur. O asrın felaketini yaşadığımız zamanlarda pek çok yerden biz yardım aldık. Hepsi gerçekten bizim için şükranla minnettir.

0: net de alınacak bir şey. Fakat şimdi Azerbaycan'dan öyle görüntüler ortaya çıktı ki şeyde mesela kefen parasını Türkiye'ye yardıma gönderen bir yaşlı kadının videosu vardır orada. İzleyin.
1: Evet, doğru.
0: İşte para bulamadığı için bir komşusundan borç alıp Türkiye'ye para göndermeye çalışan bir yaşlı bir amcamızın görüntüsü vardır orada. Anlatabiliyor muyum? Arabasının üstüne kadının çeyizlerini koyup da Türkiye'ye gelecek yardım konvoylarını yetiştirmeye çalışan kardeşlerimizin görüntüsü vardır orada. İşte bu zor gün kardeşliği denilen şey, o hani karşılıksız kardeş yardım denilen şeyi biz o zamanda da gördük. Bakın biraz önce şeyden bahsettik ya, Bakü'deki Türk şehitinden veya Çanakkale'deki Türk şehitinden yeni bir abidemiz daha var. O da Maraş'taki Azerbaycan Mahallesi. İlham Aliyev bizzat verdiği talimatla Maraş'ta bir şey yaptırdı. Azerbaycan Mahallesi yaptırdı. Hayata da geçti. O da gerçekten iki ülkenin kardeşinin bir abidesi olarak sonsuza kadar yaşayacak orada.
1: Çok anlamlıydı hocam. Zor günlerde belli olur kardeşlik diye. Hakikaten çok önemli bir anekdotla bitirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Programın
0: Ben
1: sonuna
0: teşekkür ediyorum.
1: geldik. Hakikaten konuşacak çok şeyimiz
0: Evet.
1: var. Bu alanda bize çok şey kattınız. Teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Bu arada
0: Sağ
1: bir
0: olun.
1: selamım var, unutmak istemiyorum. Kıymetli hocam Profesör Doktor Mustafa Hatipler de bize Yavuz Bülent Bakiler'in bir şiirini hatırlatmış. Azerbaycan yüreğimde şah damardır
0: Evet.
1: diye.
0: O da
1: Bizleri
0: Karabağ kökenlidir
1: evet
0: rahmetli.
1: izliyorlar. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocamıza saygılarımızı iletiyoruz. Değerli tarih severler, bu akşam Profesör Doktor İbrahim Tellioğlu hocamla beraberdik. Bir millet iki devlet dedik. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihini derinlemesine işledik. Teşekkür ediyoruz. Önemli katkılar sağladınız. Bu saate kadar bizleri yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar an ve zamanda beraber olacağız. İyi geceler diliyorum.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve de yerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, ISR radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğine bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye yüzyılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

Yıllar boyunca Anadolu'nun kalbiyle Marmara'nın kapısı arasında yükselen Bolu Dağı, Türkiye'nin karayolu ulaşımında en zorlu geçitlerden biri oldu. İstanbul'la Ankara arasındaki bu güzergah, özellikle kış aylarında nice yolcunun sınavı oldu. Karla kapandı, sisle örtüldü, kazalarla anıldı. Yıllarca çözüm bekledi. Ta ki Türk milleti bu dağı aşılacak diyene kadar. Ve o gün Bolu Tüneli'nin hikayesi başladı. İtalyan bir firma projeyi üstlendi. 1990'da proje için ilk adım atıldı. 1993'te ilk

kazma vuruldu ama işler planlandığı gibi gitmedi. 1999'daki büyük deprem ardından gelen sel felaketleri tünelin yapımını defalarca sekteye uğrattı. Tünel kısmen çöktü. İşte tam bu noktada devreye azim, kararlılık, cesaret ve siyasi irade girdi. Proje yeniden canlandırıldı. Türk mühendisler ve firmalar devreye girdi. 2002'den sonra inşaat hızla ilerledi ve tünelin büyük bir kısmı 5 yıl gibi kısa sürede tamamlandı. Dağ delindi, köprü ve viyadükler yapıldı. Bolu Tüneli biri 2788 metre, diğeri 2954 metre uzunluğundaki çift tüpten oluştu ve Türk milletinin dağlara bile diz çöktüren azminin adı oldu. İnşaat boyunca milyonlarca metreküp toprak taşındı, binlerce ton demir işlendi ve sonunda 23 Ocak 2007'de tünel hizmete açıldı. Bu açılışla birlikte İstanbul'la Ankara arasındaki mesafe kısaldı. Bolu Dağı artık bir engel olmaktan çıktı. Yolculuk süresi saatler değil, dakikalarla ölçülmeye başlandı. Yıllar içinde tünel sadece ulaşımı kolaylaştırmadı, kazaları azalttı, zaman kazandırdı, ekonomiye milyarlarca lira katkı sağladı. Birçok insanı sevdiklerine daha güvenli ulaştırdı. Teknolojisiyle öne çıktı. Yangın algılama sistemleri, acil çıkış kapıları, havalandırma tünelleri ve kameralarla donatıldı. Türkiye Yüzyılı Projesi projelerine imzasını atan Bolu Tüneli, zorluklara rağmen kaderine teslim olmayan halkımızın azmi, binbir engeli aşarak gerekirse dağları deleriz diyen bir milletin sesi oldu ve güçlü Türkiye'nin ruhunu yansıttı.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz var. Mahmut Sami Kirazoğlu. Mimar ve dünyanın en güzel şehri Medine'de

0: pek çok camiye imza atmış ama aynı zamanda dünyanın pek çok ülkesinde, şehrinde camiler yapmış, restorasyonunda bulunmuş. Bu arada unuttum tabii, en başta Mescid-i Nebevi'de emekleri olmuş bir Türk mimar. Hem onun hayatı üzerinden, yaşadığı iklim üzerinden, hem mesleği üzerinden ve gezdiği şehirler üzerinden konuşacağız bu akşam. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Mimarlık, babanız da mimarmış ama sizin mimarlıktan başka bir de içinde olduğunuz bir iklim var. Herhalde mesleğinizle doğrudan irtibatlı gözüküyor. Biz bile, ben kendim de şahitlik ettim. Erenköy'de Zihni Paşa Camii'nin etrafında insan bir iki tur attığında o iklim hakkında az çok fikir sahibi olabiliyor. Hatta bir sefer yurt dışından gelmiş bir arkadaşım da daha Marmaray'da, Erenköy'de iner inmez burada bir iklim var demişti. Siz onun tam içinden birisi olarak bize ne anlatırsınız?
1: Onda
0: babanızdan başlarsak.
1: O zaman ben sıfırdan başlayayım da, Adana'da doğdum, 17 Aralık 1948. Aşağı yukarı 3,5 yaşında falan İstanbul'a geldik. İstanbul'da önce Laleli'de oturduk. Yani Sovanağa diye bir yerde oturduk daha doğrusu. Oraya yakın. Ondan sonra bir 9 ay sonra rahmetli dedeciğim öyle bir zuhurat oldu. Şam'a göçmemiz gerektiğini dediniz. Söyledi. Mahmut Sami Ramazanoğlu. 9 ay Şam'da kaldık ve tekrar döndük. Bu sefer Laleli'ye geldik. Yine yakın bir yere. Ondan sonra İstanbul hayatımız başladı diyelim. Orada benim yani mimariye baştan beri çok bir merakım ve hatta aşkım vardı. Hep böyle mimari oyuncaklarla oynardım. O tip oyuncaklar isterdim babamdan. Yapboz tahtaları, bir şeyler, onlarla oynardık. Ondan sonra bir han projesi almıştı. Onu yaptı ve uygulamasını da projesini yaptıktan sonra uygulamasını da yapmaya başlamıştı. O Gedikpaşa diye bir yerdeydi. Babam orada çalışıyordu. Beni de Abdurrahman Gürses hocamıza götürdü. Orada Kur'an-ı Kerim'e başladım.
0: Kaç yaşındaydınız?
1: Yani 4 civarındayım. Abdurrahman Gürses hocamızla Kur'an-ı Kerim'e başladık. Ve çok orada istifade ettim. Yani çok, aslında çok disiplinli, gayet sert ve çok bambaşka bir boyutta bir hocamızdı. Ve ezberlerimi ben sabah namazından önce teheccüd vakti babam kaldırır, o zaman yapardık. Ve o zamanın bereketi de bambaşka bir şey. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerif var. Ya Rabbi, sabahın erken saatlerini ümmetime hayırlı bereketli kıl diye. Ve oradaki o şeyi ben gayet güzel nefsimde yaşadım. Aynı şeyi yani denemeye ne hacet, ama çocuğuz tabii. Bir de öğleden sonraları ezber yapmaya başlamıştım. Öğleden sonra yaptığım ezber sabahki yaptığımın 1/4 kadar bile zor oluyor idi. Onu ileride lazım olur bir arkadaşlarıma da anlatırım diye keşfetmiş oldum. Ve bütün tahsil hayatımda bu zamanı ben ders çalışmaya, proje yapmaya hasrettim yani. Ve çok da onda başarılı oldum çok şükür. Bütün okulları derecelerle bitirdim. Ondan sonra ayrıca hat dersine de merakım vardı. Tabii o da bir sanatın bir kolu. Hatta Tamit hocamız vardı. Cağaloğlu'nda bir hanın, Altı Bodrum'un katın gibi bir yer dedi böyle yani. O koskoca sultan orada maalesef ders veriyordu. İşte o da ne hikmet varsa. Babam da hem Abdurrahman Gürses hocadan hem hatta Tamit'ten babam da ders alırdı. Hem ona giderdik işte. Bir de hat eğitimimiz var. Sonradan da musiki eğitimine girdik. Erenköy'e döndük. Erenköy'de ilkokulu 1. sınıfı Göztepe Pansiyonlu Okulu'da okudum. Orada bir sene kadar kaldık. Bizim Erenköy'de bir Güldü Köşkü'ye bir ev vardı, böyle artık yıkılmak üzere yani, üflesen yıkılacak. Öyle bir ahşap köşk ama tabii çürümüş etmiş. Onu satın aldı babam. Oraya bir yine aynı isim bozmadan Güllü Köşk diye bir isim koyduk. Ve orada başladık. İlkokul 2'den itibaren de Erenköy'de başladım. Sonra Kadıköy Ortaokulu.
0: Ama 2'ye kadar bayağı gezmişsiniz gözüküyor değil mi?
1: Bayağı gezdik ve bir de mimariye de ve çevreye de çok meraklıyım.
0: Babanızdan dolayı mı?
1: Hem dedemden çünkü dolayı, hem babamdan dolayı, hem de annemden dolayı. Annem de enteresan ilkokul talebesi, ilkokul okumuş sadece. Annemin proje dosyası vardı, kitap gibi. Onları da tabii zımbalar, proje çizerdi annem. Hatta bizim oturduğumuz Güllü Köşk'teki o yapıldı dediğim

0: evin projesi de annemindir. Yani babam yüksek mühendis mimardı. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi'ne mezundu. Ona rağmen projeyi annem çizdi. Yani bize bunlardan, onların kanını taşıdık. Oradan geldi bu işler.
1: Aynı zamanda 1972'de Milli Saraylar Baş Mimarı tayin edilmiş galiba babanız, değil mi?
0: Daha önce.
1: Daha önce.
0: Evet.
1: Dokuz saray ve kasrın imar sorumluluğunu üstlenmiş.
0: Onun yanında da çok büyüdüm. Çünkü hem restorasyon işi hem eski sanatlarımızla ilgili, yani hatlar, yazılar, freskler, ne bileyim kabartmalar, resimler. Yani hem statik hem estetik. Hepsini birden orada da çok sıkı bir eğitim görmüş olduk. Ondan sonra ben üniversitelerde her yeri kazanmama rağmen Mimar Sinan Devlet Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni tercih ettim. Ve oranın da daha önce üniversitede aldığımız puan yetmiyor. Yetenek sınavı var. Önce resim imtihanı var. Arkadan resim imtihanı geçerseniz bir haftanın içinde pazartesi ağır matematik, çarşamba ağır fizik, cuma günü de ağır sanat tarihi imtihanları var. Bunları da geçerseniz sadece mimarlık, yüksek mimarlık bölümüne 50 kişi alıyorlar. Yani orada direktmen yüksek mimar oluyorsunuz. Yani master yapmış oluyorsunuz. O şekilde mezun olunuyor. Sırf mimar olarak çıkamazsınız. Şimdi çok şükür hepsinden de gayet güzel derecelerle geçtik. Yani başarılı olduk. Ondan sonra da işte dünyaya açıldık. Demin dediğiniz gibi yani babacığımın, dedeciğimin çok bana annemin şey oldu. Desteği şeyleri. Ondan sonra biz Arabistan'a
1: yani iklim,
0: göçtük.
1: Yani iklim çok önemli.
0: İklim tabii böyle bir ailede mimar yaşadığımız için yani insan tarifini ben onlardan öğrendim. İnsan nasıl doğdu, nasıl büyür, nasıl yetişir, nasıl gelişir, nasıl göçer, ne için yaratıldık, nereden geldik, nereye gidiyoruz, bu suallerin cevabını zihnimde çok dolaştırdım ama o yaşadığım muhitte, o yaşadığım iklimde bunların cevabını gayet güzel şekilde, doyurucu şekilde aldım çok şükür.
1: Kaç yaşından itibaren sordunuz bu soruları?
0: Bu soruları ben yani 4,5-5 yaşında sorardım. O şekilde geliştik yani yetiştik. Çünkü evde bu yetişmenin çok büyük faydası var. Okullarda da bu konudaki benim çalışmam belli olmuş oldu yani. Rabbimin lütfu bunlar diyorum elhamdülillah. Çok şükür işte bu yaşa geldik. Hep mümkün olduğunca doğru yoldan, istikametten hiçbir zaman ayrılmadık.
1: Şimdi birazdan konuşacağız ama hem Medine'nin yolları da büyük babanızdan itibaren size açılmış gözüküyor. Ama diğer taraftan babanız daha sizi ortaokuldayken İskandinav ülkelerine yollamış.
0: Orta 3'teyken İskandinav ülkelerine yolladı. Dedi ki orada statik olarak özellikle yapılar çok çok önemli. Köşe mekanları fevkalade kullanmışlar. Özellikle çapraz kesişen yollarda demişti. Yani dörtlü yollarda. Hakikaten orada gidince gözümden gördüm. Tabii içlerini gezdik ettik. Gitmeden onların büyük elçilikleriyle, Türkiye'dekilerle görüştü
1: babam. Ama daha çok
0: babam.
1: Küçüksünüz yani ortaokulda.
0: Çok küçüğüm ama ben ilkokulda proje yapmaya başlamıştım. Yani serbest elim kuvvetliydi. Yani o zaman da hep babama da hatta yardım eder şeyler çizerdim. Balkon korkuluklar nasıl istersen kafana göre çizerdi babam. Şura olmuş burayı da böyle yaparsın daha iyi olur diyerek beni yöneterek çizdirirdi yani. Hatta
1: çırak usta ilişkinizde oldu
0: efendim?
1: Babanızla. Usta çırak ilişkiniz
0: çok oldu. Olmadan olmaz zaten. Usta çırak ilişkisi olmadan sanat yürümez. Yani ben anadan doğma kabiliyetliyim diyen insan tek başına bir şey yapamaz. Mutlaka usta çırak ilişkisi olması lazım. Yani o hem hattatlarda hem Abdurrahman hocam da o okuduğum şeylerde tecvid, kıraat. Mesela Abdurrahman hocam o yüzden büyük üstattı. Yani çok sert olduğu için 30-40 talebesi anca vardı. Ve caminin az ilerisinde Nur Osmani Camii var mesela Beyazıt'ta. Onun da Hasan Akkuş hocamız vardı rahmetli. Onun da belki 3-4 bin talebesi vardı. Orada daha geniş konuşmalar, sohbetler, fıkralar daha serbest soru. Ama hocamız son derece ciddi disiplinliydi. Dolayısıyla orada da o disiplini öğrenmiş, görmüş olduk. Oradan da çok istifade ettim.
1: Hiç itirazınız olur muydu o mesela?
0: Olmazdı
1: disipline.
0: Çok şükür. Çünkü her dersimi geçerdim. Önce eskiden sayfa ezber denmezdi, yaprak ezber denirdi. Mesela bir yaprak dendiği zaman iki sayfa ezber. İki yaprağa çıktık. İki ezberledik. Üç yaprağa çıkarttı beni. Şimdi bu şekilde devam ettik. Ve çok süratli şekilde de elhamdülillah Kur'an-ı Kerim bitirmiştim ben.
1: Hafız oldum.
0: Elhamdülillah çok şükür. Ondan sonra ama çok kişi de bilmez. İşte 5 yaşında falan bitirmiştim. Ama yani en yakınlarım bile çoğu bilmez. Söylemiyorum da gerek de yok.
1: Şu anda ister istemez galiba çıktı. Evet.

0: Ve işitmemiştim.
1: Evet. Yanlış bir şey yaptıysam.
0: Yok, hayır.
1: Kusura bakmayın.
0: Estağfurullah.
1: Peki ortaokulda İskandinav ülkeleri, sonra bütün dünyayı gezmiş ve görmüş görünüyorsunuz.
0: Şimdi babam dedi ki yani görmenin, yani yerinde incelemenin şeyi bambaşkadır. Çünkü bir insan okula gitmeden de kitap okuyarak, diyelim ki okumayı öğrendiniz. Matematiği, ne bileyim fizikti, kimyaydı, tarihti, coğrafya, edebiyatı öğrendiniz. Ama o hoca niye vardır? Bizden daha yetkili, bilgili, kültürlü, tecrübeli bir neticede kendi cinsimizden, yani bir insana muhtacız, ihtiyacımız var ki hocalarımız sayesinde oluyor bu işte. O yüzden Hazreti Ali Efendimiz'in bir sözü var. Bana bir kelime öğretenin 40 yıl kölesi olurum buyurmuş. Yani ne demek? Yani bir kelime öğretmek değil, hocalarımızdan yüzlerce binlerce kelime öğrendik biz. Demek ki oralarda bu istifadeyi göreceğimizi babam da bildiği için biz ilkokuldan bu şekilde başladık ve böyle devam ettik. Yani her hocam beni severdi, ben de her hocamı severdim. Yani ayaklarının tozu olmaya razıyım ben. Öyle hepsi de çok güzel ayrıldık biz. Yani keşke karşımda olabilseler de onlara her türlü hizmet yapsam, sırtımda taşısam, ne bileyim. Yani bütün hocalarımla fevkalade yani gönül irtibatımız vardı.
1: Dünyada görmediğiniz yer kalmadı galiba.
0: Dünyada hemen hemen görmediğim yer kalmamıştı. Ufak tefek belki devletler hariç, ne Amerika'sı kuzeyi, ne güneyi, ne Afrika'sı, ne Asya'sı, ne Avrupa'sı görmediğim hemen hemen yer kalmadı. Özellikle de sanat ve mimari yönünden isimli olan yerleri didik didik gezdik. Yani fevkalade incelemecesine gezdik.
1: Nerelerdir mesela oralar? Bir mimarın
0: yani mesela İtalya başta gereken, özellikle görülmesi gereken bir yer. Japonya görülmesi gereken yer. Amerika öyle. Yani bazı yerler de ilginç. Mesela ne bileyim İskandinavya baştan zaten babamın tavsiye ettiği yer. Yani bazı yerlerde birbirine çok benzettim. Yani mesela Almanya ile İngiltere'yi farklı pek görmedim. Ama bir Fransa'yı daha farklı gördüm. Almanya'da da bazı şatolar, Fransa'da öyle şatolar, değişik şeyler ilgimi çekti. Benim kadar kilise gören herhalde dünyada yoktur. Yani bütün o meşhur kiliselerin tamamını inceledim. Bodrumlarına kadar girip çıktık. Vatikan olsun, başkası olsun, Köln olsun, Notre Dame olsun. Yani çok şey kazandık taburlardan. Yani statik olarak yaptıkları şeyler benim çok dikkatimi çekti.
1: Çünkü çok eski çağlara ait olması hasebiyle.
0: Eski çağlara ait olması bir de statik olarak, yani bu deprem ülkesinde demeyeyim, deprem dünyasındayız. Bu yerine göre tabii bunların derecesi farklı ama yine de bu statiği nasıl çözmüşler etmişler ve o zamanki imkanlarla diyelim veyahut şu ana bakarsak o zamanki imkansızlıklarla fevkalade sağlam yapmışlar. Yani bu benim için büyük bir eğitim oldu o geziler diyeyim yani. Dolayısıyla onlardan çok memnunum. Yani iyi ki zamanında gezmişiz. Çok şey kazandık yani. Görerek, yaşayarak bir şeyi algılamak bambaşka bir şey. Anlatarak o yetmiyor o iş yani.
1: Peki en batıdan en doğuya kadar gezerken, bir de tabii çok farklı medeniyetler, kültürler, insanlar, böyle hepsine baktığınızda ne dersiniz?
0: Yani yer yer mesela ne bileyim Moğolistan beni etkimi çekti. Hindistan daha birçok değişik eserler, yani o Taç Mahal gibi olsun. Ne bileyim Agra'da o Taç Mahal'in hakikaten bambaşka bir olay. Yeni Delhi'de, New Delhi'de değişik böyle blue, yani Big Mosque var, büyük bir camileri var. O da enteresan. Yani cami olarak bakarsak. Yani sırf cami değil tabii. Cami benim için bir numaraya gelir. Beytullah'tır. Tabiri öyle edilir. Allah'ın evidir. Ama stadyumlar, üniversite kampüsleri, ondan sonra havaalanları, hastaneler, saraylar, ne bileyim. Bütün yapılar icabına bu hayvanatla ilgili çiftlikler, hepsi benim ilgimi çekmiştir. Ve hepsinde de eserlerim var benim. Ama camide en çok fazla oldu. Çünkü camici olarak artık ismimiz duyulmaya başladıktan sonra devamlı cami teklifi gelmeye başladı.
1: Cami dışında başka hangi konularda çalıştınız?
0: Demin saydığım konuların hepsini çalıştım ben.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Stadyum dahil.
0: Hepsi dahil. Havaalanında dahil. Yani onlar yaparken tabii daha önceki yapılmışlardan çok etkilendiğim için ve de onların mesela genel idari mekanizması ile irtibata geçip eksik veya oralardaki memnun olduğunuz şeyler diyerek hepsini notlar çıkartarak geliştirmeye uğraştım. Yani aynısını kopya etmek değil, oradaki eksikleri gidermeye ve memnun olduklarını da geliştirmeye uğraştım.
1: Peki mimar kimdir hocam? Çünkü mimar nedir, kimdir? Şimdi biraz üstünde düşününce aslında hayatımız

0: tanzim eden, belirleyen, belirlediğini aileden topluma kadar görebiliyoruz. Ama çok da üstünde düşünmüyoruz galiba.
1: Mimar çok önemli bir kelime. Mimar bir kere peygamber mesleğidir. Baştan onu söyleyeyim. O bir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün o yaptığı camilerde kendisi mübarek sırtında taş taşımış, planlarını hep o yapmış. Şimdi buradan geldiği için mimarlık bana göre dünyanın en kıymetli mesleği. Her şey kıymetli kendine göre. Bir tıp mesela hayatla oynuyor. Az mı kıymetli? Hayır, fevkalade kıymetli ama Tıbbi Nebevi diye bir kitap var mesela. Efendimizin tıpla ilgili de böyle şeyleri var. Yani Efendimiz her mesleğin erbabıymış. Sırf mimar değil ama mimar Arapça tabirle imar eden demektir. Yani içinde ve dışında yaşanılabilen bir mekanı tasvir eden, tasarlayan ve de uygulayan demektir mimar. Yani basit iş değil o iş. Ve üç boyutlu bir alan tasarlamaktır. Diğer sanat eserlerinin çoğu yüzeyseldir. Hiçbirini küçük görmek tabi haşa haddimiz değil, o mana demiyorum. Ama mimar üç boyutlu tasarlıyor, ona dikkat edelim. Yani mimari bir eserde duvara asılan bir resim fevkalade kıymetli olabilir ama iki boyutludur sadece. İki boyutludur ama orada üç boyutun tasarımını gösterir. Üç boyutlu gibi gösterir onu ama neticede iki boyutludur. Şimdi bunlar çok önemli. Ondan başka üç boyutlu olarak mesela heykeller var. Üç boyutludur. Fakat mimaride de şöyle bir şey var. Demin ilk cümlede bahsettiğim konu. İçinde ve dışında yaşanılabilen bir mekanı tasarlamaktır mimari. Son derece önemli. Ve onun gerektirdiği fonksiyonu o mimaride göstermek lazım. Kilise ise kilisenin bütün fonksiyonalitesini orada göstermek gerekiyor. İşte bir müzik salonu ise müzik salonunun bütün şeylerini en ufak detaylarına kadar bilmeniz gerekiyor. O ses akustiğini fevkalade güzel incelemeniz gerekiyor. Yani milletin bir tiyatroysa o sahnedeki duruşunu, görüşünü, sahnenin seyirciyle olan irtibatını, ne bileyim Allah korusun ihtiyaç olmaz ama olsa bile bir acil çıkışları, normal girişleri, oradaki yani gelen müşterilerin, ziyaretçilerin istirahatini, rahatını, icabında yemek içmek fasıllarını veya aradaki teneffüsleri yani ayarlamak gerekiyor. Bu böyle basit iş değil mimarlık. İnsanın yani daha doğrusu şöyle bir şey demek de daha doğru olabilir. Mimar olabilmek için insanı fiziğiyle, kimyasıyla fevkalade güzel incelemek gerekir. Yani insanın fiziği neler ihtiyacı vardır? Kimyevi iç yapısı nelere ihtiyacı vardır? Bunu inceleyerek mimarlık yapılabilir. Onun haricinde insanı tanımadan mimarlık yapılmaz.
0: Yani bir mekan bazen insanın içine basabiliyor mesela. İçeriye giriyorsun, göğsünü
1: rahatsız edersiniz. Mesela camideki en önemli husus da huzur ve huşu duygusunu yansıtmasıdır size. Bir camiye girdiğiniz zaman her cami size, yani her cami size, tekrar ediyorum altını çizerek, huzur ve huşu duygusunu yansıtmaz. Huzur ve huşu duygusunu yansıtan bir mekan tasarlayabildiğiniz zaman başarılı olmuşsunuz demektir.
0: Peki o zaman şöyle sorayım hocam. Şimdi camilerde olmazsa olmaz dedikleriniz diye soracağım ama bunları kısaca şu saydıklarımı sonra sizin ekleyecekleriniz muhakkak vardır. Kıble, mihrap, minber, kürsü, cemaat düzeni, akustik, ışık, güvenlik. Bunlar tabii şey olmazsa olmazları herhalde ama evet. Bunun dışında hem geldiğiniz iklim hasebiyle hem de bütün dünyayı gezmiş bir mimar olarak ve tefekkür ederek çalışan bir mimar olarak olmazsa olmaz başka neleri sayarsınız?
1: Yani başka derken en mühimi şu dediğiniz birinci madde. Cami bir kere kesinlikle kıbleye dönmesi lazım. Şimdi kıbleye dönmesi lazım olduğu zaman kuzeydi, güneydi, rüzgar yönüydü, lodoslu, poyrazlı hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Ama mimariyi çizerken bunu şöyle düşünüyorsunuz. Diyelim ki kuzeydoğu veya güneybatı tarafına, lodos ve poyraz tarafına, affedersiniz, tuvaletleri koyamazsınız. Kokusu camiye gelir mesela şimdi. Enteresan bir şey. O tarafa koyamazsınız. Yani yandan yalayıp geçmesi lazım dıştaki tuvaletleri. Caminin altında olmazsa olmaz. Tuvalet kullanılmaz mümkünse. Yani daha doğru şöyle diyeyim. Tuvaletin üstünde namaz kılınmaz. Tuvaletin altında da namaz kılınmaz. Bazen yapıyorlar camilerde, mahfellerin üstüne imam evi yapıyorlar. İmam evinin banyosu, tuvaleti yok mu affedersiniz? Var. Peki onun altına millet namaz kılıyor. Ne biçim iş bu? Maalesef böyle yani ezzarurat tubihül mahsurat derler. Fakat zaruret yapmamak lazım. Zaruri hale getirmeden.
0: Bilmeyerek yapılmış da olabilir.
1: Evet, bilmeyerek oluyor. Onun için pek bir şey diyemiyorum ama yapmamak lazım. Evet. Ve o tip camilerde de siz huzur bulamazsınız. Niçin eski camilerimizde o huzur, o huşuyu daha çok hissediyorsunuz? Bir Süleymaniye'ye girin, bir Eyüp Sultan Hazretleri'ne girin. Niçin o huzur, huşu var? Tabii Eyüp Sultan Hazretleri'ne bir de o koskoca Hazretimizin sahabe-i kiram efendilerimizden bir tanesi. Onun şeref vermesinden dolayı var, o ayrı konu. Ama diyelim ki her camide böyle bir şey yok. Ama olmasa bile eski camilerimizde genellikle huzur ve huşuyu daha çok buluyorsunuz. O camilerin heybeti, o camilerin azameti, ve en önemli olmazsa olması o camilerin ihlasla yapılmış olması. Ve abdestli insanların abdesti...
0: Nerede başlar cami yapımı yani? İlk
1: İslamiyet'in ilanından itibaren başlar.
0: Tabii. İlk hareket çizmeden bir mimar.
1: Mesela Mekke'den sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Medine'ye hicret ediyorlar. Medine'ye hicret emri Efendimiz'e iki şehre birden geliyor. Ya El Hasa veya Hufuf diye bir Suud'un ta iyice uç doğusunda bir yer var. Yani Riyad'a gidiyorsunuz. Riyad 1000 kilometredir. Riyad'dan sonra Dammam'a geçiyorsunuz. Bir zamanda bir 400 kilometre kadar civarında var. Ondan sonra 2 saat arabayla da El Hasa ve El Hufufa. Yani şimdi şu anda yani Cidde'den, Medine'den Dammam'a uçak konmaya başladı. Ben daha evvel gittiğim zaman çünkü orada Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh Efendimiz'in Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri o El Hufufa gönderiyor ve oranın kralını İslam'a davet ediyor. Bir yere birkaç satır bir yazı yazarak mübarek. Oranın kralı derhal bu İslamiyet'i kabul ediyor. Bu da enteresan bir şey hayatta. Yani bayağı bir tarihi hadise. Kral kabul ettikten sonra o El Hufuf veya El Hasa dediğimiz bölgenin halkının tamamı İslamiyet'le müşerref oluyor. Şimdi bu da çok önemli bir şey. O yüzden Medine-i Münevvere dışındaki ilk yapılan Cuma Camii de El Hasa'da yapılmış oluyor. Yani ilk cami derken Medine haricinde Kuba Mescidi yapılmış çok şükür. Rabbim de onu bize nasip etti Allah'ın lütfuyla.
0: Hocam Medine'ye geçmeden önce siz biraz önce insicamını bozmak istemem ama yanlış ifade ettim belki de demin. Dediniz ki caminin olmazsa olmazlarını da ihlasla yapmak. Yani ilk çizime projeye başlarkenden herhalde olmazsa olmazlar var. Nedir onlar?
1: Benim yönümden olmazsa olmaz abdestsiz bir nokta dahi koymamak. Kimisine garip gelir gelmez onu bilemem ben. Ama benim yönümden abdestsiz bir şey yapmam. Çünkü mübarek bir şey yaparken mutlaka abdest aldırma emrediliyor. Abdest vücudun statik elektriğini giderir. Mesela abdesti bozan şeyler dikkat ettiğiniz zaman niçin küçük abdest bozuluyor? Niçin büyük abdest bozuluyor? Onu kim gideriyor? Su gideriyor. O halde ben de bir projeme başlamadan evvel bir nokta dahi koymam projeye abdestsiz olarak. Dolayısıyla bir rahatsız bir şey olduğun zaman yapmam projeyi. Mutlaka düzgün hale girmem lazım ki abdesti olsun. Mesela bir Kur'an-ı Kerim elleyemiyorsunuz. Hatta bırakın yani koskoca Kur'an-ı Kerim'i 600 sayfadır. Sadece bir sayfaya bir sure yazılsa, bir Fatiha-i Şerif yazılsa onu da elinize alamazsınız. Yani Rabbim insan o statik elektrik yüklüyken bu mübarek işleriyle ilgilenmesini istemiyor. Türkçesi bu. Yani abdesti bozan şeylere dikkat edilirse vücudun statik elektriğini götürüyor. Abdeste onu düzeltiyor. Dolayısıyla abdestsiz olmaz. Yani ihlas olmazsa olmaz o çok miyim? Projeyle ilgili de bahsediyorum. Camiye girerken de esasında öyle.
0: Projeyi
1: yaparken de ben projeyi hayata şöyle yani benim tarzımı herkesin kendine göre bir tarzı var. Projeyi kafamda komple ben 3 boyutlu olarak tasarlıyorum. Yani plan olarak tabii belli belediyemizin gösterdiği şartlar var. Şuradan diyelim ki belli bir yol var 20 metre eni var. Ondan diyor ki 5 metre çekmen lazım içeri. Başka türlü yapamazsın yani. 5 metre çekeceksin. Fakat ön kıbleye illa dönme durumunda olduğu için sadece bir köşeyi 5 metre çekiyorsunuz. Diğer köşe oradan 8,5 metreye çıkıyor. Arazide bayağı bir kayıp var ama belki o da ayrı bir güzel. Yani bir karenin içine yeni bir kare koymak yerine ya bir dikdörtgenin içine yani bir kare koymak ne bileyim bir sekizgen koymak yerine kıbleye uygun yaparken zikzaklı şeyler de bal gibi yapılabilir. Ama tabii burada saf düzenini çok iyi incelememiz gerekiyor. Çünkü Türkiye şartlarında ideal bir safın ölçüsü 127 santimdir. Türk insanının boyuna göre hesaplamışız zamanında.
0: Bir de onlar var.
1: Evet. Yani ona göre saf düzeni yapmak lazım. Fakat 127 santim biraz hesabı şey geldiği için ona 125 santim deniyor. Yani 2 saf 2,5 metre, 3 saf 3,75, 4 saf 5 metre gibi. Ama mesela bunu Endonezya'da, Malezya'da yaparken onların boyu daha bize göre biraz daha yani yüksek olmadığı için diyelim. Onlara 120 santim daha çok rahat yetiyor. 115 santim bile yetiyor. Hatta o yüzden haçta, umrede satılan seccadeler evinizde varsa bakın, ölçün. 125 santim seccade göremezsiniz yani. Hepsi ufaktır. Hem de maddeden kar ediyorlar, hem de işte o...
0: En çok Endonezyalılara mı satıyorlar?
1: Çok geliyor onlar, Endonezyalılar falan. O yüzden onlara daha çok satılıyor.
0: Peki şimdi diyelim. Siz safı mimar olarak ölçüyorsunuz. Bugün camilerde saflara baktığınızda o zaman...
1: Çok yerde çok hata görüyorum ben yani.
0: Evet,
1: niye?
0: Çünkü
1: caminin mimarisi safa göre çizilmesi lazım. Bir, en arka safta mutlaka bir 50-60 santim yer bırakılır ki millet cemaat namazda durduysa arkadan birisi gelip elinde ayakkabısı, pabucu bir şey varken veya pabucun dışarıda bir ayakkabılıkta bıraktıysa bile bir yere geçmesi lazım. Yoksa safları böyle beklemesi lazım. Geçemez, içeride giremez yani. Halbuki girmesi lazım. Dolayısıyla ben yaptığım camilerde genellikle, fakat millet bunu dinlemiyor. Hem yanlarda hem arkada saf boşluğu bırakıyorum ben. Yani gelsin yanlardan yürüsün, orada bir boşluk bırakırsa ileride 5. safta bir yeri varsa icabında bir selam verildikten sonra oraya geçebilsin.
0: Hem de orası boş kalmasın.
1: Boşta
0: bazen
1: kalmasın
0: çünkü boş
1: diye mesela.
0: Evet.
1: Veyahut yanında yer vardır. Yanında durabilsin. O yan koridoru bırakıyorum ben. Yani orada namaz kılmasın diye seccadeyi farklı yapıyorum. Ama birçok yerde maalesef cami dernekleri, yani ne bileyim imamlar, müezzinler, yani iyi olanları, yani akıl fikir zihni yerinde olanları tenzih ediyorum. Ama ötekiler yerinde değil anlamında demiyorum, ama düşünce zafiyeti var demek ki. Onu düşünmüyorlar. Caminin duvarının dibine kadar millet namaz kılıyor. Peki öne kimse geçemiyor veyahut imam selam verdi. Belki arkada kalıp sünnet kılacak. O sefer arkaya da geçemiyor. Niye? Mecbur bütün sünnet kılanları beklemesi gerekiyor. Ya iş aceleyse, ya bir yerde bir polis memurumuzsa veyahut bir askeri bir yerde görevliyse veyahut bir okulda öğretmense, yani bir yerde bir memuriyeti varsa, her neyse, ya bırakın rahat etsin cemaat. Yani illa camiyi ağzına kadar doldurmak, bir şişeyi doldurur gibi doldurmak uygun değil. Bu olmazsa olmazlardan bir tanesi de bu. Camide mutlaka boş yer bırakmak gerekiyor, en aşağı, en arkada. En önde de öyle yani, kalkıp da imamın tam arkasında 125 santim yapılmaz. Mutlaka 150-170 santim falan yapılır. İmamın cübbesi mesela ön safındaki bir adamın tutup başına geçebilir kalkarken. İş çıkar başımıza yani bu seferde. Takılır yani. Bunlar da hassas konular. Yani cami projesi çizmek öyle basit iş değil. Her önüne gelen cami çizemez. Dolayısıyla camiler saflara göre çizilmelidir. Yani ben 30-30 bir cami istiyorum demek bomboş bir laftır. 30-30 cami olmaz.
0: Böyle söyleyen oluyor mu?
1: Söyleyen en çoğu öyle. 30'a 40 cami istiyorum, 20'ye 20 istiyorum, 15-15 istiyorum. Yani onlar bu şeyi bildiğinden değil. Halbuki küsurat olması gerekiyor bu saf düzenini hesapladığımız için yani. Son derece önemli bu anlattığım şey.
0: Bir iki soru daha sormak istiyorum genel olarak. Gelenek var, bir de modern, daha doğrusu zaman var, zamanın getirdikleri var. Bu ikisi sizin için ne ifade ediyor? Yani hangisi sizin daha çok dikkate almanız gerektiğini düşündüğünüz şey? Bir de orada küçük bir soru daha sormak istiyorum. Gelenek aslında hafızanın devamını mı sağlar, bize bir şey mi hatırlatır ve olmazsa olmaz mıdır?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Caminin cemaatine baktığınız zaman caminin %80 kısmı yaşlı insanlardan oluşuyor. O geri kalan, yahut da %70 de diyebilirim, orta yaşta çok var. Gençlere doğru bir iş giderek azalıyor. Yani oraya çocuk olarak 8 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında gelen camide nüfus çok az.
0: Her zaman mı böyleydi?
1: Genelde böyle. Şu anda böyle. Ben eski, yani benim yaşadığım müddet zarfındakini söylüyorum. Dolayısıyla bu eski cemaati, yani aşırı böyle bir modernize bir şeyler çizerek cami şuurundan, cami kültüründen uzaklaştırmamak gerekiyor. Eskisinin aynısını kopya etmekte iş değil. O zaman sanat yürümüyor. O halde ne yapmak lazım? Neoklasik dediğim yarım geleneksel, yarım da modern olarak şeyler çizmekte fayda var. Çünkü teknoloji ilerledi. Teknolojiyle birlikte caminin soğutma sistemi bile değişti.
0: Eskiden, öyle mi?
1: Tabii ki camiden eskiden
0: klimalar var.
1: Kliması var, şey var. Bunlar düşünmek lazım. Caminin aydınlatma sistemi değişti. Dolayısıyla mutlaka yani teknolojiden istifade ederek yeni bir şeyler katmak gerekiyor, ama cami kültürünün saçma sapan şekiller çizip de modern yapıyorum diyerek yapmamak lazım. Köln'e bir cami yapıldı, evlere şenlik. Kalkıp da bir de her yerde ilan veriyorlar yani şöyle cami, böyle cami diye. Mimar beğenmez, öyle bilen değilim ben, benim yap olarak. Ben bal gibi gayet güzel şeyler çizmiş olan mimarın gider elini daha iyi öperim, benden küçük de olsa yani. Madem harika bir fikir uygulamış, yani güzel bir
0: peki,
1: hizmet vermiş.
0: Peki hem modern olup hem de beğendiğiniz oldu mu camiler?
1: Hemen hemen yok gibi.
0: Yok. Demek ki hep
1: muvaffak
0: bir hafızanın
1: mesela,
0: devamı.
1: Ezan Muhammedi gerekir. Mesela minare yapıyorlar, şerefe yok. Ya şerefesi nasıl yaparsın? Bilal Habeşi Efendimiz çıkmış orası ezan okumuşlar. Şimdi müezzinlerimiz de tembelleşti. Teknoloji bunu mu yapması lazım? Yukarı çıkmıyor kimse. Niye? Aşağıdan minarenin dibinde mikrofon alıyor eline, ezan oradan okuyor. Lütfen zahmet edip bir yukarı çıksana. Çıkamıyorsa bir genç müezzin de tayin edelim o zaman oraya. Gençler mezun olmaz diye bir kaide mi var mesela? Bu da
0: onun
1: çok yanlış bir şey.
0: Tamamen şerefi mi iptal edenler var?
1: Ezan Muhammed'i okumanın da bir usulü var. Mesela hayal-i sıra sağ taraf okunur. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye başlar ya, kıbleye okunur. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, kıbleye okunur. Hayal-i sıra minarede sağa okunur. Hayal-i felah minarede sola okunur. Tekrar dönülür öne, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah diyerek ezan Muhammed'i bitirilir. Şimdi burada ezanın bir ritüeli varken, sen aşağıda mikrofonun neresine dönüyorsun, sağına, soluna veya minarenin? Hiçbir yerine döndüğü yok. Mikrofonun elini mikrofona dönüyor sadece. Bu oluyor mu peki bu? Yarın bir gün diyorum, hatta ben onu bazı isim vermeyeyim, görevli büyüklere de söylemiştim. Yarın bir gün dedim, Bilal-i Habeşi Efendimiz'e hesap veremezsiniz yani. Bu kanunu kim çıkardıysa. Bu nasıl bir kaide yani? İnşallah yarın bir gün dedim, merkezi ezan da çıkarmazsınız. Ezan çıkardınız, merkezi namaz da çıkarmazsınız dedim yani. Şeytan bu işleri çünkü çok
0: mahir,
1: müsait, hazır yani. Böyle bir şey çıksın diye. Ya olacak iş değil bu. Niye minareyi çıksın efendim, oradan okusun? Ben yerine göre zamanı geldi, Selimiye'nin en üst minaresine çıkıp ezan okudum. Aşağıdan arkadaşlar vardı, babam falan vardı. O zaman işte güreşe meraklıydık, devirdiğimiz kırklara gidiyorduk. Oradan aşağıda duymayan kalmadı dediler. Uzaklaştılar hatta, dediler, işaret ediyorlardı bana, ses çok güzel geliyor diye. Minare Edirne Selimiye Camii'nin 3. şerefesinden. Bu çok önemli bir şey.
0: Şimdi şerefe hiç yapılmayan camiler
1: var.
0: Diyorsun.
1: Var maalesef, işte adı modern. Yani şerefe yap, yine de modern bir sistem yapacağım ama şerefe yap yani muhakkak. Bir ufak da olsa yap, pencereli yap, bir yani bir şey yap, bir şekilde yap yani, şerefenin bir hakkını ver bir kere. Şimdi ezan Muhammedi oradan öyle okuması lazım ama mezin çıkmıyor, ne yapacağız peki? O da Diyanet'in görevi herhalde.
0: Peki daha baştan cami, mesela şimdi klimayı söyleyince size aklıma geldi. Eski zaman camilerine ne kadar girerse, yani hava ne kadar sıcak olursa olsun, içeriye girdiğimizde o sıcaklığı, nemi hissetmiyoruz. Bu
1: da çok önemli çünkü duvar kalınlıklar zaten 2 metre civarında. Hmm. Bir kere duvar çok kalın, o bir. Dışarıdan ne sıcak geliyor ne soğuk geliyor içeri, o bir. İkincisi o daha evvel kandiller yanarmış, onların bile verdiği bir ısı vardı. Fakat şu anda kandil falan yok. Lambalar da ısı veriyor tabii ki. Yani onun şeyi var ama orada huzur ve huşu duygusu ön plana geçiyor. Sizin üşüme veya terleme özelliğinizi almış oluyor bir kere. Yani o caminin
0: biz zaten
1: etkisi,
0: hissetmiyoruz onu.
1: Caminin etkisi sizin o fiziki ihtiyaçlarınızı ona baskın geliyor yani, öyle diyeyim.
0: Evet. Akustik.
1: Akustik son derece önemli. Mesela camilerde mümkünse onun hesabını yapmak lazım. Ses simülasyonu diye bir şey var. O ses simülasyonu da Türkiye'de bilen herhalde acizane fakirden başka 2 kişi var. Birisi zaten yapmaz oldu. Bir teknik üniversitede bir hocamızdı, yaşlı. Bizden de çok yaşlı. Bir tane Suden hanım var. Hanım olarak bayağı emek vermiş etmiş, çok çalışmış. Fakat proje akustiğe göre çizilmediği için bu sefer onların da muvaffakiyeti, başarısı düşüyor aşağı.
0: Sınırlı kalıyor.
1: O da kötü oluyor yani. Çünkü camideki o tonozlar, kirişler, kubbelerin hepsi akustik hesabına göre yapılması lazım. Böyle bir şey düşünce falan bilen yok. Yani kimse camideki kubbenin veya o minik ufak kubbelerin, eksedraların neye göre nasıl yapılacağının o farkında değil. Sadece bir camileri alıp Sultanahmet'i, Fatih'i, ne bileyim Süleymaniye'yi taklit edeceğim diye uğraşıyorlar. Ya bu taklit de bu iş olmuyor. Eski ecdat bunu bilerek yapmış. Siz taklit edemiyorsunuz bile.
0: Müsaadenizle küçük bir ara
1: tabii ki
0: verelim. Evet. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

Klasik fikirler nerede doğdu, nasıl kayboldu ve bulundu? Yedi şehir bir tarih. İskenderiye'den Bağdat'a, Kurtuba'dan Toledo'ya, Salerno'dan Palermo'ya, oradan Venedik'e bilginin yolculuğu ve durakları. Sinan Çakır, Türkçe'ye kazandırdığı eserle bilginin tarihi ve coğrafi bağlarını 24 portrede anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Hocam yine camide estetik, ibadet, cemaat dersen bu üçünü de düşünmek zorunda herhalde değil mi mimar tasarlarken?
1: Mutlaka düşünmek zorunda.
0: Ama bunlar ayrı ayrı mı düşünülür? Aslında hepsi bir arada mı? Nasıl bir yöntem?

0: alanda da yapılabilir. Üstü açık olur ama yağmurda, yağışta, karda tabii ki rahatsız edici olur. Dolayısıyla etrafını kapatmak, etmek o yönden de önemli. Estetik derken de mutlaka nispetleri vermek lazım. Çünkü daha evvel dediğim gibi insanın fiziğiyle, kimyasıyla fevkalade iyi etüt etmek lazım. Yani insanın çünkü ruh hali her zaman eşit olmaz. Bir bakarsınız caminin içinde bir o, diyelim ki Süleymaniye'ye gittiniz. O pencerenin içinde 2 metre civarında duvardır. O 2 metrelik pencerenin içinde tut. Bir iki rekat namaz kılmak istersiniz, Kur'an-ı Kerim okumak istersiniz, olabilir bu. Yeri gelir, o büyük haşmet azametin altında, caminin kubbesinin altına yakın yerde, hanımlar biraz daha geri mahfillerde kılıyor ama mesela erkek olarak da düşünüyorum ben, o büyük azametin altına durabilirsiniz. Ya namaz kılınmayan zaman da hanım olarak da caminin içinde fevkalade rahatlıkla gezip o duyguları algılayabilirsiniz. Yani zaman zaman insan toplulukla beraber olmayı ister. Zaman zaman tek olmayı ister. Bunu Sinan fevkalade güzel çözmüş. Selçuk mimarisinden ki o Sinan mimarisine geçerken bunu çözmüş ve o çok kolonlu sistemden de az kolonlu sisteme geçebilmiş. Çünkü o bir statik olay.
1: Mekanı genişletmiş.
0: Mekanı genişletmiş, o statik bir olaydır ve onu da fevkalade güzel çözmüş kendisi. O yüzden bütün harplere şuna buna giderken köprüler falan yapsın diye hepsinden götürmüşler. Orta Asya işlerine kadar gitmiş. Afrika kuzeyinde sonuna kadar gitmiş. Avrupa'da Viyana kapılarına kadar gitmiş biliyorsunuz. Yani her yere giderken o köprüler, o tip lojistik, o değişik şeyler hepsinden eseri var. Bir sürü o yapımlar, o askeri karargahlar, her şey. Yani o rahmetli Allah'ımızın lütfu bu ülkeye büyük bir hakikaten lütuftur. Yani şu andaki başta ben olmak üzere bütün mimarları toplayın, onun ayağının tozu olamayız.
1: Ama bir taraftan da yine aynı yolu izlemişsiniz. Siz de
0: Ama
1: her
0: işte
1: yere
0: o yolun yolcusuyuz,
1: dolanmışsınız.
0: orası öyle.
1: Evet.
0: O yolun yolcusu. Sinan'ı çok iyi etüt etmek, incelemek gerekiyor. Yani Sinan tarzı bir şey
1: Mimar
0: yapmaları
1: olmak
0: kolay
1: için.
0: iş değil, evet. Mimar olarak özellikle. Ama genel düşünce olarak da öyle yani. İnsanın sıhhatini düşünmüş, afiyetini düşünmüş, işte çıkışı, girişi, şeyi, her şeyi düşünmüş. Yani düşünmediği bir şey kalmamış. Kullandığı malzemelerin yedeklerini bodrumlarda saklamış. 300, 200 sene, 500 sene sonra o malzemenin aynısı bulunamaz çünkü. Avizelerin ve bazı ne bileyim dolapların, çekmecelerin sapları, bir şeyleri Süleymaniye'nin bodrumunda var mesela. Kapalı bir yer, kimsenin girdiği bildiği yok. Onu da rahmetli babacığım tespit etmişti. Mutlaka Sinan dedi, benim tanıdığım Sinan, bunların yedeğini saklamıştır dedi ve dediği çıktı. Arı arıya o bodrumdaki o kapalı gizli şeyleri bulduk.
1: Allah Allah.
0: Bodrumun kapısı bile yok yani, penceresi bile yok ama işte sesten falan elimizde kürek saplarıyla vura vura vura aşağıda bir boşluk olduğunu hissettik.
1: Ama ne kadar yakından tanımış demek ki babanız Sinan'ı okuyor okuyor.
0: Çok tabii. Yani babam zaten Sinan hayranıydı. Biz de öyle yetiştirdi. Öyle yetiştik çok şükür. Yani dediğim gibi o başka bir boyut yani. Bilmiyorum mahşere kadar Allah'ın başka böyle Sinanlar lütfederse,
1: Ha,
0: murad
1: o
0: ederse
1: kadar daha
0: yaratır.
1: yani bir daha.
0: Yani görüntü o. Şu anda yok yani. Ben de dahil diyorum başta.
1: Belki mahşere kadar.
0: Bilmiyorum, belli olmaz.
1: Belki diyorsunuz.
0: Belki diyorum.
1: Evet. Peki sizin mimar olarak en çok sevdiğiniz Türkiye'de ve dünyada iki cami saysanız ve nedeniyle
0: Yani
1: beraber.
0: Türklerin yaptığı değil diyorsanız,
1: Türkiye'de ve dışarıda da.
0: Türkiye'de ben başta Süleymaniye derim. Dışarıda da Taç Mahal derim. Yani var tabii bir sürü ama
1: İlk seferde bunlar.
0: yani ilk defa ilk söyleyeceklerim bunlar yani.
1: Camilerin farklı dilleri var mıdır? Yani
0: Var tabii
1: bazen
0: yani, bir de
1: tabii
0: bulunduğu
1: ülke
0: ülkeye
1: dışında
0: uyması
1: ama
0: lazım.
1: ülke içinde de
0: Tabii o ülkeye uyması lazım. Mesela
1: mahallelere göre, şehirlere göre
0: Pakistan
1: dilleri
0: Lahor'da
1: değişir
0: mesela
1: mi?
0: Moğol mimarisi var. Moğolistan'da var. Yani Moğol mimarisi çok enteresandır.
1: Neden?
0: Onlar da hoşuma gider. Çünkü yani kubbeler farklıdır. Yani nispetleri güzel çözmüşlerdir. Fakat akustik yönleri zayıftır. Bizim gibi değildir. Yani fakat bazı camilerde akustiği müthiş çözmüşlerdir. Mesela o New Delhi'de, yani Yeni Delhi'de Grand Mosque var. Onda akustik harika bir şekilde çözülmüştür. Yani tespit ettik. Ben inceledim bir de. Yani deneme yaptık yani. Fevkalade güzel. Bizim Süleymaniye'de de aynı şey vardır. Her camide akustik özelliği hiç arayın bulamazsınız. Yeni yapılan hiçbir camide yok akustik.
1: Ama bakınca olmazsa olmazı caminin deniyor.
0: Akustik. Deniyor.

0: mi o akustik eğitimi alan mimar kaç kişi var? Yok öyle bir şey. Yani sadece bir planlayıp çiziyorlar, yukarı doğru çıkıyor. Nereye çıkarsa çıksın. Ebat mebat hiç mühim değil yani. Taklit dahi edemiyorlar eskileri. Eskiyi bari taklit et de hiç olmazsa doğru yapmış olursun. Edemiyorlar ki.
1: Namaz kılmayan bir mimar cami çizebilir mi? Ve çizerse olur mu? Yani daha doğrusu olur mu derken maksadına maksat hasıl olmuş olur mu?
0: Şöyle bir şey onun cevabı. Tövbe suresi 18. ayette var. Estağfirullah. İnnemâ ya'mur mesacidallâhi men âmine billâhi vel yevmel âhiri ve akamussalâti ve âtü zekâte. Bu şekilde giden bir ayet var. Camileri ancak Allah'a iman edenler, alnı secdeye gidenler, zekatını verenler, yani İslam'ı yaşayanlar çizer diye bir ayet var.
1: Ya bir kere mümin olacak.
0: Evet, bunun cevabı burada içinde zaten. Yani ben kendi kendime bir şey ahkam kesmeme gerek yok. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Evet. Tövbe suresi 18. ayet.
1: Peki o zaman Medine'ye geçebiliriz hocam.
0: Tamam.
1: Aslında Medine'nin yollarını size dedenizden itibaren döşemişler gözüküyor.
0: Çok
1: değil
0: şükür
1: mi?
0: Evet, yani öyle işte o zamanda da dedi oraya gideceğiz, sen çok büyük hizmetler yapacaksın dedi mübarek. Yani
1: kaç yaşındaydınız?
0: Sene 1976'ydı. Fakat gittik, hacca gittik biz, geri döndük. Ondan sonra 77'de dedemlerle beraber umreye gittik. Ben o umreden şüphelendim. Acaba dönmeyecek miyiz diye. Benim bir ufak çantam vardı. Çok kıymetli böyle kalemlerim vardı. Çizdiğim kurşun kalem olsun, kara kalem olsun, çini olsun. O çantada benim de sermayem. Onu aldım götürdüm. Dönmezsek bu çanta benden olsun hiç olmazsa diye. Onu da Japonya'dan almıştım. Böyle bir yarışma kazanmıştım. Japonlar hediye etmişti bana. Çok kalite kalemler yani. Hala da dur, onları kısmen kullanıyorum evde. Yanında taşımıyorum ama burada da 10 tane kalem var şu anda. Ondan sonra hepsinin görevi ayrı tabii. 77 umresinde de
1: onları yanınızda götürdünüz, dönmezsek
0: şayet
1: nereye
0: diye.
1: Hediye olacak?
0: Efendim?
1: Nerede hediye olacak? Medine'de.
0: İşte Medine'de kalıp da dönmezsek diye. Evet. Kimseye verecek değil, ben kendim kullanacağım onları da. Ondan sonra ama 4 Nisan'da gittik, 2 Mayıs'ta döndük. Yani bir ay civarında kaldık takriben diyelim. Ve döndük. Döndükten sonra olmadı. Tekrar 79'da bir daha hicret edeceğimizi söyledi dedem. Yine aldık yanımıza tabii. Öyle gidiş.
1: Yani sizin hep bir niyetiniz var. Orada bir şekilde kalacaksınız.
0: Çünkü o müjdeyi bana verdi yani. Orada sen hizmetler edeceksin diye bir müjde verdi bana. Benim için de başımın tacı öyle hizmet etmek. Türkiye'de de elhamdülillah ettik de yine edeceğiz. Yani ediyoruz da edeceğiz de inşallah. Türkiye'miz burası, bizim vatanımız.
1: Ay, oraya da hizmet edince buraya etmiş oluyorsunuz aynı
0: öyle
1: zamanda.
0: Öyle de neticede Allah'ımın evi Beytullah'tır. Orada da mübarek yerde hizmet etmek kaç kişiye nasip olur. Ondan sonra orada da zaten Arapların da bir tabiri var. O da çok hoşuma gitti benim. Dedi ki her 150 senede bir Harem-i Şerifler. Ondan sonra bu Mescid-i Kuva, Mescid-i Kıbleteyn, Mescid-i Mikat, Mescid-i İmam el-Bukhari, Mescid-i Gamame, Mescid-i Seyyidina Ömer, Mescid-i Seyyidina Osman, Mescid-i Seyyidina Ali, Mescid-i Seyyidina Ebubekir. Bakın hep tek tek sayıyorum. Bunların hepsinin bir tamir, restorasyon zamanı geliyor. Ve bunlar 150 sene civarında oluyor takriben. 3-5-10 sene oynuyor tabii, mühim değil.
1: Ve size nasip oldu.
0: Ve çok şükür Rabbimize nasip etti. Ve Araplar da onu dedi yani, bu her defasında nedense Türklere nasip oluyor. Ondan sonra ve bu defa da size nasip oldu dedi. Şu anda en son yapılan bizim yaptığımız yani.
1: Ha, onlar da nedense Türklere nasip oluyor diyorlar.
0: Onlar, Araplar bunu biliyorlar, hepsi bilincinde.
1: Allah
0: nedense
1: Allah.
0: Türkiye. Niye dedi, dedim ihlastan oluyor. Abdestsiz bir adam ben dedim çalıştırmıyorum, ben de çalışmıyorum. Yapabiliyor musunuz böyle bir şey dedim. Yok dediler. Tamam işte o zaman başka sebep bile aramasanız oluyor. İhlasımızdan, aşkımızdan, sevgimizden oluyor, muhabbetimizden oluyor bu. Yani Türkler başka bakıyor hayata. Temizliğimizden en nezafe minel imandır. Önemli bir tabir. Yani temizlik imandandır mesela. Ama Türkler kadar temiz hiçbir ülke yok ki. Yani bir de başka ülkeler var ama bizim kadar onlar mimaride yeterli değil. Mesela Malezya var, çok temizler. Endonezya var, bayağı temizler. Ama bizdeki temizlik daha hepsini aşmış oluyor yani.
1: Daha değişik.
0: Proje yapmaya başladık, yazıhane açtık. Yazıhaneyi dekore ettim komple. Ondan sonra genellikle böyle bir koyu ve açık yeşil renklerle dekor ettim. Çünkü yeşile bakmak gözü kuvvetlendirir. Bilmem bilir miydiniz?
1: Koyu?
0: Koyu ve açık yeşil olarak dekor ettim ahşapları. O şekilde boyadık. Ahşabı dokusuyla göstererek boyadık. Yani yağlı boya şeklinde değil de ahşabın dokusu benim yaptığım boyalarda göründü. Gözü kuvvetlendirir. Yani yeşile bakmak, hatırınız olsun. Ağaca bakmak, yeşile bakmak gözü kuvvetlendirir. Onun için de yazıhanede tabii göz işi yapıyoruz. Ben de o yüzden yazıhanede öyle yaptım. Hatta her gelen çok merak ediyordu. Benden dekorasyon istiyorlardı yani böyle. Yazıhane dekorlar yapalım falan diye falan. Oturma yerlerimiz, koltuklar falan hepsini ahşaptan yaptırdım. Özel çizdim, ettim. Yani genellikle o renk hakim. Tabii başka açık renkler de var ama yeşilin hakimiyetini hissediyorsunuz yani.
1: Peki hocam, Medine'nin en kıymetli camilerinde Mescid-i Nebevi dahil olmak üzere başta hizmetiniz var. Bu nasıl başladı?
0: O şöyle başladı. Ben böyle tabii isim yaptık orada. Bir de maneviyatta bir kaide vardır. Şöyledir o da. O benimdir diyenin değil, o senindir denilenindir. Maneviyatta da böyle büyük mürşid-i kamiller birbirinin yerine geçerken kalktı o vefat etti ben geçeyim diye kendi kendine geçemez. Manevi bir emir gelmedikçe geçemez. Geçerse o zaman o tip zaten çok şey var. O iş...
1: Problemli.
0: Efendim? Yani aslında uygun değil demektir o yani. Olmaz, kopya olur yani. O benimdir diyenin değil, o sendir denilendir. İlk başta da bize böyle tanınmış olduk orada yaptığımız işlerle. Herkes, yani bizden herkes iş istemeye başladı. Tekiz yetiştiremiyoruz. Gerçi Türkiye'den de arkadaş olarak, yardımcı olarak bana talebeler, mimarlar getirdim ben. Ondan sonra burada Mescid-i Kuba başlamış oldu. Mescid-i Kuba başladıktan sonra Mescid-i Kuba'nın yapısı kagirdi. Kagir yani eski bizim Süleymaniye Sultanahmet tarzı yapı düşünün.
1: Belki Umre'ye gitmemiş seyircilerimiz bilemeyebilir. Küba Mescidi'nin hangi mescid olduğunu bize söyler misiniz?
0: Kuba Mescidi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'yi teşrif ettikten sonra ilk yaptığı mescittir. Yani ilk mescid Mescid-i Kuba'dır. Küba değil de Kuba'dır.
1: Kuba.
0: Küba ülke biliyorsunuz.
1: Evet pardon. Kuba.
0: Ondan sonra şimdi o mescid de sırtına mübarek taş taşımış etmiş. Bizim için büyük şeref. Orayı teklif ettiler. Ve ilk buluşmamız o şirketin sahibiyle Bin Laden şirketiydi. Harem-i Şerif'te Eshab-ı Sofe derler. Mezi Mahfeli'nin ne benzer bir yükselti vardır orada. Sofe Eshabı'dır yani. O sahabelerin bulunduğu yerdir o. Orada bu konuşmayı yaptık. Enteresan. Ondan sonra evine davet ettiler bizi. Projeyi açtılar, gösterdiler, ettiler. Ondan sonra Allah'ın izniyle orada o şekilde başlamış olduk. Fakat o bir ilk konuşmaydı. Net değildi. Ondan sonra ben orada benim iç mimari atölyem de vardı. Ahşap, demir ve alüminyum üzerine. Yaptığım villaların bir de içini döşeyerek yapıyordum. O benim yazıhaneyi falan da gördükleri için herkese. O şekilde daha istifadeli oluyordu. Ben Türkiye'deyken resmi teklif geldi bu sefer bana. Benle konuştuktan sonra Türkiye'ye gitmiştim ben. Yani kalıyorum oradan malzemeler alıp geliyorum. Alüminyum, Feniş alüminyum vardı oradan alıyorum. Ne bileyim şimdi kapandı galiba. İsmi vermekte mahsur yok galiba. Ondan sonra işte değişik ahbapların bu ağaç sanayileri vardı. Onlardan böyle kaplamalar, plakalar, bir şeyler, playbookları alıp getiriyorduk. Netice-i kelam... babamı da arıyorlar. O da diyorlar ki işte hatta babama da teklif ediyorlar. O diyor ki bizim Mahmut bu işte erbap yani. O yetiştirdik biz onu. Yaşı da müsait genç. Bu işin başına o geçerde bir iznah diyorlar. En alasını yapar. Ondan sonra babamla telefon açtı bana. Oğlum babacığım dedim bu söz verdiğim işler var ne olacak? O söz verdiğin işleri bir anda gel bitir. Ve yeni sakın kesin iş alma. Çünkü Efendimiz sırtına taş taşımış. Böyle bir yani Rabbimin bu lütfu büyük bir şeref yani. Tabii baba onun farkındayım. Nasıl yapalım dedi. Sen nasıl danışıyorum dedim. Böyle yapalım. Peki başına dedik. Kalktık geldik. O işleri bitirdik. Yeni iş almadım. Bir de orada malzeme getireceğim. Onları da durdurdum. Mescid-i Kuba'nın başına geçtik ilk başta. Yani ilk başta bizim orada başlangıcımız Mescid-i Kuba'yla oldu. Rabbim lütfu
1: yani aslında iyi. Şey aynı yolu yani neredeyse sünneti izlemiş gibi olmuş
0: ilk mescidi sanki. Oldu
1: evet.
0: Evet bravo iyi düşündünüz yani öyle oldu çok şükür elhamdülillah Rabbim de muvaffak etti gece gündüz çalıştık günde 2 saat uyuduğum çok gece oldu benim çünkü shift derler yani 8 evet. saat yerine göre çalışıyor ama başlarında ben olmasa olmaz çünkü o işi bilen doğru kimse yok. Bizden başka kimse yok. Ne mühendis var, ne kalfa var, ne bir şey var. Yani o kagir yapıyı bilmek öyle kolay iş değil. Ben tecrübem saraylardan var, babamdan dolayı var, var da var. Dolayısıyla o şekilde olduğu için eve gidip bir işte duş yapıp bir iki saat biraz dinlenip tekrar geliyorduk. Yazan'da da bir yatacağım.

0: böyle ufak bir sedir gibi bir şey vardı. Çok yorulursam orada az bir şey yatıyordum işte yarım saat falan. Tekrar kalkıp tekrar işin başına geçiyorum falan. Bu şekilde elhamdülillah yani Kuba'yı çok tahmin edilenden çok kısa zamanda bitirdik. O da Allah'ın lütfu oldu. O şey gelirse onu da anlatayım size. Resimler gelirse.
1: Şimdi birazdan koyacağız
0: Evet.
1: resimleri. Sonra Kıbleteyn iki yönlü
0: İki yönlü Kıbleteyn
1: Kıble Mescidi.
0: Camii'de ondan sonra yine tabii çalışan arkadaşlar vardı ama biz perde arkası bütün sistemi götüren, idare eden bizdik orada. Neticede çünkü o işi bilen biziz yani. Orada da Kıbleteyn'de malum Efendimiz Miraç'a işte yeni geçti Miraç kandilimiz. Miraç'a çıktığı zaman Kudüs-i Şerif oluyor kıble. Orada bir ikindi namazı kılarken de Efendimiz'e Estağfirullah billah kad nara takallube veçheke fis sema felen uvelliyenneke kıbleten terdaha fevelle veçheke şatral mescidil haram. Bu ayet-i kerime nazil oluyor namazın içinde. Kad nara takallube veçheke fis sema diyor Rabbim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıbleyi senin gönlünün istediği tarafa çevirdik yine diyor. Felen uvelliyenneke kıbleten terdaha da o var. Gönlünün terdaha razı olmak demek. Rıdadan geliyor terda. Gönlünün razı olduğu yere çevirdik. Bundan sonra diyor mahşere kadar kıble mescidi haramdır. Bitti. Daha değişme yok. O arada da 157 derece açı farkı var. Enteresandır. 157 derece. Şimdi zaman zaman milletin aklına şu geliyor. Diyorlar ki acaba Efendimiz yani imamette diyelim ki böyle duruyor la teşbih. Burada da cemaat duruyor. Kıble burası oldu şimdi. Burası öyle bir derece ki şurası 157 derece. Şuradan 157 derece. Efendimiz diyorlar sağdan buradan 200 203 derece 157-180 derece ya düz açı 203 derece burada 157 derece. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavaf istikametine dönerek bu safın en arkadaki safın önüne geçiyor. Herkes de olduğu yerde tavaf istikametine geri dönüyor. Burada devam ediyorlar namazın içinde. Çok enteresan. Yani selam verdikten sonra bir emir gelmiyor. Namazın içinde geliyor bakın.
1: Namazın içinde
0: Ve Efendimiz de
1: Efendimiz'i onlar da
0: demin çay karıştırırken dikkat ettiyseniz bakın belki dikkat ettiniz. Ben çayı tavaf istikametine karıştırırım. Dedem öyle yapardı. Çayın içindeki kaşığı tavaf istikametine karıştırırdım. Bu bir kanun mu? Değil ama tavaf istikametinde bir hikmet var. Mevlevi ayinde de tavaf istikametine böyle dönerler. Sahil açıktır dua makamı solel aşağıyı gösterir yani secde makamını. Ve bu şekilde dönülür hep. Onda bir hikmet var. Yani kendi kendime uydurduğum bir şey değil benim. Dolayısıyla ona bir hikmet varsa ben de o şekilde yapıyorum. En azından taklitler yeri geldikten sonra tahkike ulaşır. Biz de taklit ediyoruz bir şey bildiğimizden değil. Ama gönlümüz onu istiyor, imanımız onu gösteriyor yani.
1: Sonra Mescid-i Mikati.
0: Mescid-i Mikat'ta bu hacıların umreye giderken ihram giydikleri, gerçi otelde de ihram giyilebilir. Yani Zülhuleyfe deniyor böyle isimle. 40 bin metrekaredir o cami. Aşağı yukarı 4 bin kişi çalışmıştır yanımızda. Yani çok muazzam büyük bir cami. 960 tane tuvalet ve şey var, duşu var.
1: 960.
0: Evet muazzam yani. Çünkü Hacı Hürra geliyor otobüslerle inip. Tuvalet bulmakta zorlanıyorlar yani. O var. Bir de 64 adet aile kabinlerimiz var. Ne demek o? 64 adet. Anne, baba, diyelim ki çocuklar var. Biri 5 yaşında, biri 12 yaşında. O çocuklar erkek olan erkek tuvaletine gitsin. Kız tuvaletine darmadağın olurlar.
1: Kaybolur.
0: Kaybolurlar ya Allah korusun yani. Anne baba oraya gelip gösteriyor işte bunlar bizim ailemiz. Anahtar veriyor adam içeri açıyor. Onun başına bekçiler var. İçeride bütün abdestini alıyor, ihramı giyiyor, şey yapıyor, hazırlanıp çıkıyor. Anahtar da çıkarken zaten teslim ediyorlar şeye.
1: Peygamber Efendimiz de ihrama orada girmiş, değil mi?
0: Genellikle öyle. Fakat otelde de girilebilir, problem yok yani zor olmasın diye. Otelde ihrama girip duşunuzu yapıp gusül abdesti alıp girebilirsiniz. Otelden de çıkıp orada eğer vaktiniz varsa iki rekat namaz kılarsınız usulen veya kılmazsınız devam edersiniz. Şart değil yani.
1: Peki, Peygamber
0: Ama
1: Efendimiz'e
0: oradan evvel niyet etmek lazım.
1: yağmur duasına çıktığı bir cami, Mescid-i Gamame, öyle mi?
0: Yağmur duasına çıktığı cami değil de şöyle yağmurla
1: Rivayet.
0: alakası şu var Gamame'nin.
1: Evet.
0: Gamame vela guyum bulut demek. Şimdi mescidi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha bir orada mescit yokmuş Efendimiz Medine'ye teşrifinden evvel. Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de Medine-i Münevvere'ye teşrif ederken yolda tabii güneş öyle kalkıp da bir günde gelme

0: Mümkün değil yani. Kaç gün sürüyor. Gelirken güneşlere yürüdüğü için bir bulut bunun üzerinde devamlı takip ediyor. Bulut. Bulut guyum demek. Vela gamam demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o devenin üstüne artık biraz daha istirahat edecekler yahut namaz kılacaklarsa. Yandan da tabii o ibriklere bir şeylerde sular var. Ondan abdest alacaklar. Veyahut yerine gelirse su da biterse teyemmüm edecekler yani kumda. O bulut bunların üstüne takip ediyor. Onlar durursa bulut da duruyor. Hatta bir papaz görüyor orada. Kitaplarda vardır bu. Diyor ki bu ahir zaman nebisi kesin. Niye efendim diyorlar. Diyor ki bak bu iki kişi yürüyor. Yürüdükçe bulut da yürüyor. Onlar durunca bulut da duruyor diyor. Bu kesin ahir zaman nebisi haberiniz olsun diyor. Ya da enteresan veya da bu bir papaza böyle bir cümle söylemekte nasip oluyor. Efendimiz geliyor o Mescid-i Gamame altı kubbeli bir camidir. Bizim şeyde Kasımpaşa'da bir camimiz var. Pertelpaşa Camii. Ona benzer çok yani. Ondan sonra bizimkiler de ona takliden yapmışlar herhalde o camiyi. Ondan sonra bu bunun restorasyonunu yaptık biz de. Yani yıkmadık aynen restorasyonunu yaptık sağlamlaştırdık.
1: Küçük o caminin. Mi?
0: Efendim?
1: Küçük mü?
0: Çok küçük değil. Yani diğer camiler belki mesela Seyyidina Ömer radıyallahu anh'ın mescidi var. Onu tamamen yıkmaya niyetlendik. Fakat sonra baktık ki restore edersek yapılabiliyor. Onu restore ettik. Hazreti Ali Efendimiz'in mescidi var. Yıkmak mecburiyetine kaldık. Çünkü 1,5 saf var yani. Hanımların doğru düz yeri yok. Ben orayı 5 safa çıkarttım. Onu 5 saf gibi yaptık. Projeyi çizdim ben. O projeye göre yaptık. Şu anda o 5 saflık hizmet görüyor yani. Hazreti Ali Efendimiz'in camii. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz camiinde kıble inhirafı vardı biraz şey. Onu düzelttik. Onu da restore ettik. Yani bir kısmını restore ettik. Bir kısmının projesini yeniden yaptık. Mesela Cuma Camii. O da bizim yeniden projesini çizip yaptığımız camilerden bir tanesi. Çok küçüktü böyle 25 metrekare civarında bir şeydi. 24-25 metrekare. Şimdi Cuma Camii. Ilk
1: küçük
0: Cuma...
1: bir salon kadar.
0: Efendim?
1: Bir evde küçük bir salon
0: tabii öyle
1: kadar.
0: Bir salon kadar ufacık bir şey. Ondan sonra halbuki arsa çok büyük yani muazzam. Arsada orada işte bir meşhur tanımış bir ailenin ismini vermeyeyim. O narın arsası. Onun o adam vermeye niyetli yani arsaya biraz büyük verecek bize. Fakat çocuklar verdirmiyor miras yüzünden falan filan bir şeydi. Adam yaşlı. Ben de başka bir taktik uyguladım. Mescidileri ziyarete şey gelmişti. Harimşehir yaptığımız camileri görmeye etmeye. Kral Fahd gelmişti rahmetli. Çok hakikaten düzgün, dürüst bir insandı. Çok iyi bir insandı. Bize de çok şeyliydi. Efendim dedim bu mescidi Cuma'yı inşallah duanız bereketiyle inşallah yapma niyetindeyiz. Yalnız dedim arsamız arkada çok büyük olmasına rağmen arsayı bir türlü
1: vermiyorlar.
0: Yani vermiyorlar demedim de onu şikayet gibi olacak. Arsayı tabii büyük yapmamız lazım dedim. Çünkü yaptığımıza değilsin. Çünkü millet Cuma Camii diye herkes ziyarete geliyor buraya. Zeki insan anında anladı rahmetli. Camiyi ben yapıyorum dedi. Cebinden. Camiyi ben yapıyorum deyince itiraz edecek insan var mı dünyada? Hiç sıfır oldu. Kocaman Cuma Camii'ni yaptık. Burada da onun resmi var şimdi çıkacak.
1: Şimdi camiler üzerinden de anlatasınız istiyorum görüntülerden ama son olarak Mescid-i Nebevi dersek neler
0: Mescid-i Nebevi dedi Rabbim lütfetti. Elhamdülillah hizmet gerekti. Zaman hizmet ettik. Yukarıki Kubbe-i Hadra var ya. Onu bir defasında rahmetli babam Ömer Kirazoğlu ile birlikte fakir boyadım. Boyacı gibi olarak yani.
1: Yeşili.
0: Yeşili. Üstümüz başımız hatta o şeyler bulaştı. Onları da atmadık.
1: Tabii.
0: Kubbe-i Hadra'nın hatırası olsun diye. Babacımın da o parçası vardı uzun. O ondan sonra tabii yanımızda o işi bilen boyacı da vardı bize. Sırlarını öğreterek işte şu kadar tiner konacak, selüzik tiner, sentetik tiner bir şey neyse gibi. Hepsini zaten bildiğimiz şeyler ama yine de bir erbabından öğrenmekte fayda var. Çünkü tecrübe başka bir şey.
1: Ne kadar zamanda boyayabildiniz?
0: Epeyce gibi kaç gün geçti yani. Hemen kolay değil. Ona iskele gibi bir şeyler yapıldı. Biz çıktık babamla bizim boyamız o. Şu andaki gözüken.
1: Halen.
0: Hala öyle daha bozulmadı renk.
1: Maşallah.
0: Çok şükür.
1: Sonra aynı zamanda bugün de Mescid-i Nebevi ile irtibatınız sürüyor.
0: Var tabii elhamdülillah birçok şeyde danışmanım baş danışman. Yani özel bir şey olduğu zaman mutlaka danışıyor ediyorlar. O mesela Abdullah Zühtü rahmetullahi aleyhin yazılar var kıble duvarında komple. Ondan sonra başka arkadaki hatlar var. Hasan Çelebi hocamızın var. Ali Hüsseboğlu kardeşimiz var. Babamın talebesidir o. Onun da yazıları var Harem-i Şerif'te.

0: Pakistan'da başka hattatlarım var yazları. Anam kime nasipse orada hizmet ediyor. Bu iş bir acayip iş. O yüzden diyorum ben mesela şunu demeyin. Ben Harem-i Şerif'in mesela ne iş yapıyorsun? Harem-i Şerif'in temizliğine çalışıyorum demeyin. Tövbe istiğfar edin. Harem-i Şerif'i sen temizleyemezsin diyorum. Harem-i Şerif seni temizler. Harem-i Şerif'te hizmetkarım da en büyük şeref bu. Daha evvel derlerdi ki mesela bizim sultanlarımız onu demiş. Hadimül Harameyn-i Şerifen demişler. Ben bunu orada krallarla da konuştum. Dedim ki bizim krallarımız, padişahlarımız Hadimül Harameyn-i Şerifler demişler. En büyük şeref onların için o. Harem-i Şerif'in hizmetkarı. Burada halbuki tabii ki kötü niyette değil ama sizde Hakimül Harameyn-i Şerifin yazıyor dedim. Sizin cümlelerin başında. Hakimül Harameyn-i Şerifin, Harem-i Şerif'in hakimi. Hakim kimse olamaz dedim yani. Hadimül Harameyn-i Şerifin demek. Şu anda çok şükür o da Rabbim lütfoldu bize. Yani isim vermiyorum artık. Orada şu anda Hadimül Harameyn-i Şerifin tabiri geçiyor. Harem-i Şerif'in
1: Onlar da
0: hizmetkarı.
1: çok şükür kabul ettiler,
0: Kabul etti ve
1: anladılar.
0: geçiyor. Radyolarda, haberlerde, televizyonda izleyin. Hadimül Harameyn-i Şerif'in geçiyor. Aynı Osmanlı Yavuz Sultan Selim'in rahmetli yaptığı gibi. Hadimül Harameyn-i Şerif'in, Harem-i Şerif'in hizmetçisi. Bundan büyük şeref mi olur abi? Yani temizleme ne demek, hakim ne demek? Yok öyle bir şey. Yani
1: Peki
0: orada
1: Mescid-i
0: hizmetini böyle.
1: Nebevi'nin şeyi işte
0: Efendim?
1: güneş gelince açılan şemsiyeleri dışarıdan
0: Onları
1: itibaren
0: Almanya'da
1: baktı.
0: yaptırdık.
1: Evet.
0: Mahmut Badoraş diye Müslüman olan bir Alman bir mühendis var, inşaat mühendisi.
1: Müslüman olduktan sonra mı
0: Müslüman
1: yaptı?
0: oldu evet. O çocuk çok düzgün bir çocuk. Biz de tanıyor iyi, ben de tanıyorum onu. Orada yaptırdık. Bayağı da pahalı malzeme fakat çok zor bir malzeme. Kalite malzeme. Şemsiye gibi böyle açıldığı için düşen yağmur bu içinden gidiyor. Aşağılardan tesisata bağlanmış oluyor yani. Kolay değil o rüzgarda bunun bu şekilde açılması. Böyle açıldığı zaman bütün her taraf gölgelik oluyor. Yağmurdan yağıştan da korunuyorsun güneşten özellikle. Orada güneş çok şey. Çünkü bazen ben şahidim 2 sene bir damla yağmur düşmediği zaman olmuştur. Bir damla. Bazen de bir yağmur gelir sel götürür.
1: Peki o bir damla yağmur düşmediğinde Zemzem yine
0: Zemzem'de bir problem yok.
1: evet yani ne olursa
0: Ama
1: olsun
0: Zemzem'de de yine benim tahminim mutlaka şu anda su karıştırıyorlar gibi geliyor bana. Tahminim diyorum. Zemzem kuyusuna da indim kaç kere. Biliyorum o Zemzem'in tadını da biliyorum, şeyini biliyorum. Tabii seneler geçti aradan ama yani adamlar da belki kendine göre haklı. Çünkü Zemzem de öyle bir şey ki suyu başka bir suyu kabul etmiyor. Hatırınız olsun bir yerde bir Zemzem gelirse size. İçinde Zemzem veya normal su karışık olabilir. Bir şişenin içine kapatın. Öyle iyice karıştırın karıştırın öyle için. O zaman Zemzem mutlaka içmiş oluyorsunuz yani.
1: Zemzem illa onu ona baskın gelir.
0: Yani
1: Onu
0: karışıklı problem yok.
1: zemzemleştirir.
0: Ama siz karıştırmanı içerseniz, diyelim ki zemzem alta çöktü, sizin içiniz su, üstte sadece su içersiniz.
1: Yani zemzemleştiriyor
0: Zemzemleştiriyor. Bravo, ne güzel söylediniz.
1: Estağfurullah. Mescid-i Nebevi'nin kapısından girdik. Mermerleri var üstünde. Yürüyoruz.
0: Evet.
1: Kepenkleri var. Mermerlerle ilgili
0: Mescid-i
1: neler
0: Nebevi'de değil de
1: söylersin?
0: Mescid-i Kabe'de var. Burada hizmetimiz bizim. Mescid-i Kabe'de tavaf alanına methaf derler. Methaftır tavaf alanı. Buradaki yani daha evvel granitti. Ayak cayır cayır yanıyor. Beyaz mermer döşesen de olmuyor. Yani sıcağı çekiyor çünkü. Yani bir normalde şöyle bir yerde namaz kılamazsınız. Elinizle dizinizde yanar, ayağınız da yanar yani. Yani illa kalın seccade sermek gerekiyor. Bir de tavaf olayı var. Komple tur atacaksınız yanına ayak. Nasıl olacak bu iş? Orada bu bizim Asos'ta, Çanakkale'de Asos diye bir yer var belki bilirsiniz. Ondan sonra bir de Yunanistan mermer var aşağı yukarı adalarda ve aynı yerde. Kristal mermer derler buna. Bu ısıyı çekmez. Şimdi şuradaki çizgiden bu tarafı diyelim ki granit veyahut başka bir beyaz mermer. Yani mesela bizim işte Marmara mermeri, ne bileyim Kemalpaşa mermeri gibi mermer düşünün bembeyaz. Burada da bu kristal mermer. Bu kristal mermer eleğin çok latif bir ılıktır. Bunu elleyin, elinizi böyle yaparsınız. Güneşteyken. Yani yanar eliniz yani. Şimdi dolayısıyla oradan çok şükür onu getirdik ettik. Araya şeyler girdi. Bu rahmetli Kemal İsmail vardı. Harem-i Şerif'in o dediğiniz kubbeler falan dizayn eden ve Harem-i Şerif'in yeni daha evvel bizden evvel genişlemesini yapan kişi. Onun da çok emeği oldu rahmetli. Ondan sonra bizim de orada çok şeyimiz oldu. Perde arkasından böyle. O mermerleri tamamen tavaf methaf kısmına döşendi. Şimdi son derece rahatlıkla tavaf edin. Daha enteresan onların altına bir de bakır levha döşettirdik biz. Niye? Ayak sürtünmeden dolayı elektrik kapar vücut ve yorulursunuz. Halbuki şimdi bakır lafa döşendiği için elektrik akımını o kesmiş oluyor. Siz orada rahat rahat dönüyorsunuz, bir tavaf yapıyorsunuz, hiç de yorulmuyorsunuz. Şu anda tavaf diyorlar bazen bir saate yaklaşıyor. Kalabalıktan.
1: Evet.
0: Bir saat tavaf etmek kolay mı herkese? O zor. Yani oradaki hatıramız da bu doğru enteresandır oradaki o hizmetimizde. Çok şükür.
1: Mescid-i Nebevi'den başka aktaracağınız not var mı?
0: Ne desek az söylemiş
1: hatırat
0: oluruz. Yani hatıra işte çok şükür Rabbim orada hizmet lütfetti, nasip etti. Mescid-i Nebevi'nde içlerine girmeyi kaç kere nasip etti. Haddini bilmiyorum, adedini. Kabe-i Muazzaman'ın da içine kaç kere girdik. O da büyük bir nimet. Her tarafa namaz kıldık. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin namaz kıldığı yer var. Mermerle belli o içinde, Kabe'nin içinde.
1: İçinde.
0: İçinde evet. Onda da kıldık. Her yere namaz kılmak bambaşka bir zevk. Hiç alışmadığınız bir şey, garip geliyor. Kıble buraya nereye dönüyorsun? Orada da kıble, burada kıble. İçindesin çünkü o noktanın. Bunun zıttı olan noktada büyük okyanusta, o Endonezya'nın falan filan dışında koca bir okyanusta, bir denizin içinde bir nokta. Rabbim öyle demek ki murad etmiş. Denizin içinde oluyor ki kimse orada namaz kılamıyor. Yani bir motorla kayıkla koordinatlarını iyice hesaplayarak giderseniz, o motorun içinde de kayıkla olmazsa bir koca bir deniz motoru lazım yahut gemi lazım. Onun içinde her yere kalabilirsiniz namaz. Onu da kim bulacak, kim edecek?
1: Bir tane daha yer var yani.
0: Bir nokta evet var orada yani. O noktaya nasıl olacaksınız? Zor. Bulunmaz değil, bulun şu anda teknoloji.
1: Evet.
0: Ama kimsenin şeyinde değil yani. Merak etmiyor kimse, öyle bir şey yapmıyor bizim gibi. Nereden başlayayım? Buradan başlayayım.
1: Başlasın, siz dur deyince
0: Rebiye bin Malik Mescidi, bu Harem-i Şerif.
1: Evet.
0: Demek ki Rebiye
1: bin Malik. Şu yeşil kubbe sizin
0: evet,
1: babanızla
0: işte,
1: birlikte.
0: Ya o işte. Ben de orada duruyorum işte elhamdülillah, şükrederek.
1: Evet. Devam edebiliriz.
0: Tabii sizinle edebiliriz. Bu da Rebiye bin Malik Camii. Demek ki kapısında durduğum caminin yandan görünüşü. Tamamen tuğladır bu. Bakın sıva yok, boya yok. En ufak hata kabul etmez. Çok zor bir mimaridir ama Rabbim lütfetti, nasip etti, yaptık elhamdülillah.
1: Evet.
0: Sahabe-i Kiram Efendimiz'in birinin ismi.
1: Öyle mi?
0: İbn-i Malik, evet. Bu camide Konya Seydişehir Camii. Hı hı. Orada yaptık, bitirdik bunu. Konya'da bu. Bu cami şu andaki kralın oğlunun camii. Emir Sultan Bin Selman'ın camii.
1: Çok güzel bir cami.
0: Bu da çok enteresan, kübik bir camidir. Ve yine dışında içinde sıva yoktur, boya yoktur. Boya şöyle var, koruyucu boya var. Mat ve şeffaf görünmez. Yani boya olduğunu göremezsiniz. Yağmurdan, yaştan, tuğlanın emmesine mani olmak içindir. Bu da yaptığımız bir cami. Çok şükür bu da Rabbim lütfetti. Bundan ödül aldık bayağı. Çok şey yaptılar bize, yani teşekkür ettiler, davet ettiler, şeyler oldu bir sürü. Zor bir camidir yapması ama Rabbim lütfetti, nasip etti elhamdülillah. Bu İstanbul'da yaptığım bir cami, onun kubbelerin arasında bulunuyorum. Şeyde bu, Büyük Çamca Camii'ne yakın, daha aşağı bölümde bir yerde. Nuri Topbaş Camii.
1: Biraz daha hızlı geçelim arkadaşlar çünkü çok görüntü var. Sonra hocamız dur
0: bu,
1: deyince duralım.
0: Cidde'de yaptığım camilerden bir tanesinin o kubbelerin üstünde.
1: Cidde'de.
0: Evet, Cidde'de bu da.
1: Bu kubbelerin içi mi?
0: Kubbelerin içi evet. Şu anda daha kubbeyi yapmamışım. Kemerler var. Ama oralarda benim mutlaka bulunmam gerekiyor ki.
1: Meğer kubbenin içinde ne kadar çok şey varmış.
0: Ya çok neler var evet. Ondan sonra hepsi ama alınıyor ahşaplar. Benim ayak bastığım ahşaplar kalmıyor. Hı hı. Hepsini alıyor.
1: Tekrar başa döndük. Evet.
0: Başka,
1: diğerini koyabilir miyiz arkadaşlar?
0: Bunu söyledim ben bunu. Rebiye bin Malik Camii'yi demin gösterdik. Bu Mescid-i İmam el-Bukhari, İmam Bukhari Hazretleri var ya, onun ismi konulmuş cami. Bu da Medine Harem-i Şerif'e yakın bir camidir. Ben beyaz yaptım bunu. İçi yalnız kırmızı tuğladır. Bu da kagir yapıldı. Bunlar çok zor camiler yani yapışı.
1: Evet, devam ediyorum.
0: Devam ettik. Bu İskandinavya'da yaptığım bir cami.
1: Öyle mi? Hangi evet şehirde, ülkede?
0: İsveç'e yakın. Skövde diye bir yer. Bu Medine-i Münevvere'de yine bu caminin minaresinin detayına bakın. Görüyor musunuz? Ne kadar zor o iş. Yani hiçbir tuğla özel tuğla değil. Normal, sıra standart tuğlayı keserek, biçerek bu hale getirdik. Yani bu Çok zor bir iş bu yani. Yani bir

0: ciddi bir sanat. Bu Mescid-i Kuba işte burada esas ilk Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırtında taş taşımış. O cami bu. Elhamdülillah burada üç tane önemli nokta var. İstersen orada duralım bir.
1: O bir öncekinde duralım arkadaşlar.
0: Evet. Burada üç tane önemli nokta var. Bir tanesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mihrabı var. O mihrabı kubbenin üstünde ben kubbeyi biraz oyarak hafif rengini farklı boyayarak bıraktım ki onun altında namaz kılınsın diye. Yani o yarın bir gün orayı boyarlarsa bilmem şey yaparlarsa ama çukur yine duracaktır. Çukuru kapatması pek uygun olmaz. Başka türlü bulma özelliği de şu. Onun yanında minber var. Mihrabın yanında minber var ya. Minberin ayak ucundan 6 tane seccade mihraba doğru saydığı zaman namaz kılarsa tam yukarısında o nokta denk gelir. Yani demektir ki minberin ayak ucundan 6. sola doğru mihraba doğru saydığı noktadaki seccade Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı noktadır, mihrabıdır. Orada namaz kılmak büyük nasip. İnşallah Rabbim nasip eder. Kimin nasibi varsa diyeyim. Bir şey diyemiyorum.
1: Tam orada.
0: Kolay değil orası, evet. Ondan sonra burada şu karşıda bir ışık görüyorsunuz ya. Tam ortada karşıda ışık var. Hani
1: Evet.
0: avize var. O avizenin biraz bizim tarafımıza, bize doğru yaklaşın. 6 tane kubbe var orada büyük. 6 kubbenin tam ortası diyelim. Yani 6 kubbenin ortası nasıl düşünürsün? Bir kemer var demektir. 6 kubbe, 3 önde, 3 arkada var. 6 kubbenin tam ortasındaki yer üstisi ayeti vardır. O ayetin nazil olduğu noktadır. Yani o ayette şudur. Yani Mescid-i Kuba'ya kim gidip 2 rekat umre niyetine namaz kılarsa umre sevabı alır. Özellikle de yani işte çarşamba günü falan giderler yani şeye. Cumartesi çarşamba derler.
1: Çarşamba olmasının da bir hususiyet var mı?
0: Yok efendim
1: Sünnetle
0: öyle
1: alakalı.
0: denk gelmiş işte herhalde. Cumartesi de Uhud'a giderler mübarek. Yani daha çok ama her zaman gidilebilir. Onda bir şey yok yani. Ondan sonra bir de bakın. Şimdi o büyük kemer var ya ortada gördüğünüz.
1: Evet.
0: Sağ tarafına gelin böyle sivri bir boşluk var.
1: Evet.
0: Gördünüz mü? Kemer değil, o büyük kemerden evvel ikisinin arasında bir boşluk var.
1: Evet.
0: O boşluğun olduğu yerde Mebreke Naka, devenin çöktüğü yer. Efendimiz kendi haline bakın deve çöksün demiş ya. Bir de deve burada çöküyor.
1: Böyle de bakabilirmişiz. Buyurun.
0: Daha iyi böyle bakarsak.
1: Evet.
0: Şu ahşap bir kapı var ya.
1: Evet.
0: O kapının olduğu yer devenin çöktüğü yer işte. Mebrekin Naka ismi de Arapçası.
1: Sağdaki.
0: Sağdaki kahverengi kapı. En sağdaki değil şu. Hemen kemerin o kırmızı başörtülü amca oturuyor ya orada.
1: Hı.
0: Onun önündeki. Yani burada da çok emeğimiz var. Fakat burada tabii acayip bir şey. Bizim programımıza göre çok daha süratli bu cami bitti. Bunu daha evvel anlatmıştım.
1: Hep yardım aldığınız gözüküyor.
0: Burada işte bizim yaptığımız program
1: Öyle
0: olmuyor.
1: mi?
0: Fotoğraflar çekiyoruz bir sürü. Herkese de hatta fotoğraf makinesi alıp hediye ettim ben dağıttım. Formenlere, mühendislere. Minolta diye bir şeyimiz vardı. Ufak bir kibar bir kamera vardı böyle. Bu tip resimler rahatlıkla çeker yani. Ben de meraklıyım fotoğrafa zaten. Herkes çekiyor. Sabahleyin geliyoruz. 3 sıra yürümüş. 4 sıra yürümüş. Akıl erecek işte. Böyle şaşırdık kaldık.
1: Yaparken.
0: Yaparken sabah erken geldiğimiz zaman o şeye bakıyoruz biz bu nasıl yükseldi bu yani? Akıl erecek iş değil. Duvar yükseliyor.
1: Sizden başka çalışan
0: Bizden
1: yok.
0: başka da çalışan mümkün değil girmesi içeri. Yemenli çok böyle yaman kabiliyetli şeyler var. Bekçiler var. Onlara soruyoruz. Hocam diyor buradan kedi içeri giremez. Tamam da peki bu duvar yükseliyor.
1: Bir de usulüne uygun.
0: Usulüne uygun gayet güzel. Milimetrik yükseliyor. En ufak bir hata yok. Harçlar, tuğlalar hepsi böyle milimetrik. Her şey kemeri, tonozu. Olacak iş değil yani. Bu sefer çare kalmadı. Dedi ki biz burada gece yatmamız lazım. Ya harç makinesi yok. Vinç çalışmıyor. Tuğla çıkmıyor, taş çıkmıyor. Kim yapıyor bu işi? Görünmeyen bir şeyler yapıyor. Kim yapıyor bilmiyoruz ki. Neyse çıktık. Bir şey yakalayamıyoruz. Bir gün durduk ettik. Orada işte termoslar koyduk. Çay içiyoruz. Ne bileyim kahve. Bir iki börek çörek ufak tefek sabaha kadar. Aç duracağız ya işte kuru yemiş. Böyle konuşur muhabbet ederken de bakıyoruz. Yani birbirimizi uyutmuyoruz güya. Bakıyoruz bir şey yok. Bakıyoruz. Biraz sonra bakıyorsun duvar yükselmiş. La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Şaşırıp kalıyoruz. Bizim görerek yani görürken yükselmiyor. Çok enteresan. Biz görürken yükselmiyor. Görmezken yükseliyor. Ama bir anda görüyoruz. 4 sıra yükselmiş. Çünkü çıktığımız zaman

0: fotoğrafını çekiyoruz. Ne zaman yükselecek bakacağız. Yani şaştık kaldık böyle. Hani akıl baştan gider ya. Böyle kaldık. Ya Rabbi bu nasıl iş ya? Sonra işte birkaç gün böyle devam ettik biz. Bir gün bir amca geldi böyle. Yaşlı, uzun boylu, entarili. Kafada da bir sarık
1: yine
0: var.
1: Yine siz gece bekliyorsunuz.
0: Biz böyle bir günlendi yakalarız peşindeyiz habere güya. Yakalayalım diye. Bir şey yakalayalım. Yani bir
1: ne
0: somut
1: iş?
0: Bir şey olsun. Millet inanmaz. İnanmasa, inanmasa da canı istese yapacak bir şey yok. Ortada ispat var. Gözümüzden görülür. Fotoğraflar var bizde. Tarihi var, saati var fotoğrafın. Yani gece bırakıyoruz, fotoğraf çekiyoruz, sabah geliyoruz, bir duvar yükselmiş. Dediğim gibi böyle bir maddi imkan yok oraya onu yükseltmek için yani. Neyse o geldi dedi ki böyle ah, dedik bu nasıl çıktı buraya, tövbe estağfurullah yani akıl verecek iş değil yani. Çok tehlikeli oraya çıkmak yani inşaat bu. Zaten kenardan biz bir asansör yaptık ondan çıkılıyor. İskelelerden de böyle merdivenler var ama tarzan gibi çıkarsın ama herkesin yapacağı iş değil. Adam yaşlı bir adam. Uzun boylu bayağı, bayağı uzun.
1: Arap mı?
0: Arap belli. Sakal var burada. Ama hafif daha beyazımsı yüzlü yani. Çok Arap gibi yüzü yok. Temiz beyaz. Selamun aleyküm dedi böyle sert bir sesle. Aleyküm selam dedik. Siz zannediyor musunuz ki dedi, tek başına siz yapıyorsunuz bu işleri dedi. Çalışan melekeleri görmüyor musunuz dedi böyle. Sert sesle bir de. Bismillah. Ulan melake falan görmüyoruz. Ama ortada bir ispat görüyoruz. Duvar yürüyor. Bir dakika dedim sen nasıl geldin sen anlat ne oluyor falan demeye kalmadı. Amca yürüdü arkasının önünde böyle hızlı hızlı gidiyor. Arkasına ben yetişemedim. İndi aşağı bir merdivenden ve kayboldu. Adam yok ortada. Lan nereye gitti bilmem ne. Hocam yok buradan geçti mi geçmedi. Buradan geçmedi.
1: Sorunun cevabı geldi.
0: Ama dedim sorunun cevabı alındı. Burada melekeler çalışıyor çünkü duvar yürürken de görmedik biz. Yani duvarın yürümüş halini. Yürümeden evvel görüyoruz, yürüdükten sonra görüyoruz. Yürürken ama görme yok.
1: Arkanız dönüyorsunuz, duvar ilerlemiş.
0: O kadar ya, beraber konuşuyoruz sizden. Arkadaşlara muhabbet ederken öyle bakarken, aa duvar yürü diyoruz. 4 sıra 5 sıra birden nereye yürüyor bir anda?
1: Evet.
0: Böyle çıkıp kaplanmış. Öyle de biz erken bitirdik. Çok yani düşündüğümüz, hedeflediğimiz programdan. Çok çok erken, 1/3 zamanda bitirdik aşağı yukarı. Bu da akıl verecek işte ama işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sırtında taş taşıyarak yaptığı cami böyle olur tabii ki.
1: Kuba.
0: Evet, eşit. Öyle o zaman diğerlerinde de yapmış o işi tabii de esas Kuba'da başlamış. Orada tabii ki böyle şeyler olacağı normal geliyor, bize garip gelmiyor ki. Ama inanmayan insana her şey garip. O ayrı konu.
1: Evet, devam ediyor muyuz arkadaşlar?
0: Onda şu var, şunu da söyleyeyim.
1: Ha, buyurun, pardon. Kuba Mescidi ile ilgili bir şey daha söylüyor.
0: Evet, şimdi burada bütün yaptığımız işlerde kagir yaparken ben betonarme kagir yaptım. Her 1 metrede bir duvarın içine betonarme hatıl attım ben. Her 1 metrede bir. Yani işi sağlama alayım diye. Yani çok sağlam bir sistem yaptık. İkincisi, bunların temelinde kazık temel kullandım ben. 3 türlü çünkü temel özelliği var. 1, hurma ağaçlarının köklerinin olduğu bir tumor. Bir tanesi kil gibi bir değişik bir şey. Biraz cıvık, biraz kil. Yapışkan bir toprak. Öteki de kaya dediler baştan. Fakat limestone derler İngilizce. Kireç taşı. Kireç taşlarının altında mutlaka yuvalar çıkar, oyuklar çıkar, mağaralar çıkar. Geldiler hocam dediler taşa vurduk. Alın numune kireç taşı. Yok dedim devam edin. Hocam 8 metre gittik, 10 metre gittik hala kaya. Hayır devam edeceksin. Ben mağara arıyorum yani. Ondan sonra 10 metre sonra delik çıktım boş. Ben bu kadar kütleye yük onun üstüne yükler miyim? Bu sefer kazık temelle niyet ettik orada o kısımda da. Yani 3 farklı temel var Kuba'da da. Yani çok şükür Rabbim lütfetti, nasip etti.
1: Trendeki şeylerin sesi.
0: Bu da mesela bakın Adana'da Nuri Çamı Camii'dir.
1: Hangi sesler ağlattı sizi?
0: Efendim?
1: Treni,
0: yani treni çekerken gıcır gıcır ses
1: yani
0: çıkıyor
1: ya. Yani o hacca çünkü kafileler
0: taşıyor. O seslerle taşı. Geldi hacca gelirken, oraya giderken. Ciyak ciyak ediyor ya. Hı-hı. O sesler beni çok dokandı bana yani. Şimdi böyle oraya atılmış, ters durmuş, böyle duruyor, dik duruyor. Bunların hepsini düzelttik, ettik, tamir ettik. İp gibi dizdik, şu anda gitseniz ip gibi dizildiğini göreceksiniz.
1: Yani Hicaz Demiryolu'nun üstündeki
0: evet,
1: trenler.
0: Evet kısmen Abdülhamit ama Hicaz Demiryolu'da tabii çoğu kalktı ortadan. Keşke yapılabilse de hızlı tren yapılsa da millet Hicaz'a trenle gitsin.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz. Bize siz de vakti ayırdınız. Allah razı olsun. Dinlediniz bizi.
1: Estağfurullah.
0: Etmeden.
1: Biz istifade ettik. İnşallah seyircilerimiz de istifade edecek. İnşallah. Bu ülkede bu akşam çok değerli bir konuğumuz Mahmut Sami Kirazoğlu'yla onun hayatı üzerinden mimarlığı, Medine'yi, Mescid-i Nebevi'yi ve Medine'deki camileri konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 2424 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Yine iç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Stüdyomuzda kim? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Hasan Basri Yalçın bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Şimdi efendim, gerek diplomaside gerekse de iç siyasette hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bir taraftan gözler Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta. Hürmüz'de tansiyon bir düşüyor. Bir bakıyorsunuz Trump cephesinden anlaştık açıklamaları geliyor. Birkaç gün sonrasında da savaş tekrar alevleniyor. İran cephesinden keza yapılan açıklamalar var. Abbas Arakçı'dan, Kalibaf'tan gelen açıklamalar var. Türkiye terörsüz bölge hedefiyle adım atmaya devam ediyor. Siyasette bazı değişiklikler oldu. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Önce şöyle diplomasiden başlayalım. Siyasete doğru gelelim. ABD ve İran arasında özellikle Trump'ın iki açıklaması vardı. Onlar dikkatimi çekti. Trump büyük saldırıları başlatmaya hazırız. İran anlaşmaya henüz hazır değil açıklamasını yaptı. Yavaş yavaş barış ümidi tükeniyor mu? Türkiye diplomaside nerede?
1: Aslında yavaş yavaş tükenmiyor. Barış ümidi çok uzun süredir kaybolmuş bir ümit. Biliyorsunuz biz Türkiye olarak veya birçok bölge ülkesi, aslında biz Türkiye gibi, bir an önce barışın sağlanmasını istiyoruz. Çünkü bu savaş sadece savaşan taraflara zarar vermiyor. Bölge ülkelerine de çok ciddi anlamda zarar verdi. Yani özellikle insani maliyet bir tarafa, ekonomik maliyeti de son derece yüksek olan bir savaş. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından dünya ekonomisine çok ağır bir darbe vuruldu. Bizim gibi enerjisini, özellikle petrol ve doğalgazını ithal eden ülkeler için de son derece ciddi zararları olan bir savaş. Bu nedenle tabii ki hepimiz bitmesini istiyoruz. Ama savaşlarla ilgili benim en sevdiğim sözlerden bir tanesi, savaşı başlatmaya siz kendiniz karar verebilirsiniz ama savaşı bitirmeye siz kendiniz karar veremezsiniz. Hatta bazı şartlarda İki tarafta savaşı bitirmek istiyor olsalar dahi, bu savaşın kendilerine hiçbir faydasının olmadığını, aksine gün gün kendilerine zarar verdiğini biliyor olsalar dahi savaşları sonlandıramayabilirler. Tam da yaşadığımız böyle bir kısır döngü. Bu kısır döngü kendisini üretmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri biraz daha bombalarlarsa İran'ın teslim olacağını düşünüyor veya diyelim ki hayal ediyor, ümit ediyor, ama İran ise daha fazla direndiğinde daha fazla kazançlı çıkacağını düşünüyor. Çünkü İran da direnmek için belli bir eşiğin üzerine çıktı. Yani İran zaten siyasi liderlerinin birçoğunu, dini liderlerini, siyasi liderlerinin birçoğunu bu saldırılarda kaybetti. Altyapısı milyarlarca dolarla ifade edilecek şekilde yerle bir oldu. Dolayısıyla İran'da böyle bir yıkımla karşı karşıya kalmış olması nedeniyle, eğer bir barış anlaşması imzalanacaksa bu anlaşmasının kendisi için daha önceki bulunduğu şartlardan daha iyi şartlarda bir anlaşma olmasını hayal ediyor. Şimdi iki tarafın hayallerinin, iki tarafın beklentilerinin birbiriyle hiç uyuşmadığı böyle bir düzlemde taraflar bir yönüyle de evet savaşı da bitirmek istiyorlar ama hem iç siyasetlerine hem toplumlarına verecekleri mesajlar da burada çakıştığı için kolay bir anlaşmaya varamıyorlar. Bu durumun uzun müddet sürebileceğini tahmin edebiliyoruz. Yani maalesef bu çok hoşumuza giden bir öngörü değil ama dikkat

0: Dikkat ederseniz zaten bölgemizde, yakın coğrafyamızda başlayan savaşlar hep böyle kısa sürede bitecek savaşlar olarak nitelendi. Başlarken, başlatan taraflar birkaç günün içerisinde, birkaç haftanın içerisinde bu savaşları bitirebilecekleri inancıyla girdiler ama hiç de öyle olmadı. Yani Ukrayna'da yaşananlar ortada, şu an İran'da yaşananlar ortada, Gazze'de hala çözülmüş bir durum yok. Bütün bunları göz önünde bulundurduğunuzda aslında savaş şu an birçok devlet için bir çıkmaz sokak. İran ve Amerika Birleşik Devletleri de bunun içerisine girdiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı bir kenarda bırakırsanız, nükleer silah meselesini, nükleer enerji meselesini bir kenarda bırakırsanız, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir süper güç olarak aslında İran'da çok fazla vakit geçirmemesi gerekiyordu. Niye? Biz hep neyi konuşuyoruz? Amerika Birleşik Devletleri Asya Pasifik bölgesine uzanacak ve o bölgede aslında büyük rekabet yaşanacak diye düşünürken biz veya Amerikalılar da öyle düşünürken geldiler buraya saplandılar. Ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri Avrupalı müttefiklerinden bile kendisine yeterince destek bulamıyor. Çünkü savaşı başlatma biçimi, yönetim tarzı Avrupalılarda da bir tepkiye neden oldu. Böylesi durumlarda bir kısır döngü kendisini üretiyor. Şu mesela böyle çok hızlı biteceği varsayılan savaşlardan bir tanesi de Birinci Dünya Savaşı'ymış. Birinci Dünya Savaşı'na giden askerler giderlerken işte Haziran gibi savaşın başladığını düşünün. Yapraklar düşmeden yani sonbahar gelmeden hepimiz evimize döneceğiz diye gitmişler. Savaş 4 yıl sürmüş. Savaşı kazananlar da kaybedenler de hepsi ekonomik olarak çökmüş ve perişan olmuş. Yani kazanan İngiltere, Fransa'nın bile koca koca imparatorlukları dağılmak mecburiyetinde kaldı. Dolayısıyla bu tür savaşlar böyle çok hızlıca kazanılacakmış gibi durur ama bir sarmal kendi kendini üretir. O zaman sonbaharda döneceğiz diyenler bu savaşın çok anlamsız bir savaş olduğunu, her gün kendilerinden binlerce insanın, on binlerce insanın yaşamını yitiriyor olmasını görmelerine rağmen, yaşadıkları ekonomik maliyete rağmen 4 yıl boyunca her bir gün yarın daha iyi bir resme uyanırız ümidiyle 4 yıl boyunca savaşları sürdürdüler ve hepsi çöktüler. Evet. Şimdi bakın bu coğrafyada yaşanan savaşlarda Ukrayna ve İran özellikle böyle çok hızla sonuçlanacak savaşlar gibi düşünüldü. Ve hepsi aslında girince birer patinaj alanı olduğunu gördüler. Ve aslında hala bu anlamda alınması gereken gerekli tedbirleri almıyorlar. İç kamuoylarını önemsemek evet önemlidir. Mesela İran kendi rejim tipi itibariyle iç kamuoyunda belli bir propaganda seviyesini sürdürebilmek istiyor. Özellikle bu kadar büyük bir yıkım yaşamışken bu anlaşılabilir bir durum. Amerika Birleşik Devletleri Kasım'da seçime gidecek. Onun için Başkan Trump'ın kendince hesapları var. Kamuoyuna bir zafer sözü var. O zaferi tattırmak istiyor. Bütün bunların üzerinden baktığınızda bu iç siyasi meseleler, dış siyasi meseleler hepsi birbiri içerisine geçtikten sonra devletler çok da rasyonel karar alamayabiliyor. Tam da yaşadığımız bu. Bakın dikkat edin, önümüzdeki dönemde de benzer şeyler olacak. Anlaştık diyecekler. Anlaşmaya çok yakınız diyecekler. Ertesi gün tekrar birbirlerini vurmaya başlayacaklar. Bu bir sarmal olarak kendi kendini devam ettirecek. Çok uluslararası ilişkilerin, dünya siyasetinin konjonktüründe önemli büyük dönüşümler olmadığı müddetçe veya bu devletlerin başına daha büyük belalar açılmadığı müddetçe bunlar, bu tür kısır savaşlar kendi kendini üretmeye meyillidir. Onu görüyoruz, o devam edecek gibi duruyor. Biz Türkiye olarak bu anlamda taraflara, iki tarafa da aslında savaş başlamadan yapabileceğimiz her türlü teklifi yaptık. Biliyorsunuz bir İstanbul toplantısı ihtimali vardı. Evet. Gelin bu savaşı başlatmayın, bu meseleyi diplomatik yöntemlerle, müzakere yöntemleriyle çözelim. Bu anlamda Türkiye çok güvenilir bir arabulucudur. Gelin Türkiye'de, İstanbul'da bu meseleyi oturalım, konuşun dedik. Ama taraflar yine basit küçük hesaplar yaparak o büyük şansı bir kenara bıraktılar ve savaşa sürüklendiler. Bu yani Türkiye'nin bu tavrı, bu barıştan yana olan, diplomasiden, müzakereden, istikrardan yana olan tavrı hala devam ediyor. Ama savaşın başladığı tarihe oranla bugün savaşı bitirmek çok daha zor. Yani o tarihte doğru düzgün birkaç adım atılmış olsaydı, çünkü Amerika'nın o tarihte dile getirdiği şey nükleer müzakere meselesiydi. Nükleer müzakerede İranlılar çok kolay anlaşabilirdi. Ama biliyorsunuz İsrail'in yoğun kışkırtmaları çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri, İran'ınsa işte Türkiye ve benzeri ülkelerle bölgede yaşadığı rekabetler üzerinden yaptığı küçük hesaplar aslında bir anlamda savaşı beraberinde getirdi. İşin içinden çıkılmaz bir hal aldı. Şöyle basitçe bir öngörüyle bitirmek gerekirse şunu söyleyeyim. Hep bu zikzaklar devam edecek. Bunların her seferinde göreceğiz. Çünkü bir anlaşmaya en yakın olduklarını düşündükleri anda acaba şunu da elde edebilir miydik diye düşünmekten kendilerini alamayacaklar. Ve defalarca bu kısır döngü kendi kendini üretmeye devam edecek gibi duruyor maalesef.
1: Şimdi savaş ilk başladığında Trump'ın açıklamaları vardı. Bu işi birkaç hafta içerisinde bitiririz. Tabii. Hatta ben isteyeyim 4 gün içerisinde bu işi çözerim tarzında böyle kendisine Tabii. çok emin açıklamaları vardı. Ancak takvim kısaldıkça, yani Kasım ayında bir kongre seçimi var. Kongrede Trump'ın elinin çok güçsüz kaldığı seçimlerde konuşuluyor. Bütün bunlar konuşulurken de Trump'tan sürpriz bir hamle geldi. Şimdi 2028 yapılacak olan seçimlerde, yanlış hatırlamıyorsam, tekrar aday olacağını açıkladı Donald Trump. Şimdi bu cepteki bilgilerden bir tanesi. Trump kongre seçimlerinden güçlü çıkacağını düşünüyor anlaşılan. Diğer taraftan şunu da merak ediyorum. Bir kez daha bir Trump dönemi olursa, üçüncü dönem olacak. Yani yeniden seçilirse.
0: Yani Amerikan tarihinde sadece bir tane örneği var. Biliyorsunuz Amerika'nın yasalarına göre, anayasasına göre Amerikan başkanları sadece iki dönem görev yapabiliyorlar. Hı hı. Bir tane örneği var, Franklin Delano Roosevelt döneminde, yani İkinci Dünya Savaşı'nda. O da zaten üçüncü dönemini tamamlayamadan İkinci Dünya Savaşı esnasında vefat ediyor. Yerine de Truman geliyor. Çok olağanüstü şartlar olması gerekiyor böyle bir şey için. Ama bu tür savaşlar devam ederken ülkelerdeki oy kullanma tercihlerine nasıl yansıdığı öyle çok kolay öngörülebilir evet. şeyler değil. Mesela İran'da saplanmış bir Amerika'da cumhuriyetçilerin, yani Trump'ın kongre seçimlerinden daha zayıf çıkacağı öngörüsü çok kolay tutmayabilir. Bunu bir kenara yazın. Çünkü genelde mesela Irak Savaşı'nda da bir saplanmışlık hikayesi vardı 2002'deki Irak Savaşı'nda. Başkan Bush mesela bir sonraki seçimde yine zaferle çıkmıştı. Herkes Bush'un kaybedeceğini düşünürken zaferle çıkmıştı. Çünkü savaş devam ederken birçok ülkede oy kullanma biçimleri savaşı başlatan başkanın devam etmesi yönünde oluyor. Şimdi İran savaşı bir Amerikalı'nın yaşamını ne derece etkiliyor? Gündelik yaşamını ne derece etkiliyor? Bana sorarsanız çok derinden etkilemiyor. Evet, bir izliyorlar. Uzakta dünyanın bir tarafında Amerikan füzeleri bir yerlere düşüyor. Amerikalılar dünyayı biraz böyle uzaktan izlerler. Amerikan toplumu. Dolayısıyla öyle bir izlenim içerisinde olduklarından bu, hani Trump açısından veya cumhuriyetçiler açısından yönetilemeyecek bir durum değil. Herkes böyle bir resim çıktığında Amerika'nın Kasım seçimlerinde kongrede çok zayıf çıkabileceği gibi bir öngörü üretiyor, ama tam tersine savaşlar devam ederken iktidar partilerinin daha çok oy aldığı da görülmüştür. Hatta bazen de savaşı kazanan iktidarların savaş biter bitmez iktidarı kaybettikleri de olur. Dolayısıyla bu savaşla iktidar arasındaki, oy kullanma tercihleri arasındaki ilişki çok kolay değil. Ama tabii Trump'a sorarsanız bir an önce kendisini Kasım seçimlerinden önce zafer kazanmış olarak sunmayı istiyor olabilir. Ama bu zafer Amerikalılar için ne kadar önemlidir? Zafer olmasa, burada devam ediyor olsa İran savaşı, cumhuriyetçiler ne kadar kaybeder? Bunları çok öngörmek kolay değil. Çünkü böyle bir düzlemde büyük bir propaganda makinesi devreye giriyor ve hani İran dünyanın öbür ucunda, belki de Amerika'ya hiçbir etkisi olmayacak, nükleer silah üretse bile Amerika'ya gönderemeyecek olmasına rağmen Amerikan toplumuna işte burada nükleer silah üretiliyor, hepimiz çok büyük, başımız belada diye bir hikaye anlatılabiliyor. Ve o zaman oy davranışları falan da değişebiliyor. Onu biraz zamana yaklaştıkça görmek lazım. İranlılar da Sanırım bunun üzerinden bir hesap yapıyorlar. Yani sanırım değil, aslında yapıyorlar. Kasım seçimlerine doğru Trump'ın daha da sıkışacağını, dolayısıyla daha fazla taviz vereceğini düşünüyorlar. Ama bu da işte göreceğiniz gibi bu da yanlış bir hesap olacak. O savaşı sürdürmenin kendilerince yanıltıcı sebeplerini bulmakta savaşan taraflar oldukça mahir olacak gibi gözüküyor bana.
1: Şimdi Trump'ın yeniden seçilmesi durumu eğer ki söz konusu olursa tarihte ikinci olacak dediniz. Baktığımızda şimdi birinci Trump döneminde Türkiye ve ABD ilişkilerinde zaman zaman gerilimler vardı. Hatta yaptırımlar söz konusu olmuştu. İkinci Trump döneminde en son NATO zirvesinde başkent Ankara'daydı Trump. Ve ilişkilerin aslına bakarsanız artık rayına oturduğu bir sürecin içerisine giriyoruz. Şimdi hem ikinci Trump dönemi

0: birbirini tutmayabiliyor. İşte Türkiye ile yaşanan o birinci Trump döneminde yaşanan mesele aslında Obama döneminden miras kalma sorunlarla ilgilidir. Biden dönemiyle ilgilidir. Şöyle söyleyeyim, Trump'ın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik oldukça sıcak bir pozisyonu var. Yani hangi sebeple bilmiyorum, yani kişisel olarak Trump'ı tanımam. Ama hangi sebeple olursa olsun galiba güçlü bir siyasi lider, güçlü bir siyasi aktör olduğunu düşündüğü için Cumhurbaşkanımızın onu örnek alır, onun tavırlarını örnek alır gibi bir hali de var.
1: Evet.
0: Ya bunu ben uydurmuyorum, kendisi de açık açık söylüyor, saygı duyuyorum, işte çok başarılı buluyorum diye. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızla oldukça sıcak bir ilişkisi var. Her karşılaşmasında da Türkiye'nin tezlerini bir Amerikan başkanının hiçbir zaman dile getirmeyeceği açıklıkta ve samimiyette dile getiriyor. Diyor ki biz vaktinde patriotlar konusunda Türkiye'ye haksızlık etmişiz. Evet, tabii bunu demokratlarla da hesaplaşmak için de söylüyor. Siz yakın bir müttefikimizi ey demokratlar bizden uzaklaştırmışsınız, hata etmişsiniz diyor. Bu tarafta sözünü tutan ve diplomatik olarak iyi anlaşabildiğimiz bir Türkiye ve Erdoğan var. Dolayısıyla Başkan Trump her toplantıda aslında Türkiye ile ilişkileri daha sıcak tutmak için elinden geleni yapıyor. Tabii biliyorsunuz ama bu dış politika, özellikle Amerika gibi büyük devletlerin dış politikalarını böyle sağdan sola, soldan sağa çevirmek belli bir zaman ve efor gerektiriyor. O yüzden kolay değil. İşte Kongre'nin ikna edilmesinden tutun da Washington'daki çeşitli siyaset çevrelerinin bu konuya ikna olmasına, verilen sözlerin yerine getirilmesi için ortaya çıkabilecek teknik aksaklıklara, işte CATSA gibi bir şeyin kaldırılması için Kongre'nin nasıl hareket edeceği, F-35 meselesinde yine çeşitli hukuki, teknik, yasal zorluklar var. Bunların her biri teker teker halledilmesi gereken şeyler ve bir de şöyle bir sorunumuz var. Başkan Trump bu tür şeyleri söylediğinde memleketine döndüğünde ne kadar bu konu için çaba sarf edecek? Sonuçta her devlet başkanı kendi ülkesine döndüğünde kendi farklı ülkesinin gündemiyle daha fazla meşgul olduğu için bu tür meseleleri takip etmekte güçlük çekiliyor olabilir. Bir de şunu gördük biz yıllarca, Amerikan müesses nizamı Türkiye söz konusu olduğunda başkanların verdikleri sözleri bile yerine getirtmemek için meseleyi sürekli şeyin altına sürmek için elinden geleni yaparlar. Bütün bunların teker teker aşılması gerekiyor. Ama şunu söylemek lazım, özellikle NATO zirvesi sonrasında gördük ki sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil, Avrupa'nın geleceği ve güvenliği için de Türkiye aslında en önemli partnerlerden bir tanesi. Avrupalılar bunun değerini ne kadar sürede anlarlar bilmiyorum. Benim çok ümidim kalmadı. Avrupa'nın kendisine dair bile bir stratejik öngörüsü olmadığı için Türkiye'ye dair anlamlı bütünlüklü stratejik öngörüler üretmelerini şahsen beklemiyorum. Ama Amerika Birleşik Devletleri gerçekten dünyaya dönüp baktığında, bu coğrafyaya dönüp baktığında Türkiye'yi önemli bir partner olarak görüyor, görmek mecburiyetinde. Trump'ın biraz bunu da gündeme getiriyor olması önemli. Biz şunu istiyoruz, biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak NATO'nun 70 küsur yıllık ortağıyız. NATO'nun en önemli ortaklarından bir tanesiyiz. Ev ödevini en fazla yıllardır, 70 yıldır en iyi yapan ortaklarından bir tanesiyiz. Biz şunu söylüyoruz, bizim kimseyle doğuştan bir sorunumuz yok. Herkesle kavga etmek gibi bir niyetimiz yok. Aksine Suriye gibi coğrafyalarda, işte ne bileyim Libya gibi coğrafyalarda Türkiye'ye çok fazla zorluk çıkartıldığı dönemler oldu. Sonra gördüler ki bu zorlukları çıkartarak Türkiye'ye boyun eğdiremiyorlar. Ve Türkiye aslında onların her birinden daha da güçlenerek çıktı. Sonuç itibariyle Türkiye ile oturup bir yerde anlaşmak, Türkiye ile daha makul ilişkiler kurmak zorundalar. Böyle bir gelişmeyi biz tercih ediyoruz. Biz ne Ukrayna Savaşı'nda, ne Libya'da, ne Suriye'de, ne Irak'ta, ne İran'da hiç kimsenin alet çantasındaki bir alet olmadık.
1: Evet.
0: Biz hep şunu söyledik. Ukrayna meselesinde mesela Rusya'nın işgalini onaylamıyoruz. Ama bu meseleyi, Ukrayna'yı bir savaş alanına haline dönüştürerek çözemezsiniz. Müzakere masasında çözelim.

0: Rusya ile irtibatı devam ettirelim diyebilen tek ülkeydik. Suriye'de 13-14 yıl boyunca Suriyelilerin hakkını savunmak gerektiğini dile getiren, tek başına bir hakkı savunan ve en sonunda da o hakkı savunarak kazanan bir Türkiye gördük. Libya'da yine aynı şekilde Libya'nın bölünmesini engelleyen bir ülke varsa o da Türkiye'dir. Meşru hükümetin varlığını sürdürmesini sağlayan bir ülke varsa o da Türkiye'dir. Biz o dönemde bir sürü bu işi, Libya'yı bölmek isteyenle mücadele etmek mecburiyetinde kaldık. Sonuç itibariyle geldiğimiz yerde biz diyoruz ki Türkiye öyle herhangi bir devletin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupalı devletlerin falan filan öyle zannettikleri gibi onların suyuna gitmek mecburiyetinde olan bir ülke değil. Evet, NATO ittifakının bir parçası olarak biz üzerimize düşen ne görev varsa yaparız. Ama bizi sadece kendi planlarının bir parçası olarak değerlendiriyorlarsa hata ederler. Dolayısıyla bu yeni rasyonelite üzerinden düşünmelerini bekliyoruz. Batılı ülkelerin, doğulu ülkelerin de aynı şekilde öyle düşünmesini istiyoruz. Rusya ile mesela böyle bir gelenek oluşturabildik. Cumhurbaşkanımızla Rus Devlet Başkanı Putin bir araya geldiklerinde birçok meseleyi makul bir zeminde çözebiliyorlar. Birçok ülkeyle aynı şeyi sağlayabiliyoruz. Batılı ülkelerin bu konuyla ilgili ön yargısı vardı. İnşallah o ön yargı da sonuçlanır. Onlarla da herhangi bir şekilde kavgalı olmak gibi niyetimiz yok. Biz aksine herkesle işbirliği içerisinde bölgenin, Türkiye'nin istikrarı, güvenliği, geleceği, barışı, refahı için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki Amerika'nın siyasetinin bir uzak karakolu, ileri karakolu olmakla bunu sağlayamayız. Evet. Biliyoruz ki Rusya'nın bir ileri karakolu olmakla bunu sağlayamayız. Biz Türkiye olarak kendi otonom politikamızın peşindeyiz. Kendi öz siyasetimizin peşindeyiz. Kendi öz çıkarlarımızın peşindeyiz. Kendi öz hedeflerimizin peşindeyiz. Dolayısıyla bunu dünyanın artık anlaması gerekiyor. Anlamadıkları dönemde oldu. Onun da mücadelesini verdik. Şükürler olsun hepsinden de karlı çıktık. Hiç öyle sorunlu falan çıkmadık. Ağır bedeller ödedik ama en nihayetinde Suriye'de, Karabağ'da, Libya'da her birinde baktığınızda Türkiye gerçekten büyük zaferlerle çıktı. Dolayısıyla taraflar bunu anladığı müddetçe Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm ortaklarımızla, tüm komşularımızla yakın ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz. Bu NATO zirvesini de önemli bir tarih olarak görüyoruz. İnşallah daha iyiye, daha güzele gitmenin bir başlangıcı olur.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sürekli olarak vurguladığı Ankara merkezi diplomasinin aslına bakarsanız çıktılarının en somut şekilde.
0: Bunu öğrenmeleri biraz zaman aldı ama öğrenecekler.
1: Biraz da içeriye bakalım. İçeride de önemli gelişmeler var. Çünkü şimdi Ahbap soruşturması bir anda kamuoyunda bomba etkisi yarattı. Aslına bakarsanız biz çok şaşırmadık. Zaten bekleniyordu böyle bir gelişme. Ahbap soruşturması ne düşünüyorsunuz efendim? Şaşırdınız mı?
0: Ben şaşırmadım da şaşıran çok olmuş. Yani o tarihlerde hatırlıyorum, yani şimdi gülerek konuşuyoruz da o tarihlerde beynimiz kaynayarak konuşuyorduk. Evet. Deprem olmuş, on binlerce insanımız yaşamını yitirmiş, enkazların altında binlerce canımız var, bütün ülkeyi seferber etmeye çalışıyoruz. Hem devlet hem toplum olarak elimizden ne geliyorsa o alana yardım üretmeye çalışıyoruz. Ama o esnada, bizim o esnada da farkına vardığımız birileri o esnada bu kadar canımızın yandığı bir dönemde başka işler çevirdiler. Kimisi yok efendim baraj patladı yalanını uydurdu. Evet. Kimisi buralarda yağma var devlet düzeni kaybetti yalanını uydurdu. Kimisi buralara devlet yardım getiremiyor yalanını uydurdu. Yani abartılarıyla. Bir sürü hikaye üretildi ve ben hep hatırlıyorum kişisel olarak biz elimizden geleni yapmak zorundayız. Biz aldırış etmeyelim. Defalarca da yazmışım sosyal medyada, sonra dönüp baktım. Biz bu şeylere aldırış etmeyelim, bu sahtekarca yapılan şeylere aldırış etmeyelim. Biz acımızı içimize gömerek insanlarımıza yardım etmek için elimizden ne geliyorsa yapalım. Bir gün bunun gerçek yüzü ortaya çıkar diye hep söylemişiz. Şimdi de çıktı. Yok. Yani o dönem düşünün, devlete yardım yapmayın, gidin yardım yapın dedikleri adam o yardım paralarını, milyonları, milyarları kendi hesabına geçirmiş, kumarda şurada burada tüketmiş.
1: Evet.
0: Şimdi buradan dönüp baktığımda ya bunu görmemiş olabilirler mi diye düşünüyorum. Samimi böyle kendimce hesaplaşıyorum. Bunu görmemiş olabilirler mi? Gerçekten devletin yapmadığı bir şeyi, yapamadığı bir şeyi bir yardım kuruluşu daha önce de bu tür dolandırıcılık hikayelerine bulaşmış birisinin üzerinden yapabileceklerine gerçekten inanmışlar mıdır diye düşünüyorum. Hayır, o kadar da saf değilim, inanmıyorum. Yani bile bile orada bir dolandırıcılık hikayesi olan birisinin üzerinden hala o bölgeye yardım yapıyormuşçasına hareket etmelerinin bir tane sebebi vardı. Her seferinde böyle oluyor, dikkat edin. Yani her ülkede herhangi bir şey yaşandığında, bir yangın olduğunda, bir sel olduğunda, bir siyasi kriz olduğunda, bir tartışma çıktığında, bir kutuplaşma ortaya çıktığında, her seferinde bu gruplar çok profesyonel bir şekilde bir adres buluyorlar. O adresi şişirip kahramanlaştırıyorlar.
1: Süslüyorlar.
0: Sonuçta bir dernek varmış, o dernekte para toplanıyor. Hadi hep beraber oraya yapalım, yeter ki devlete yapmayalım. Bakın her seferinde siyasi bir hedefle yapıldı bu işler. Şimdi çıkıyorlar, günah çıkartıyorlar. Ya biz bilmiyorduk falan filan. Bilmediğin yeri niye övüyordun o zaman? Bilmediğin yer adına devlete yardım yapmayın, buraya yardım yapın meselesini niye anlatıyordun o zaman? Bundan hiçbiri masum hikayeler değil. Bakın, biliyoruz ki bu ülkede siyaset çok sert. Biliyoruz ki kutuplaşmanın çok yoğun yaşandığı dönemler oldu. Ama yani deprem devam ederken bu alçaklık nedir ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani hala siz o dönem bir siyaset çerçevesinde, seçime de az kalmıştı ya. Seçimden önce devleti aciz göstererek, Cumhurbaşkanımızı zayıf göstererek, devletin kurumlarını zayıf göstererek seçimde bunu bir seçim malzemesi haline getirmek için yaptıklarını düşünüyorum. Ha dersiniz ki bana niyetlerini okuyorsunuz falan. Evet okuyorum, kusura bakmasınlar. Yani dönüp bugün biz efendim bilmiyorduk, biz biliyorduk, ben dolandırıcı olduğunu biliyordum.
1: Gerekirse özür dileriz diyorlar.
0: Ben dolandırıcı olduğunu biliyordum. Birçok kimse de söyledi dolandırıcı olduğunu. O zaman bunları konuşurken niye siz bütün sosyal medya hesaplarından, konvansiyonel medyadan falan niye orayı şişirdiniz? Niye bütün vatandaşa paranızı buraya verin dediniz? Paralar oraya gitsin, devlete gitmesin, bu vatandaş devlete yardım yapmasın, devlet bu meselenin içerisinde çöksün istediler. Ama olmadı. Olmadı, şükürler olsun ki olmadı. Çok sağlam bir devletimiz var, çok iyi yönetilen bir devletimiz var, çok güçlü bir siyasi liderliğimiz var. Çok da iyi niyetli bir toplumumuz var. Bakın evet. Siz de gitmişsinizdir, birçok kimse gitmiştir. Ben depremin birkaç gün sonrasında deprem bölgesine gidebildim. Tamamen gönüllü bir inisiyatif. O zaman siyasetin falan da parçası değilim. Bir öğretim üyesiyim. Kendim birkaç arkadaşımla beraber elimden ne geliyorsa yapmak için gittim. Ve ben o zaman gittiğimde muazzam bir dayanışma, muazzam bir yardımlaşma gördüm. Ve onların küfür ettiği dernekler, vakıflar yapıyordu bu yardımlaşmayı. Evet. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben Adıyaman'a da gittim, Maraş'a da gittim, ben Hatay'a da gittim. Bütün bölgeyi gezdim. Tek bir yerde, tek bir ahbap organizasyonu falan görmedim. Ama ben orada tonlarca İHH'sından Hasenesine, ne bileyim Beşir Derneği'nden diğer dernekler, tonlarca derneği gördüm. Her biri oturmuşlar, çorba dağıtıyorlardı. Hiç unutmuyorum, bir grup arkadaşla beraber çalıştık. Anadolu Yörükleri diye bir dernek kurmuşlar Bursa'daki bir grup arkadaş. Bir pikabın arkasına çorba malzemelerini yerleştirmişler, gelmişler ve bir ilk günden itibaren çorba dağıtıyorlardı. Hiç bunların reklamı olmadı. Bunlar hiç böyle büyük büyük bir yerlerde anlatılmadı. Ama gittiler paraları dolandırıcılara, bu vatandaşın parasını, onlara inanan vatandaşlarımızın paralarını dolandırıcılara teslim ettiler. Şimdi de sanki bilmiyormuş gibi, sanki aldatılmış gibi numara çekiyorlar. Ha çeksinler. Belki bunun hiçbir hukuki karşılığı yoktur. Umurumda değil hukuki karşılığı. Ben bu milletin vicdanlarında bu isimlerin, o provokatörlerin hakikaten mühürlenmesini arzu ediyorum. Benim için asıl kıymetli olan şeydir. Alçakça bu devlet, bu millet deprem bölgesine yardım etmeye çalışırken alçakça operasyon çekenler inşallah alçakça bir sonla karşılaşacaklar. Bakın dolandırıcı işte Yunan adalarına kaçmayı isterken yakalanmış. Bir başkası

0: İşte yine aynı kumar mumar, onda da çıkacak. Hep beraber görüyoruz. Ama her seferinde böyle. Topluma dönüp birini ortaya çıkartıp onu bir kahraman gibi ilan edip sonra onun üzerinden iktidara, ülkeye, topluma operasyon çekme çabaları. Allah bunlara yol vermiyor.
1: Evet.
0: Şükürler olsun ki milletimiz bu anlamda çok uyanık. Deprem döneminde kim kimin ne olduğunu çok iyi biliyordu. O deprem döneminde Cumhurbaşkanımızla konuşan vatandaşın sokaktaki duygusallığını ve samimiyetini hatırlayın. Hiç o samimiyet bambaşka bir şeydir. Cumhurbaşkanımıza dua edin diyen bir millet vardı ve bu zamanın çerçevesinde 3 yılın sonunda yüz binlerce konutu devletimiz yaptı ve depremzede kardeşlerimize teslim etti. Onlar seçimden sonra depremzedelerimize küfrettiler. Yerleştirdikleri belediyelere ait yerlerden bile atacak kadar haysiyetsizleştiler. Biz öyle bir konumda değiliz. Biz deprem, o partiye oy vermiş, bu partiye oy vermiş, şu siyaset görüşlenmiş, biz bunların hiçbirine bakmadık. Muazzam büyüklükte bir deprem yaşadık. Yani bir koca Avrupa ülkesinin çökmesi gibi bir deprem yaşadık ve yaralarımızı sardık, sarmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle de depremde kaybettiğimiz insanlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına tekrar başsağlığı diliyorum. İnşallah Rabbim bize bir daha böyle kötü günler göstermez. Böyle kötü günler gördüğümüzde de bu tür kötü niyetli insanların farkında olma irfanımızı korusun diyorum Rabbim.
1: Çok önemli. Şimdi bu hafta bir de mecliste tabii hareketli bir süreç bizi bekliyor. Normalde Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde olacaktı ama terörsüz Türkiye süreci derken milletvekilleri de vesailerini uzattılar. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın meclise gelmesi bekleniyor. Artık sona geldik mi?
0: Ya sona geldik mi gibi hani çok kesin şeyler üzerinden konuşmak kolay değil. Ya bu sorun yarım yüzyıla aşkın bir sorun. Ülkemize çok büyük bedeller ödetmiş bir sorun. Ve aslında şunu da gördük. Terör ne Türkiye'yi devirebildi, ne istediğini elde edebildi, ne de gidebilecek bir yolu var. Özellikle yani 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelede uyguladığı stratejiyle ileride konuşlanarak terör örgütlerinin Türkiye sınırlarının içerisine girmeyi engellemeye başladığı andan itibaren aslında terörün gidecek bir yeri yoktu. Dolayısıyla terör bu şekilde kendini devam ettirirse yerinde saymaya ve aslında daha da ne diyelim istediği herhangi bir şeye, varsa öyle bir şey, ulaşmamaya devam edecektir. Dolayısıyla terörle hele bu yüzyılda, hele bu çağda, hele bu teknolojik imkanların olduğu bir dönemde, terör örgütlerinin aleyhine teknolojik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde öyle terör örgütlerinin 20. yüzyıldan kalma yöntemlerle başarı elde etmesi mümkün değil. En zayıf dönemimizde bile elde edemediler. Şu an en güçlü dönemimizdeyiz. Dolayısıyla biz baştan beri aynı şeyi söylüyoruz. Yani bu yöntemlerle terör örgütünün varacağı herhangi bir şey yok. Ama bu bir terör örgütünün Türkiye'nin hemen dibinde, sınırlarının hemen ötesinde Türkiye'ye düşmanca niyetlerle var olması da bu çağda bu güçteki bir Türkiye'ye yakışan bir görüntü değil. Biz artık terör, merör gibi bir sorun, ayağımızda bir pranga, kenarda bir tehdit falan bunlarla vakit kaybetmek istemiyoruz. O yüzden diyoruz ki bu işi artık kökünden çözelim. Yani terör örgütü silahlarını bıraksın. Bunun karşısında terör örgütü silahlarını bıraktıktan sonra Türkiye'de her türlü meseleyi konuşabilir. Her türlü meseleyi diyalog zemininde, her türlü meseleyi siyasi zeminde konuşabilir ve çözüme bağlayabiliriz. Silah aksine çözüm olmuyor bu tür konularda. Aksine çözümsüzlüğü destekliyor. Geldiğimiz yer burası. Ne kadar ilerler? İşte çeşitli çerçeve yasa talepleri var. Onlarla ilgili çeşitli meclisimiz müzakereler yaptı. Defalarca komisyon kuruldu, şu oldu, bu oldu. Bir noktaya gelindi. Bu noktadan sonra göreceğiz aslında. Yani gerçekten bitirebilecek miyiz? Gerçekten terör örgütü kendisini tasfiye etme yoluna gidecek mi? Hep beraber göreceğiz. Yani çünkü biliyorsunuz biraz önce İran-Amerika savaşını konuştuk.
1: Evet.
0: Amerika devasa bir yapı. İran'ı bombalıyor ama bitmedi deyince bitmiyor işte. Yani dolayısıyla onu sonuçlandırmak ve bir noktaya getirmek istiyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız her seferinde bu konu açıldığında en büyük samimiyeti ortaya koymuş. En büyük cesareti göstermiş, liderlerin başında gelir. Kimsenin Kürt meselesini ağzına alamadığı, ağzına almaya cesaret edemediği dönemlerde Cumhurbaşkanımız bu meseleyi gündeme getirmiş ve atılabilecek adımların çoğunu cesaretle atmıştır. İnşallah bu ülkede bir terör örgütü sorunu kalmaz. Türk'ü, Kürt'ü, bütün etnik grupları barış içerisinde Türkiye'nin geleceğini inşa ederiz diyoruz. Evet. Bizim için önemli olan kısmı bu. Ama biliyorsunuz bu tür siyasi süreçler yarından öbür güne sonuçları tahmin edilebilecek şeyler değil. Biz iyi niyetle elimizden geldiğince meseleyi sonuçlandırmak için her şeyi deniyoruz.
1: Şimdi siyasette de tabii hareketli bir hafta bırakmaya hazırlanıyoruz dedik. Çünkü CHP'de beklenen bir bölünme vardı. O bölünme gerçekleşti. Tırnak içerisinde yeni parti kuruldu.
0: Hem tırnak içerisinde hem tırnak içerisinde değil. Adı da yeni parti.
1: Evet.
0: Yani evet, kuruldu bir parti ama şimdi düşünüyorum. Yani tabii biz aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair meseleleri çok konuşmak istemiyoruz. Gerçekten istemiyoruz. Yani bir kendi aralarında çok ciddi bir kavga ettiler. Öyle de kötü bir kavga ettiler ki yine işte böyle çok belden aşağı vurmalar, çok rahatsız edici üsluplar, hakaretamiz değerlendirmeler falan. Muhtemelen hiçbir AK Parti'nin kendilerine etmediği kadar hakareti birbirlerine ettiler. Böyle bir üslup sorunu ciddi anlamda var. Geldikleri yerlerde bölünmeyi tercih ettiler. Göreceğiz. Yani bu tür siyasi hareketlerin bölündüklerinde ne elde edebilecekleri, ne elde edemeyecekleri ile ilgili benim genel bir değerlendirmem var. Ama şöyle bir hatayla hareket ediyorlarsa naçizane kendilerine bir uyarıda bulunmak isterim. Şimdi bakın, Cumhuriyet Halk Partisi veya bugün ondan kopan parti, bugün yeni parti kopmuş, dün Memleket Partisi koptu, evvelsi gün başka birisi kopmuştur, bir başka gün başka birisi kopmuştur, çok önemli değil. Her seferinde şöyle bir hava var, tıpkı o ahbap meselesinde olduğu gibi. Bir siyasi aktör, bir siyasetçi olmasına da gerek yok. Yani bir dernekçi de olabiliyor, bir şarkıcı da olabiliyor, bir gazeteci de olabiliyor. Birisini hemen alıyorlar böyle kullanışlı olduğunu düşündükleri birisini. Hemen onu kahraman ilan ediyorlar. Bu bir şey olabilir. Ne tek bir özelliği olması gerekiyor onun. Yani ister gazeteci, ister sosyal medya fenomeni, ister dernek vakıf temsilcisi, ister şarkıcı falan, ister siyasetçi, tek bir özelliğinin olması yeterli. AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a zarar verme potansiyeli varsa şayet, hemen onu böyle bir allayıp pullayıp onu siyasetçi ise lider ilan ediyorlar. Gazeteci ise duayen ilan ediyorlar. Şarkıcıysa işte mega star, bilmem ne star, şu budur budur falan. Böyle bir şişirme operasyonu oluyor. Sonra bakıyorlar ki bundan bu bekledikleri sonucu vermiyor. Bekledikleri sonucu vermeyince de bu sefer terk etmeye ve hakaret etmeye başlıyorlar. Her seferinde. Yani ister Kemal Kılıçdaroğlu'nu ele alın, ister Muharrem İnce'yi ele alın, ister kendileriyle yakın ilişkiye geçtiğinde Meral Akşener, Ekmelettin İhsanoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, hangi isme bakarsanız bakın. Yani biraz böyle kullanışlıyken hemen bir övmeler. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na dedem, pirom, demokratik amcam bilmem ne falan böyle bir abartılar gittiler. Fizikçi Muharrem vardı. Ha, şimdi de kasketli Özgür Özel buldular. Yarın öbür gün bir başkasını bulabilirler. Böyle bir ufacık ışık, bir kullanışlılık bulduklarında hep beraber bir hücum, sonra hep beraber ait sahip olmadığı rütbelerle donatıyorlar. Sonra da hayal kırıklığı yaşadık diyor. İyi de siz bunu bile bile yapıyorsunuz. Yani şeyle bugün az önce konuştuk. Haluk Levent'le ilgili ne yaptılarsa Kılıçdaroğlu ile ilgili de aynı şeyi yaptılar. Özgür Özel ile ilgili de aynı şeyi yapıyorlar. Muharrem İnce ile de ilgili aynı şeyi yaptılar. Ekmeyettin İhsanoğlu ile ilgili de aynı şeyi yaptılar. Yani Meral Akşener masadan kalktığında nasıl bir hakarete uğradığını düşünün. Ondan önce neler söylediklerini düşünün. Veya işte seçimden önce Davutoğlu Babacan için neler söylediklerini, seçimden sonra neler söylediklerini düşünün. Dolayısıyla bugün işte